0: yüzüme.
1: Adam gibi bekliyorum, çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı de, unuttum de, aldattım de. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi. Sokaktan

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Kurban Bayramı tatili 9 günü oldu. Kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisiyle ilgili alınan yeni bir kararı da duyurdu. Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuğun da olması durumunda kalan taksitlerin tamamının hibe edileceğini açıkladı. İran'la ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, müzakerelerin sürdüğünü ve krizlerin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırmaları halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. Olumsuz hava koşulları Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitimi aksatıyor. Şanlıurfa'da 2 ilçede eğitime 4 gün, Gaziantep'te ise 24 okulda eğitime ara verildi. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sürüyor. İçişleri Bakanlığı 2016 yılından bu yana toplam 1.407.568 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. Kocaeli'de bir kedinin yüzüne yağ sökücü spreyi sıkan market çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'de bir kuyumcu müşterilerine ait yaklaşık 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı. Kuyumcu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 149 şüpheli gözaltına alınırken 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunların sayısının 816 olduğu belirlendi. Saldırılarda 5 kişi de yaralanmıştı. Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. 21 işçi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar. Reklam.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
9: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
8: Velcare'de yaşamayı seveceksin.
10: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-11 Mayıs tarihleri arasında Intel 1. nesil Core 5 işlemcili Acer Aspire Go Notebook 29.999 liraya, LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya Vatan'da. Üstelik bu televizyonu alanlara Vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
13: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
14: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
15: Atason gözünde, gözler üstünde.
16: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
17: Bunu alıyorum.
18: Anne bunu.
16: Bu?
18: Bu?
16: Bunu?
19: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
13: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros.
20: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
21: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
22: Reklam.
23: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
24: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
25: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın.

0: Hanımlar beyler, şov başlar. Karşımızda Türkiye radyolarının en rahatsız insanı. Saygılar hocamız var. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.

0: Biraz soğuk bir hava ama öyle diyorlar ki bugün itibaren artık ısınıyoruz. Siz nasılsınız, iyi misiniz sevgili dinleyiciler? Hocam nasılsınız?
1: Teşekkürler Fatih Bey, siz nasılsınız? İnşallah montu, ben gayet iyiyim.
0: Montu çıkarmamışsınız.
1: Bir ısınma gelsin diye sevgili Yıldırım. Artık ben tişörte geçtiğim için, tişört montu yaptığım için sevgili Yıldırım, evine ısınmam gerekiyor. O yüzden mecburum yani bir 15-20 dakika falan birazcık ısınmam gerekiyor. Yoksa üşürüm, burada donarım, büzüşme yapar, çekme yapar vücut.
0: Eyvallah. Ve Sena'dan geriye kalanlar. Sena günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Bugün de 4 kilo vermiş. Uyanmış ve 4 kilo vermiş.
1: Bir anda.
0: Abi bu uyandım 4 kilom yok diyor.
1: Bir anda küçük bir şişlik vardı, yok ettim onu.
0: Burnunu yatakta bırakmış. Öyle gitmiş sekletir işte.
2: İsterdim yani. Ucunu birazcık.
0: Ya bu kadınların sürekli bir yerlerini beğenmemeleri ya. Yani.
2: Ama zayıfladıkça burun öne çıkıyor.
0: Abi Şevval'le konuşuyorum. Diyor ki yok Fransız askısı yaptıracağım. Şevval...
1: Ya Sena... gönder bana, ben yaptırdım, anlatayım ona nasıl diye.
0: Sena'yla konuşuyorum. Yok burnumu yaptıracağım. Öbürüyle konuşuyorum. Yağlarım fazla. Diğeriyle konuşuyorum. Bilmem neremde ne var. Bir damla bir şey söylemiyor. Çünkü hangi birini saysın?
1: Masraf çok.
0: Masraf çok.
1: Yerden de başlamak zor.
0: Evet yani damla olarak da doğabilir dedi Senacığım. Şükretmen lazım.
2: İhtiyacı abi. Olmayanlar da var ama evet. Banu Hanım hiç söylemiyor. Güzel çünkü.
0: Abi herkes sürekli oynadı. Bak oynuyor. Yukarıya oynuyor. Gerek yok. Bunlara gerek var mı? Bence hiç gerek yok böyle şeylere. Umut 2. Evet.
1: Aldı, bravo.
2: Sena Beskin
0: o da olur bak. O da olur. O kadar buz ki yazamadım. Ankara çocuklar.
1: Günaydın Ankara.
0: Sakarya gelmiş.
1: Sakarya günaydın. Nazilli günaydın. Trabzon günaydın. Maşallah.
0: Edirne'den Almanya'ya giderken dinliyorum diyor. Macaristan'a yaklaştım demiş.
1: İyi yolculuklar. Demiş.
0: Mikail diye bir dinleyicimiz ses kaydı da göndermiş.
3: Günaydın, günaydın.
0: Adam ayılmış.
1: Yolculuk kafası.
0: Tam yolculuk kafası.
1: Güzel yolculuk kafası. Tam kafasında şu an.
0: Seversiniz bu kafayı.
1: En sevdiğim kafa.
0: Bursa gelmiş çocuklar.
1: Bursa günaydın.
0: Bursa kafası.
1: Harika. Bursa kafası günaydın.
0: Donu yok diyor. Neresi?
1: Neresi donu yok?
0: Yazmamış donu yok.
1: O kadar mı donu yok ya?
0: Aklına gelmemiş.
1: Neredeyiz acaba donu yok?
0: Sibirya'dan bir dinleyicimiz galiba. Selam olsun.
1: Selamlar Sibirya.
0: Akhisar, Karaman, Mersin. Herkeslikler burada.
1: Maşallah çok, maşallah. Çok hoş geldiniz.
0: Evet. Gamze Hanım demiş, sizin en sevdiğiniz kafa...

0: bayılmış dinleyici kafası biliyorum demiş efendim. Evet, biz bu kafayı severiz.
1: Evet.
0: Evet. Yani. Kafa var, kafa var. Yani.
1: Kafadan kafaya değişir.
0: Değişir.
1: Ama en sevdiğimiz kafa da bu kafadır. Bu kafadır. Bazıları bu kafanın güzel kafa olmadığını söylüyor.
0: Ama yenilecek kafada bu kafadır.
1: Onu da söyleyeyim. Kuzu, kuzu kafa.
0: Evet, akıllarda tek bir soru. Milyonlarca yürek. Selahattin nerede? Birazdan söyleyeceğiz. Alem FM canlı yayın aracı İzmir'de sevgili dinleyiciler. İzmir'de ne yapıyor? İzmir'de dinleyicilerimizle buluşuyor. Onlara tişörtlerini, stikerlerini hediye ediyor. Şehirde sürekli geziyor.
1: Geziyor, dolaşıyor.
0: Dünden bu yana yaklaşık 9 bin liralık yakıt takviyesinde bulunmuşlar.
1: Hiç durmamışlar mı ya sevgili Yıldırım?
0: Selahattin'i ne zaman arasam diyor ki yakıt alıyor. Sürekli geziyorlar abi. Kilometre yapıyorlar sürekli. İzmir'de her yerdeler. Her yerdeler.
1: Maşallah.
2: İhtiyaçtandır. İhtiyaçlar da hasıl oluyordur.
0: Ne ihtiyacı yavrum?
2: Ben...
0: Ha şey anladım. Şu petrole
1: evet,
0: çekti.
1: Yani yakıt dediği olur yani.
0: Yakıt boşaltıp yakıt doldurum.
1: Yakıt dolduralım.
0: Doldurum evet.
1: Yakıtı tazeleyelim.
0: Tazeleme. Şu anda Selahattin nerede inanın biz de bilmiyoruz.
1: Öğreneceğiz. Çok az kaldı. Evet. Öğreneceğiz. Adım atmadıklar yer kalmadı mı diyorsun sevgili Yıldırım? Her yeri dolaştılar mı?
0: Valla dün ben maşallah. Dün aradım. Her aradığımda öyle söyledi yani şuradayız buradayız buradayız sürekli.
1: Mükemmel.
0: Bir ara Burdur'daydılar. Muhabbete dalmışlar. Kavşağı İzmir'den kaçırmışlar. Çıkmışlar. Çıkma geri gelmişler.
1: Hadi bakalım. Hadi. Olur öyle şeyler ya. Yolculuk kafası ya. Olur öyle.
0: Seversin bu kafayı.
1: Severim. Hastasıyım. Ben kafa severim değil mi?
0: Seversin.
1: Teşekkürler.
0: Seversin. Günaydın. Denizli'ye kış geri geldi.
1: Günaydın Denizli. Azıcık daha birazcık daha vaktimiz var. Çok az kaldı. Ucundayız.
0: Eşin dostun...
1: Depoyu doldurmasın diyor.
0: O ne demek ya? Ben anlamadım.
1: Başkalarının depoyu dolduruyor olmasın diyor eşin dostunun deposu.
0: Eşinin dostunun depoyu.
1: Mazot beleş diyor doldursun diyor.
0: Kilo verince Sena'nın sesi mi değişti diyor.
1: O da gitti, o da inceldi.
0: Karakter değişti, ses değişti, her şey
1: değişti. Bakış değişti, duruş değişti.
0: Önceden hakikaten ya içeri girince abicim deyip bir sarılma, bir öyle bir iki güzel kelam bir şeyler. Şimdi böyle listeleri hazırladım yayına buyurun. Bak laf bu.
1: Tamam bak hani... Nezaketi yine tamam. Elden bırakmıyor ama yani, samimiyet o sıcaklık
0: bir mesafe
1: o var. Anadolu insanının sıcaklığı yok.
0: Yok.
1: Kalmadı. Bizim aradığımız o sıcaklık kalmadı.
0: Vallahi
1: batılı
0: kalmadı
1: oldu.
0: Ya.
1: Batılı oldu. Yani sen de İstanbul'da olacaksan
2: tatlı kızdan güzel kıza terfi ettim sadece.
0: Ya bırak Allah aşkına.
1: Ya bırak ya.
0: Abiler Ceza benim çok güzel kafam açtı diyor. Özlemişim Ceza'yı diyor. Ben de
1: sana bir Ceza daha yazıyorum kardeşim.
0: Allah rap'in cezasını verdi. Mamur mamur mamur mamur mamur mamur mamur mamur mikrofon show. Yo check it out.
1: Doge doge doge. Çalacak mısın bir tane daha mı çeliyor sevgili?
0: Valla isterseniz çalarım.
1: Ben isterim niye istemeyim? Niye istemeyim? Yap ya bir rap yap ya arka arkaya ver. Fuat var mı Fuat?
0: Fuat.
1: Sana puanın 9 Fuat var mı kanka?
0: Sana puanın kanka.
1: Kanka.
0: Sana puanın 9 kanka.
1: Arka arkaya ya APO MAPO da çal ya.
0: Ben ağlamazken açıldı perde düştü masken ve olur, ağlamazken. Olur. Biliyor musun bu
1: olur,
0: şarkıyı?
1: Biliyorum biliyorum.
0: Onu bilmeyen var mı gerçi ya?
1: Ve onu mu vereceksin?
0: Ne bileyim bir sürü var ya. Yani, hangisini çal? Yerli hangisini plaka var istiyorsan. Plaka. Fark var var.
1: Ne var?
0: Fark var.
1: Ha fark.
0: Türkçe olarak.
1: Ha tamam.
0: Çok var Ceza'dan çok var. Sen oyna Dilber var. Sus pus var.
1: Sus pus çal o zaman. Sus pus.
0: Sus pus.
1: Sus pus.
0: Hayır sen sus, söyle pus. Bakayım sus pus neydi?
1: Göz gözü görmüyor hep pus pus pus pus. Takipteliler ses etme sus sus sus sus. Bir vakit donmuştu beynim beynim beynim beynim beynim.
0: biz bu kadar mı biliyoruz?
1: Bu işte bu şarkı yani biliyorum. Bak ooo. Giriş çok iyi değil mi ya?
0: Çal çal çal.
1: Ne bu? Bu ne bu?
0: Sus pus oğlum işte.
1: Yok hayır ne bu? Çalan şey ne?
0: Sint.
1: Sint. Sadece sint.
0: Elektronik sint.
1: Elektronik.

0: Teşekkür ederiz sevgili Ceza. Sevgili izleyiciler, sevgili teknik müdürümüz Selahattin Hatun diyor ucunda. Selo günaydın.
1: Koordinatörüm günaydın.
0: Kahvaltı yapıldı mı?
1: Evet, sağ olsun bir dinleyicimiz bize gevrek getirdi.
2: Oh, afiyet olsun. Afiyet olsun. Güzel. Olsun kardeşim. Hadi bakalım hayırlı işler, hayırlı işler.
0: Demek ondan böyle gevrek gevrek telefon açtın. Sevgili vay Selahattin.
2: Vay vay. Çay var mı çay?
1: Dinleyicimiz onu unutmuş galiba.
2: Çay olmadı. Olmadı. Dinleyiciye o zaman tişört değil sticker veriyoruz sadece.
1: Öyle yaptık hocam.
2: Harika harika.
0: Selom, yerini söyleme, 8 dönüşü söyleyeceğiz.
1: Tamam.
2: Gizli. Uygun mu? Saklan. Saklan oradan.
1: Her zaman koordinatörüm. Nasıl derseniz.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Peki çok merkezi bir yerde misiniz?
1: Acayip merkezi bir yerdeyim.
0: Çok güzel. Bak, şu an arabanın üzerinde branda var. arabayı göremezsiniz.
2: Gizli. Gizli.
0: Yeşil bir branda. Pazar brandası var ya ondan serdik. Çünkü bu sefer yerini söyleyince olmuyor. İşler karışıyor.
2: Ve bir radar edasıyla takılıyoruz.
0: Evet, dün 3200 tane tişört dağıtınca bugün birazcık Selon'a
2: evet,
0: şaftı.
2: Bugün sadece bir dinleyicimize tişört kaldı.
0: Kimse bir şey kalmadı. Selon rahat uyudunuz mu?
1: Rahat bulduk mu?
2: Uyudunuz mu?
0: İkisi de olur. Rahat buldunuz mu?
1: Çok rahat bulduk. Zaten otelden çıktık. Bir uyuyaptık geldik buraya.
2: Çok tamam. Güzel harikasınız.
0: Dün çok yoruldular da o yüzden aradık sevgili dinleyiciler.
1: Evet uykuda da sorun yaşamadık çünkü yattığımız yeri hiç aramadık.
2: Çok güzel. Uykuda devam ettin mi? Uykuda devam ettin mi dağıtmaya?
1: Uykuda devam etmedim abi de uykuda biraz iş koşturdum.
2: He iş vardı bu sefer.
1: Evet evet Emre falan aradı beni 24'ten.
2: Uykuda değil mi?
0: Kama sürekli işte adamı. Selo çok öpüyoruz. 8'de arayacağız seni.
1: Görüşürüz.
2: Haydi kolay gelsin.
0: Sevgili
1: sağ olun hocam.
0: Alkışlarınızla sevgili Selahattin. Selahattin. Merkezi bir yerse kesin Tepecik'teler demiş.
2: Tepecikli mi?
0: Kuruçaylı mı?
2: Gelir mi?
0: Gelmez.
2: Tamam teşekkür ederim. Sağ
0: araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız. Uygun mu?
2: Uygundur. Mutfakta

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: gitmekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenli öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Ritmini yakala, Magna Pay.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
0: Reklam.
3: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
5: Tam uyuyacağım bak, yemin ediyorum takmışım gözlük göz bandımı.
6: Sen göz bandı mı takıyorsun?
5: Tabii onu? Göz bandı, göz bandının içinde de sevgili de minik hoparlörler var. Bluetooth'la bağlıyorum onu göz bandının içine. Harika oluyor.
6: Sen göz bandıyla mı uyuyorsun?
5: Deep Sleep diye müzikler var, derin uyku. Onu da takıyorum.
6: Ya hiç utanmıyor musun oğlum? Göz bandıyla uyumak ne ya?
5: Çok güzel oluyor.
6: Askerde de mi böyleydin?
5: Çok güzel. Askerde de böyleydim. Askerde de böyleydim. 3 ayda beni ters ettiler. Kısa dönem 5 ay normalde.
6: Bunu alın ya burada.
5: Başına bir iş gelecekti. Bir başladı diye gelmeye.
6: Sinek mi?
5: Sinek. Ya iki hareket yaptım. Uyku gitti. Sağa ay döndüm, sola döndüm. Uyumaya çalıştım, bu sefer terledim, sıcak bastı. Zırt geçiyor. Ondan sonra gecenin bir vakti saat 12.30 falandı baktım. Ondan sonra gittim balkonda 5 dakika oturdum. Soğukta terimi soğuttum, iyice hasta olayım gelemeyeyim diye.
4: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Derya Ulu.
1: Ulu Derya. Fatih, bir şey sormak istiyorum. Göz pınarlarımda diyor yalancı rutubet. Yalancı rutubet nedir? Göz pınarların nem mi yapmış? Göz pınarların bodrum kata mı taşınmış?
0: Yok, onu söylemiyor. Yalancı rutubet. Bazen yalancı rutubet olur. Şimdi kalitesiz boya kullanıyorlar. Bu yalancı rutubet yapar. Anladın mı? Bu
1: rutubet engelleyici yapar. Boya olmadığı için.
0: Düşün, onu
1: rimel düşün. Mi bu? Yalancı rutubet rimelin değil, yoksa o, highlighter'ın mı?
0: Değil oğlum. Orada şeyden bahsediyor. Sevgilisi ağlıyormuş ama yalandan ağlıyordu. Çünkü ağlayınca şurada göz pınarlarının altında bir rutubet yapar.
1: Bir hafif bir nem oluşur. Nem, islak, nem. Küçük bir ıslaklık.
0: Yaşa, yaşa.
1: Timsah gözyaşı mı?
0: Diyebiliriz, evet. Yalancı rutubet diyor Sena bilir. Yalancı rutubet. Sena'cığım anlat. Nereden bildiğini anlat.
2: Yok, ben nereden bildiğini.
0: Çünkü yalancı rutubet dediğimiz o yani.
1: Anladım. Karşı tarafı etkilemek diyor. Adına tabii, yapılan tabii. Aslında gerçekte var olmayan şeylerin varmış gibi göstermek yalancı rutubet. Teşekkür ederim Fatih Bey, aydınlandım.
0: Ne münasebet diyor, ben diyor barışmam seninle diyor.
1: Peki şey ne demek, barışmaya gel, biri size barışmaya gelse ne yaparsınız mesela, ne münasebet diyor Derya Ulu.
0: Ben ne yaparım?
1: Barışmaya gelmiş.
0: Önce bir samimiyetine bakarım.
1: Bir de ne için barışmaya geldiği önemli mi? Yani ilk başta çıkan dargınlık önemli mi size?
0: Şimdi onu söyleyeceğim.
1: Her şey için barışmaya gelinir mi?
0: Bir bakarım, önce samimiyetine bakarım.
1: Mesela merdivenden çıkarken arkadan o geliyordu mesela. Bir hareket yaptı sana. Ondan sonra sen konuşma, küstün. O barışmaya gelse olur mu?
0: Olur, bunda bir şey yok. Bu yok, barışılabilir yani, bunda bir şey yok. İşte ikidir lafa gireceğim, sürekli soru sorduğum için söyleyemiyorum tabii.
1: Evet, doğru, özür dilerim.
0: Önce bir samimiyetine bakarım.
1: Adam mı diye.
0: Adam mı diye. Bir de lafa bakarım adam. Bir de işte banka şeyine bakarım, yani ne kadar parası var. Hani bu ileride benim işime yarar mı?
1: Çok güzel.
0: Ya barışıyorum ama.
1: Barışıyor ama bana getirisi ne olacak?
0: Bana getirisi ne olacak? İlişkilerimi hep böyle yaparım yani. Sabah 7'de kalkarım.
1: Aslanım, ajanslara okur.
0: Ajanslara okur aslanlarım. Ondan sonra işe giderim.
1: 18'de bir daha yatarım.
0: 11'de bir daha kalkarım. Yalancı rutubet, kiracının evin satılmaması için eve gelen alıcıya uydurduğu bahanedir demiş. Muhammed Ayber yazmış.
1: Ev nasıl? Vallahi rutubetli ya. Rutubetli. Biz nefes nefes kalmadı. Astım mastım. Her taraf şişti bizim.
0: Benden duymuş olmayın ama Sena dün diyor Serdar'ın yayınında Umut'a annemle yaşıt dedi. Bunu burada da söylüyor canım. Bunu hep söylüyor ki sen.
1: Başkasının yayınında. Benimle alakalı.
0: Dedi. Demiş. Sena dedin mi?
2: Evet dedim.
0: En azından cesur kız.
1: Çok güzel. Bunlar hep.
0: Ne oldu oğlum, alındın mı böyle bir şeye?
1: Asla, hiç alınmadım. Bunlar hep yazılıyor.
0: Küstük mü?
1: Bunlar hep yazıyorum şuraya.
0: Ya oğlum kız şaka yapmış, abartma.
1: Bak
0: yani.
1: Bak şimdi başkasının yayınında yapılan şakayla.
0: Mustafa hocam siz mela mı dediniz bana? Yalnız ben mela bedelim.
1: Bila bedel.
0: Peki. Gambazcınız geldi hanım. Evet, herkes Sena'yı gambazlıyor.
1: Evet, herkes Sena demedi. Serdar zorla söyletti. Sena'nın bir suçu yok.
0: Evet abiler,
1: kimse
0: dedi.
1: Kimseye zorla bu devirde bir şey yaptıramaz. Demek ki istiyordu.
0: Ben diyor biri benimle barışacağı zaman Schengen vizesi başvurusu gibi hesapta para var mı diye bakarım. Diyor, yine bir dinleyeceğiz.
1: Üzerine kayıtlı yani. Gayrimenkuller var mı? Onların evet, fotokopisini onları isterim ben mesela.
0: Bakarım diyorlarım, bakarım. Ebu Bekir Güler. Günaydın abiler ablalar. Teşekkürler Ebu Bekir. 2 seneye yayın yapacağını söyledi diyor Sena. Uyu.
1: Oo, neler? Sena bizi de sattı be.
2: Serdar abi dedi, hiç alakam bile
1: yok. Ömer diyor ki Sena bizi de sattı diyor. Neler yaptılar acaba ya?
0: Sen Serdar'a demedin değil mi? Serdar mı sana,
2: evet,
0: dedi Sena 2 sene?
2: Ne zaman yapmayı düşünüyorsun abi? Var da diyorum. Zaman söyle diyor. Yok söyleyemem diyorum.
1: Var ya.
0: Büyük yemlemiş, bu da düşmüş.
1: Serdar var ya, düşmüş. Serdar.
0: Abi ne
2: var.
0: Yayını?
2: 5'e kadar vaktimiz sizin var, uyuyor yanınızda, diyor.
0: Sizin yanınızda biz ne yayını ya, bizim hesabımız dedim okunmaz gibi şeyler söylemesi lazımken.
1: Normalde daha
0: Serdar tabii yılların, abi. Yılların tecrübesi. Kaçın kurası yılların, yemlemiş, o da hemen düşmüş.
1: Hemen düşmüş, düşürmüş ağına. Sırf onun için çağırmış Sena'yı, biliyor musun? Bunların ben bozayım sabah
0: aralarında
1: diye.
0: Sena 2 sene yayın mı yapıyorsun?
1: Sena Gül'ün suçu
0: yap,
1: ne?
0: Yap abi yap, sen de yap. Sen de yap.
1: Sen de yap ya.
0: Şevval de yapsın.
2: Öyle bir şey demiş.
0: Yap her. Yapın oğlum.
1: Görkem de gelsin Lig Radyo'dan buraya yayın yapsın.
0: Olaya yapsın ya, biz bırakalım artık zaten.
1: Zaten
0: ben zaten Sakarya'ya taşınacağım. Zaten Sakarya'ya. Yapın abi yapın, biz bir şey demiyoruz.
1: Vallahi taşınacak mısın?
0: Abi baksana. Alttan kuyumuzu kasıyorlar. Biz ne yapalım, anladın mı?
1: Vay ya. Ben istek olarak algıladım onu. Kuyu mu kazıyorlar?
0: Oğlum uyanık ol birazcık ya. Bunları yayın yapmak istemesinin arzusu ne?
1: Şu an dilimi ısırıyorum.
0: Arka tarafta bize dinozor demeye başladılar. Bunları da yayın yaptırıyorlar.
1: Tabii yani annemin yaşında demiş zaten.
0: Yani.
2: Demedim, annemden bir yaş küçük dedi.
1: Tamam işte.
0: Ne oldu, düzeldi mi şimdi,
1: düzeldi,
0: böyle söyleyince?
1: Değişti mi şimdi?
0: Allah Allah.
1: Hadi bakalım.
0: Sağlık olsun.
1: Sizin
0: sağlık
1: için olsun. İki amatör çocuk dedi diyor. Allah Allah.
0: Der abi.
2: Neden Serdar abinin dediklerini bana söylüyor?
0: Serdar bize amatör mü dedi?
1: Ses çıkardın mı peki? Önemli olan o sevgili Yıldırım. Sena burada nasıl bir tavır takındı?
2: Ben hiç cevap vermedim.
1: Yanlış.
2: Ne diyeyim abi?
1: Yanlış. Masadan kalkman gerekiyor.
0: Cevap vermemek de bir cevaptır. Kabul etmektir
1: kabul
0: kısmen.
1: Kabul ettin, kabul ettin.
0: Serdar bunları söyledikten sonra yayında kalmaya devam mı ettin?
1: Normalde araya bir tane içinde böyle bipli şarkı atıp kaçman gerekiyor.
0: Neden yapmadın?
2: Abi işimi...
0: İşini ne? Seviyorum. Şimdi işine devam edebilecek misin?
2: Yok. Ben gideyim.
0: Hoş değil. Hoş değil.
1: Bak.
0: Vallahi hoş değil ya. Bak. Rahatsız oldum ben çünkü.
1: Fena gülüyordu abi diyor.
0: Besle kargayı.
1: Vay be.
0: Besle kargayı. İşte. Koynumda yılan. Bunlar yine eserlerim. Dinleyin diye isimleri söylüyor. YouTube'da var.
1: Ben dayanamadım, kapattım yazmış.
0: Bak, Ömer var ya. Faruk, ben
1: Ömer
0: dayanamadım, kapattım.
1: Fena. Ömer aşırı fena biri.
0: Abi dün size fena yasladılar. O ne demek ya? Yaslamak da oğlum. Ne tür tabirler bunlar ya? 20 liraya sattı sizi diyor.
1: Ya,
0: 20 lira. 20.
1: Ah ne alıyorum 20 liraya.
0: Vallahi siz tahtildeyken falan Serdar sürekli hakkınızı atıp tutuyor. Biz zaten bak bunu yazın bir kenara. Tatili çıkalım, Sena yayına başlar. Dönüşte de kendimize radyo bakarız. Ben sana söyleyeyim.
1: Dönüşte de Fatih bizi düzeltsene köşesi yapar.
0: Yapar.
1: Sana bir köşe verir ama. Bir köşe verir.
0: Sena açan uzman. Çıngıraklı ya. Büyük çıngıraklı.
1: Demek ki yayındaki o ses dip ses değilmiş.
0: Neymiş?
1: Çıngırak geliyormuş arkadan.
0: Sena'nın mikrofonu açayım mı?
1: Aç.

0: Senacığım lütfen çabuk kiloları geri alır mısın? Çok değişti yazmış.
1: Artık Deniz Sena Şen değil diyor abiler diyor. Deniz Fena Şen.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy Aqua On Ultra Roller robot süpürge 72.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt.
9: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
12: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
13: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
14: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
13: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
14: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
13: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
15: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
16: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.
17: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
18: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Efendim programın kalan kısmını Sena sürdürsün isteyenler var. Biz de o yüzden mikrofonu sevgili Sena'ya devredeceğiz. Ve Sena'nın kalan bölümü tamamlamasını isteyeceğiz.
1: Çünkü çok güzel o bir yılan. Şarkı değil mi ya? Çok güzel şarkı değil
0: hakikaten
1: mi?
0: Hakikaten güzel şarkı. Ya.
1: Sözüm bir tek Sena, yılan gönder bana.
0: Sözüm bir tek Sena, yılan gönder bana. Evet.
1: Oldu Serdar Trafik'te oldu. Bir kez oldu yalanlara.
2: Saf güçleri ve gizli yetenekleriyle doğanın en başarılı avcılarından biri olan yılanlar çoğu insan için korkutucu. Fakat öyle hünerli bir avcı ki topraktan geçinen insanoğlu uzun zaman boyunca onunla işbirliği yaptı.
3: Serdar yok.
4: Serdar yayında.
2: Sargın, doğma büyüme Uluabatlı bir çiftçi. Organik tarımla uğraştığı için yılanlar onun hayatının bir parçası.
3: Serdar Gökalp.
0: Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi? Kaç yıldır buradasın?
3: Oldu baya.
0: 11 oldu mu?
3: Oldu.
0: Bizim 11 yıldır burada kalabilmemiz... Bak sen mi söylüyorsun?
3: Mucize. Mucizenin ötesi bir şey.
0: Kralı yani. Sürekli bir ayağımız kaydırılmaya çalışıldı. Sürekli oyunlar, sürekli ayak oyunları.

0: Sürekli Bizans oyunları.
1: Elimizle yetiştirdiğimiz bir kızcağız başkasının programında bize neler...
0: Gitti bizi yerdi.
1: Yerdi, gömdü. Yazıklar olsun.
2: Yerdi. Ya, rakip radyoya gitti mi sanki? Böyle söylüyorsun.
1: Neredeyse rakip. Neredeyse rakip. Hayır, İK'da tanıdığı da var. İşin kötü tarafı o yani.
2: Ben ayağınızı kaydırmam. Ayağınızı halı sererim ancak. Lütfen.
0: Yemez. Senah Meran.
3: Ve olan yılanlar çoğu insan için korkutucu.
2: Sena Konda.
0: Bak, Sena Konda.
1: Sena Konda. Peki. Jingle'larımızı bu arada yenileyeceğiz. Çünkü jingle'da Fatih Yıldırım, o da Umut Bezgin diyor eksik. Onu tamamlayacağız. Onu söyleyelim. Çünkü bu böyle yürümez yani. Peki. Kayan halı mı diye sormuşlar.
2: Altına kaydırmaz koyacak.
0: Uçan halı.
1: Hadi oğlum.
0: Ne?
1: Muhabbet mi açayım?
0: Ya aç bir şey, bir şey. Canım bir şey mi istiyor senin? Var bir şey sende ya. Sende bir şey var. Farklı bir şeyler istiyorsun bugün.
1: Ver gelsin,
0: onu.
1: Ver gelsin.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bu arada Mustafa Sandal'ın yeni bir tane başka bir şarkısı var ya, ona cover yaptım.
1: Hangi şarkı?
0: Şeyi biliyor musun?
1: Neyi?
0: Şey şarkısı var. Denize Doğru şarkısını biliyor musun Mustafa Sandal'ın? Ona yeni cover yaptım.
1: Bir Denize Doğru. Onu mu diyorsun?
0: Onu coverladım sevgili
1: Neymiş?
0: Yıldırım.
1: Kime coverladın?
0: Çıkmadı daha. Daha çıkmadı. Şu an fırında taze taze. Son dokunuşları yapıyoruz.
1: Şaka.
0: Şaka değil.
1: Yapay zeka ile mi yapıyorsun?
0: Yapay zeka. Kendi sesimle. Yapay zeka değil. Yapay zeka gibi zaten benim Eyvallah. Sesimde. Şey, Varsam eşittir ben. Onun gibi düşün.
1: Tamam.
0: İnanılmaz bir cover geliyor.
1: Neymiş?
0: Denize doğru kel kel.
1: Bana mı?
0: Rüzgar esince kel kel.
1: Çok severim biliyor musun?
0: Güzel şarkı değil
1: İnanılmaz mi? İnanılmaz güzel.
0: Değiştirdim. Başka bir eser geliyor.
1: Neymiş?
0: Bu işte.
1: Ha, bu bunu.
0: Abi tane daha mı lazım? Bir şey daha mı istiyorsun?
1: Son Sandal çok iyi bir bestecidir biliyor musun?
0: Kim?
1: Mustafa Sandal.
0: Mustafa Sandal her haliyle.
1: Mesela birçok şarkı yani.
0: Bildiğimiz birçok şarkının aslında Mustafa Sandal. Bir de Sinan Akçıl var bu işte biliyorsun.
1: Evet, Sinan da çok iyi. Yani, mesela yani. Bandıra Bandıra Sinan Akçıl. Şey, Sinan Akçıl beni andı ya.
0: Mustafa Sandal.
1: Mustafa Sandal'ındır biliyor musunuz?
0: Bandıra Bandıra.
1: Evet evet, Bandıra Bandıra onun.
0: Mustafa söyleseydi keşke.
1: Mustafa Sandal olmaz ya. Yoncanımdır o ya.
0: Mustafa Sandal'ın sesiyle bir Bandıra Bandıra yapsana.
1: Olmaz ya.
0: Ama Denize Doğru melodisiyle.
1: Bandıra Bandıra ye beni. Eski radyocudur Mustafa Sandal. Çok eski, 90'ların ortaları falan. Bandıra Bandıra'yı o zamanlar yapıyor. Yonca Evcimi'ye veriyor.
0: Vay be, çok evet. İyi, çok iyi eser.
1: Çok güzeldir.
0: Çok iyi eser.
1: Türk pop müziğinin ikon şarkılarından biridir yani.
0: Bandıra Bandıra ye beni.
1: 90'ları konuştuğun zaman Bandıra Bandıra birinci yani, sırada gelir.
0: Yoncimik yani. Dediğiniz zaman akla gelen Tabii. isimlerden biri şarkılardan.
1: Evet. Peki.
0: Neredesin aşkım? Buradayım aşkım.
1: Selahattin'in nerede olduğunu söyleyin artık. Söyleyelim.
0: İzmir'de. Haydi yaşasın.
1: Selahattin'i arayalım. Nerede olduğunu öyle öğrenelim.
0: Tam adres versin bakalım
1: evet,
0: bize.
1: Hadi bakalım.
0: Bir tane fotoğraf bakalım. Var çünkü orası neresini bilmiyorum sevgili Yıldırım.
1: Ben biliyorum aslında ama Selahattin'den duyalım istiyorum şeyi.
0: Yani yazdın mı?
1: Evet.
0: Selahattin bak bakalım oradan emniyet almadıysa hala oradalarsa yerini bildirelim.
1: Yok, zannetmiyorum aldığını. Bakalım neredeymiş. Şimdi bir cümle vereceğiz. Cümleyi...
4: Efendim?
1: Selo'cum neredesin?
4: İzmir'deyim.
0: Güzel.
1: Ya abi radyoda Güzel bir tane ya. Normal insan yok ya. Bir tane ya.
0: Efendim abi?
1: Selo'm.
4: Abi değiştirecek miydik yeri?
1: Babacığım İzmir'de neredesin İzmir'de?
4: Ya, o anlamda soruyorsun.
1: Ha, sen onu diyorsun.
4: Ben onu diyorum da öyle desene bana. Kültür Park'ın kapılarının birindeyiz. Kapıyı da söyleyeyim mi?
1: Kapıyı da.
0: Söyle.
1: Kapıyı, kapıyı söyleme.
0: Kapıyı arasınlar.
4: Tamam söylemiyorum.
1: Kültür Park'ın orada duruyorsun. Evet. İzmir'de. İlçe olarak neresi?
4: Konak.
0: Konak Kültür Park.
4: Doğrudur.
0: Çok güzel. Kaç kapı var orada?
4: Kaç kapı var burada? Bizim saydığımız 3 kapı vardı.
0: Çok güzel. Herhangi bir kapısında duruyorsun.
4: Evet, herhangi tamam. bir kapısında duruyoruz. Bize daha sıcak gelen kapılarından birinde duruyoruz.
1: Tamam. Şimdi sevgili dinleyiciler, aracın yanına gidip şu cümleyi kuran 5 dinleyicimize Alem FM tişörtü ve sticker hediye edeceğiz. Cümleyi veriyorum.
4: Cümle zorlayıcı oluyor ya, unutuyorlar.
1: Verme abi o zaman.
0: Verme
1: Söyleyene vereceksin. Şeyim.
4: Tamam o zaman.
1: Abi söyleyene, bu kati kuralımız
4: mı?
0: İlk başta sen de söyleyeceksin ama Selahattin. Bir duyalım, onu bir duyalım.
4: Onun için ben de ondan söyledim.
1: Cümle şu Selahattin, cümle şu. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukları her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama... Tamam.
4: Anladım.
1: Tamam. Bunu söyleyen 5 dinleyicimize tişört ve stickerlar. İzmir'de
4: yani
1: şu anda araç.
4: Yani insanın yüzüne karşı şey diyoruz. Özgüvensiz çocuk yetiştiren anneler mi diyoruz?
1: Ya o kısa oluyor. Bize uzunu lazım.
0: Ya, kısaca şöyle diyor. Tişört yok. Kısaca
4: ben öyle dedim hocam.
0: Kısaca bu tişört bitti.
4: Ben hocamın dediği gibi anladım.
1: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukları her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Bu arada kağıttan tamam, okuyorum ezberden değil. Bunu söyleyeyim.
4: Ses kaydını gönderemezsem. Demek ki tişört yok demektir.
1: Evet, ses kaydını alacaksın. Ses kaydısız evet. Yok abi. Selahattin'i bulabilirsiniz İzmir'de.
0: Kültür Park'ın girişinde.
1: Kültür Park'ın
0: ama hangi
1: girişinde,
0: girişinde onu bakacağız.
1: Bir ara, aradan sonra buradayız.
5: Saat 8. Bu bir reklamdır.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
0: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
0: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
0: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Kurban Bayramı tatili 9 günü oldu. Kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisiyle ilgili alınan yeni bir kararı da duyurdu. Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuğun da olması durumunda kalan taksitlerin tamamının hibe edileceğini açıkladı. İran'la ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, müzakerelerin sürdüğünü ve krizlerin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırmaları halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. Olumsuz hava koşulları Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitimi aksatıyor. Şanlıurfa'da 2 ilçede eğitime 4 gün, Gaziantep'te ise 24 okulda eğitime ara verildi. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sürüyor. İçişleri Bakanlığı 2016 yılından bu yana toplam 1.407.568 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. Kocaeli'de bir kedinin yüzüne yağ sökücü spreyi sıkan market çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'de bir kuyumcu müşterilerine ait yaklaşık 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı. Kuyumcu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 149 şüpheli gözaltına alınırken 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunların sayısının 816 olduğu belirlendi. Saldırılarda 5 kişi de yaralanmıştı. Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. 21 işçi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ta Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği'nde teknik direktör Volkan Demirel'le yollar ayrıldı. Beşiktaş, Raşit San'ın uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu. Kosovalı futbolcu Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain bugün Ali Apetkim Spor'u konuk edecek. Maç saat 18'de oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında bugün Arsenal Atletico Madrid maçı oynanacak. Maç saat 22'de başlayacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 35 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul ve Adana 17, Ankara 13, İzmir 21, Antalya 20.

0: 23, Kayseri 10, Trabzon 14, Erzurum 11 ve Diyarbakır 20 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Şöyle yapıyoruz. Sağ ve sol elimizin işaret parmaklarını
4: burun deliklerimize sokuyoruz.
3: Yok, ağzımızın kenarlarını sakıyoruz eğer. Evet.
4: Ağzınızı ikiye ayırıyoruz.
3: İkiye ayır.
4: Kendi ağzınızı.
3: İkiye ayır.
4: Ayırdım.
3: Evet.
4: Nasıl?
3: Güzel. Tamam, şimdi bırak.
4: Bıraktım.
3: Dilini çıkar. Çıkar dilini. Sen acım. Şimdi söylediğimi söylüyorsun.
4: Evet.
3: Dilin dışarıdayken. Mana mini mini monu munu.
4: Mana mini mini monu munu.
3: Güzel. Dil dışarıdayken. Evet.
4: Dil dışarıda.
3: Evet.
4: Evet. Mana mini mini mini munu.
3: Güzel. Munu mana mini mini mini
4: munu. Munu mana mini mini.
3: Güzel, harika.
4: Munu.
3: Oğlum gülmeden ciddi bir şey yapıyoruz.
4: Ama
3: ya.
4: Ama sen gülmek istiyor ya.
3: Nane'nin onununu.
4: Nane'nin onununu.
3: Şimdi at at at at. Tamam, yeter. Yeter. Yeter artık.
4: Dilim tam ritmini kazanmış, dur diyorsun.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

dönün. ...200 metre sonra sola dönün, ardından sola dönün.

0: Tebrikler, sayenizde eve geri dönüyoruz.
1: Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz.
2: Doğu yönünde ilerleyin.
0: Tamam, Kenan Doğulu mu çaldı acaba onu? Doğu yönde Tarkan'dan sonra Kenan gider çünkü.
3: Olabilir, bir mesaj veriyor olabilir. Ya Tarkan'ın kapı komşum olmasını o kadar çok isterdim ki.
0: Ne bu ne? Ne bu şimdi mesela? Ne bu?
3: Temenni.
0: Temenni.
3: Temenni.
0: Ben de
3: çok
0: isterdim.
3: Çok güzel olmaz mıydı sevgili Yıldırım abi, ya?
0: Dinleyicilerimize soralım. Sebebiyle beraber hangi sanatçının kapı komşunuz, Hülya Avşar hariç, kimin kapı komşunuz olmasını isterdiniz bize, ama sebebiyle beraber.
3: Tabii sebebi önemli. Sebebi önemli. Tarkan çok güzel olurdu ya. Çok
0: Tarkan ben de isterdim abi. Ya. Çok, bir kere çok
3: sürekli
0: bak
3: dans ediyor evde birileri camdan.
0: Ben ondan değil de şeyden dolayı, yani çok naif bir insan Tarkan. Yani çok
3: güler yüzdüm. Çok güler. Normalde de güler yüzdüm.
0: Hiç mesela sinirli gördün mü Tarkan'ı?
3: Kapı komşusu olsak el sallar mı? Merhaba. Yo yo yo. Der mi bunları?
0: Tarkan Bey nereden geliyorsunuz? Konserden kuzu kuzu. Geldik valla.
3: Yapar mı acaba böyle şeyler? Çok merak ediyorum ben ya.
0: Valla ben isterdim ya Tarkan kapı komşum olsun. Böyle ne bileyim, param sıkış. Paraya sıkıştım. Borç lazım.
3: Tarkan'dan iste.
0: İstersin abi Tarkan'dan yani. Komşu
3: ya. Yapar bir güzellik yapar ya. Ne var, bir konserden alıyor dünya yüküyle para ya. Kamyon parası alıyor. Kamyonla para alıyor. Tur dolusu paralar alıyor. Oradan bir kuble bize verse.
0: Ölür mü? Yıldız Tilbe ne kadar çok geldi ya.
3: Şey de varsa Müge Anlı diyor sevgili Yıldırım. Çoraplarım kayıp, onu bulamıyorum diyor. Komşu olursak diyor.
4: Ben Seda Sayan isterdim. Çünkü çorap kadını ya, çorabım kaçtıkça
0: sen giyersin giymezsin, evet. onu bilmem ama ben çorap kadınıyım.
4: Uf, Safiye Soyman da olsa kısır yapar.
0: Mabel Mabel Matiz çünkü aşığım diyen var.
3: Ondan sonra
0: Yıldız Sezen Tilbe o, arkadaşlar çok Yıldız Tilbe var ama sebebini yazın bize, yani sebebi ne Yıldız Tilbe? Bir şakam var ama yapmayacağım bunu. Ya.
3: Ben...
0: Kalo, topa girmem.
3: Tamam, bir
0: Yıldız,
3: şey yapma.
0: Yıldız ya. Simin niye kapı komşu? Söylemeyelim. Az da fazla Safiye demiş.
3: Az da fazla Safiye mi?
0: Bilmem, bu kimse
3: neden
0: yerel bir
3: sebebi sanatçı. Sebebi ne?
0: Yazmamış. Yazmamış.
3: Sezen Aksu çünkü Yalı'da oturuyorsa ben de Yalı'da otururdum diyor.
0: Sezen olarak komşum olurdu.
3: Komşum olurdu.
0: Brad Pitt diyor ya, üstü yok yazmış.
3: Yani şey ne olarak üstü yok dedi. Çıplak mı üstü yok dedi.
0: Yok, bence daha ünlü yok anlamında üstü.
3: He, üstü yok dedi, ben de hani öyle hayal ettim.
0: Ben de başta böyle zannettim.
3: Brad Pitt abi üstü yok, düşünsene.
0: Mustafa Sarıgül demiş.
3: Mustafa Sarıgül de.
0: Sebebini ya,
3: çok tavsiye edeceğimiz bir şey değil. Çok gürültü gelir evin yan taraftan.
0: Seçim şeyleri çalışmalı.
3: Hayır, vuruyor ya sürekli masaya.
0: Ha, masaya vuruyor değil mi?
3: Buradayım gibi, hani böyle bağırıyor ya sürekli.
0: Ha, ondan dolayı.
3: Bam diye vuruyor masaya.
0: Hangi ünlü kapı komşunuz olsun?
3: Korktun.
0: Tarık Mengüç.
3: Tarık Mengüç.
0: Adamlar full eğlenci diyor, ailecek diyor.
3: Evet doğru.
0: Şak şuka.
3: Şak şuka, şimdi çocuğu da var. Cilvelim neydi o?
0: Ooo cilvelim.
3: Hız bastı yarama cilveli.
0: Tarık Mengüç'ün evi gerçekten eğlenceli. Bir de hiçbir şey kafaya takmayan insanlar ya. Yani
3: ya öyle görünüyorlar. Çok, en azından öyle görünüyorlar.
0: Tarık abi ev yanıyor. Ooo.
3: Hız bastı şak şuka.
0: Biz yaktık oğlum.
3: Biz yaktık oğlum. Hıdrelles. Evi yakıyoruz artık.
0: Gibi. George Clooney diyor. Çok diyor.
3: Seven var.
0: Evet. Arkadaşlarına birer milyon dolar hediye vermişti ya.
3: Aa öyle mi?
0: Evet.
3: Ah be abi, öyle bir.
0: Oğlum George... okuduk ya yayında haberini.
3: Hatırlamıyorum ki George'um Clooney'im. Vallahi hatırlamıyorum.
0: George Clooney çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim. Artık geri vermiyor.
3: Bir milyon dolar arkadaşlarına. Allah'ım ne kulleri var.
0: Mustafa Keser çok gelmiş.
3: Küçük Emrah isterdim diyor. Neden? Çünkü arkadaşları eve toplar, boynu bükükleri dinletirdim. Şarkıdan dolayı herhalde.
0: Mahmut Tuncer sebebiyle beraber efendim. Tolga Çevik çok eğlenceli diyor. Kapı komşum olmasın.
3: Şarkı söylerdik. Barış Manço olsun isterdim
0: Kobra
3: diyor.
0: Kobra Murat olurdu diyor. Sabaha kadar dedikodu diyor.
3: Ama röportajımı veriyordu. Kobra!
0: Kime sesleniyordu bu komşusu?
3: Neydi? Komşusu görünmüyor ki.
0: Şey, neydi? Komşunun adı neydi ya? Ama röportajımı...
5: Yok, çenen şey, kopsun. Çenen Hümeyra. Yok değil. Safiye. Selda.
0: Selda. Safiye. Selda.
5: Safiye. Sema.
6: Anneme oradan su taşırdım. Doğdum doğalı, kilolu. Sevda çenen tutulsun. Ama röportajımı bölüyorsun.
0: Ya ben çok seviyorum bu
5: adamı. Çok iyi ya. Röportaj demesi beni...
0: Röportaj mı diyor orada?
5: Rapor.
0: Hiç dikkat edin.
5: Rapor. Bak rapor.
6: Annem rapor oradan mi? Su taşırdım. Doğdum doğalı, kilolu. Sevda çenen tutulsun. Ama röportajımı bölüyorsun.
0: Çok tatlı. Çok. Rahmeti İlber Ortaylı çok yazılmış. Olmasını çok isterdim diyor. Hemen yanı başında bir bilgi hazinesi var demiş.
5: İnternete kızımı şey yaptım mı?
0: Her şeyi sor.
5: İnternete gerek Allah yok. Rahmet git sor. Allah rahmet eylesin. Sevda sevda çenen çekilsin sevda. Ne çok yazdılar be.
0: Yıllarca Barış Manço'yla Edip Akbayram'la Moda'da komşuluk yaparak Nirvana'ya ulaştığımı düşünüyorum.
5: Ha, zaten aa, komşuluk yapmış. Yeteri kadar.
0: Görmüş mü peki?
5: Görmüştür herhalde abi komşuluk yaptıysa.
0: Arayayım mı bir
5: muhtemelen
0: ya?
5: Muhtemelen görmüştür. Bir ara bakayım hiç aralarında bir şey olmuş mu? Abi bir kelime, bir söz, bir merhaba, bir günaydın, bir
0: vallahi
5: şeyler.
0: Merak ettim ya. Dur bakayım. Şeyler,
5: bir düet. İnşallah yayınlanmamış bir düet olabilir.
0: Murat diye bir dinleyicimiz Barış Manço ve Edip Akbayram'la Moda'da komşuymuşlar efendim. İnşallah açar da.
5: Aydan Şener diye.
0: Aydan Şener bizim jenerasyonun şeyidir.
5: Beyler lütfen. Aydan
0: favorisidir.
5: Karıştırmayalım.
0: Ara abi dedi de arıyoruz açmıyor.
7: Barış Manço. Efendim?
0: Radyoyu kapatalım Murat Bey hemen çok hızlı.
7: Şu anda kapattım.
0: Şahanesiniz. Murat Bey.
5: Yaşka... Kapı komşusu efendim... mu? Kapı komşusu mu?
7: Kapı komşusu sayılırız tabii. Hem Edip abi hem Barış abi babamın çok iyi dostlarıydı. O da Allah mekanlarını cennet etsin.
0: Amin.
7: Doğma büyüme Modalıyız. O yüzden ben Nirvana'ya ulaştığımı düşünüyorum şu anda.
0: Yaş kaç? Sizin yaş kaç?
7: Benim yaş 44.
0: Abi o zaman siz ama çocuktuyoruz o zaman
5: güzel
0: tabii.
5: Zamanlar, tam güzel zamanlar.
0: Hatırlıyorsunuz tabii, Barış Manço'yu yani.
7: Tabii tabii çok net hatırlıyorum. İkisini de çok net hatırlıyorum.
0: Oğlum anlatsana birazcık dinleyelim yani. Canlı canlı Barış Manço'yu görmüş biri var.
5: Tanıdık da bu. Çıktın mı? 7'den 70'e ya, çıktın mı?
7: Yani 7'den 77'ye çıkma gibi bir şansım olmadı babamın yüzünden ama.
5: Tanıdık diye yaptırtmadı değil mi?
7: Yok değil herhalde. Biraz nazar korkusu diye düşündük sonradan.
5: Ekrana çıktı falan.
0: Tabii o dönem yüzü emoji de yok.
7: Aynen öyle. Maalesef. Aynen öyle. Ama onun haricinde Barış abi televizyonda gördüğünüz gibi bir insandı zaten.
0: Tabii canım şüphemiz yok.
7: Gerçekten hakikaten öyle. Edip abi de kesinlikle çok çok iyi bir modalıydı. Çok güzel bir insandı. Allah mekanlarını cennet etsin.
0: Amin.
7: Hatta
0: amin.
7: Edip abiyle de çok yakın dostluğu da vardı yani öyle söyleyeyim.
0: Babanız hayatta mı efendim?
7: Babam evet hayatta 86 yaşında.
0: Allah uzun ömür versin.
7: Başımızdan eksik etmesin.
0: Amin. Selamlarımızı iletin. Ellerini öpün bizim yerimize
7: aleyküm
0: lütfen.
7: Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok mutlu olduk ya. Vallahi mesajınızı gördük çok mutlu olduk.
7: Ben de çok mutlu oldum. Sizi zaten her sabah dinliyoruz oğlumla beraber.
0: Eyvallah.
7: Biz de yoldayız. Sağ olun. Okula doğru gidiyoruz.
0: Çok sağ olun.
7: Çok seviyoruz sizi.
0: Moda'da bir radyo programı dinlemek zaten yakışan oldu.
5: Zaten.
7: Tabii.
5: Hazır modası geçmemişken de.
7: Çok katılıyorum. Doğru.
0: Eyvallah. Cemal sana selam et. Murat abi görüşürüz.
7: Kendinize iyi bakın.
0: Görüşürüz.
5: Sağ olun. Bay bay.

0: Alem FM canlı yayıncı İzmir'de. Sevgili Selahattin az önce yayına bağlandı ve nerede olduğunu sormuştuk. Selocuğum neredeydin bir daha söyleyiver.
1: Kültür Park'ın girişindeyiz. 9 Eylül kapısındayız.
0: Peki.
1: Tişörtleri...
0: Az önce verdiğimiz cümleyi söyleyebildi mi dinleyicilerimiz?
1: Ses kayıtları nasıl Fatih Bey?
0: Aa ben göremedim.
2: Allah Allah.
1: Aslında WhatsApp...
0: Selahattin Beyciğim bir daha bir nokta mokta bir şey yazsanız da ben onu buradan görsem hemen şimdi o ses kayıtlarını bir dinlesem.
1: Tamam.
0: Geldi. Kayıtları bir dinleyelim beraber.
1: Dinleyelim.
0: 5 dinleyicimiz mi geldi?
1: Son anda 2 kişi aynı anda gelince 6'ya çıktı sayı.
0: Tamam. Şimdi... Selahattin'le beraber kayıtları
1: bir... Foto finish yapamadık.
0: Ne yapamadık?
2: Foto finish.
0: Gelen bütün dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Dedik ki Selahattin'in yanında İzmir'de canlı enerjimize giden dinleyicilerimiz... Az önce verdiğimiz, şimdi kuramayacağım bir daha cümleyi. Verdiğimiz cümleyi söylerlerse tişörtü alırlar. Bakalım kayıtlar neymiş, hemen dinliyoruz.
3: Tabii siz anneler tarafından size emanet edilen çocukları her bakımdan yetersiz gördüğünüz için anneliğinden...
0: Derin. İptal. Selahattin, bu dinleyicimize vermedin inşallah.
1: Ben de o kadar anladığım için verdim. Bana sordu, tamam bu kadar dedim zaten.
0: Tamam, ikiye geçiyorum.
4: Tabii siz anneler tarafından size emanet edilen çocukları her bakımdan yetersiz gördüğünüz için, annemden şikayet ettiğiniz için...
0: Sena ezbere biliyor Sena, değil mi? Selahattin, bu dinleyicimize de herhalde vermedin.
1: Ya bunda şüphede kaldım ama Oğuz dedi ki abi doğru söyledi deyince ben de tamam dedim, verdim onu.
0: Peki, 3'ü veriyorum.
5: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukları her bakıma yetersiz olarak gördüğünüzden diye başlayalım bizimle ilgili.
2: Evet, 3 tişört vermedik şimdiye kadar.
0: Selahattin, buna verdin mi? Bu dinleyicimize verdin mi?
1: Verdik diye hatırlıyorum Fatih Bey.
0: Peki, son kayıt.
6: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısın ama...
0: Hadi. Oldu. Sonda bir takıldı ama oldu.
2: Bir tane oldu.
0: 4 tane oldu Selahattin, bir tanesi yok. Selo Bey?
1: Şuradan bunu seçip buraya eklediğimizde...
2: Geliyor diyorsun.
0: Geliyor mu? Son kayıt mı geliyor?
1: Geldi.
0: Ha, geldi. Sonuncu kayıt. Evet, 5 dinleyicimiz dedik. Bu da 5. kayıt.
7: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara

0: her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesini şiddetle karşısınız.
1: Bunu da vermeyecektim de biraz cümle uzun geldi bana. Sonra ben de unuttum ne olduğunu. Kabul ettim, verdim bunu da.
2: Tamam, neyse artık. Gelince savunma
1: yazarsın.
2: Yanlış
1: oldu galiba.
2: Savunma yazarsın.
3: Yok, hepsi doğru. Hepsi doğru.
2: Bence
1: doğru
2: tamam
1: değil mi hocam?
2: Bence,
1: hepsi doğru.
2: Bence hepsi tamam. Doğru. Evet, bence tamam. Ya tişört yok ama sticker kaldı değil mi? Sticker var.
1: Sticker dağıtıyoruz.
2: Tamam, gelen dinleyicilerimiz en azından sticker'ları alır.
3: Selahattin şey mi vardı? Doğru söylemeyeni versin.
2: Sena'cığım bir orijinalini söyler misin bize?
4: Tabii ki.
3: Geliyor.
2: Bak şimdi kızımıza.
4: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama...
2: Bu.
1: Ama işte tam herkes ama diyor.
4: Hem bu kadar.
2: Ama'ya kadar da cümleler var ya, o yüzden.
3: Arada da var.
2: Selahattin sen biliyor musun bunu, bu cümleyi?
1: Ben de bilmiyorum, koordinatörüm.
2: Sağlık olsun.
3: Peki cümle nerede geçiyor, onu biliyor musunuz?
1: Cümleyi de inanın bilmiyorum.
2: Yaprak döküm olacaktı doğru cevap. Sağlık olsun. Selo'cum ne kadar daha oradasın?
1: Servis moduna geçiyorum şimdi. Trafikte biraz dolaşmak istiyorum.
2: İyi, hadi bakalım. Alem FM canlı yayıncı İzmir'de. Her an her yerde görebilirsiniz. Bugün de İzmir'de olacak uzun bir süre. Yarın bakalım nerede? Yarın neredesin Selahattin?
1: Yarın Balıkesir.
2: Balıkesir'de yarın.
3: Balıkesir.
2: Evet. Selo çok öpüyorum. Oğuz'a selam söyle.
3: Selamlar.
1: İyi yayınlar.
3: Görüşürüz.
2: Eyvallah. Görüşürüz.

0: Çocuklar ara gidiyoruz, aradan sonra devam.
1: Haydi bakalım gidelim.
0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara, ara dönüşünde şov devam edecek. Ama bugün şunu yapacağız.
1: Güzel bir şarkı çalsana dönüşte be. Ne Allah aşkına, Şebnem Ferah'ın da konseri varmış yakında zamanda sevgili Yıldırım.
0: Şebo mu çalayım?
1: Şebo çalsana ya, 6 Mayıs'ta biletler satışa çıkacak dediler. Haziran'da konseri varmış, uzun bir aradan sonra Şebnem Ferah
0: tamam,
1: konseri
0: çalayım.
1: Olacakmış.
0: Ne çalayım Şebo'dan?
1: Bir Şebo'dan versen, ya ver güzel bir şeyler ver ya. Öyle haberi bir anda önünde görünce aklıma geldi. Bir anda aklıma geldi.
0: Tamam, dönüşte şunu çalmamı ister misiniz? Dur bakayım bir anket yapalım hemen. Bu bir.
1: Bir. Dinleyicilerimiz de aramızda anket yapıyoruz.
0: Anket yapacağız. Bir, bu bir. Bu, tamam. Bu bir. İkinciyi çalıyorum. İkinciyi çalıyorum. Şebo'dan...
1: Gelsin ikinci.
0: Hemen geliyor oğlum, bekle birazcık. İkinci de şu. İkinci de şu. Mayın tarlası. Bir sigaraydı, iki mayın tarlası.
1: Allah Allah, çok zor ya.
0: Üçü veriyorum. Evet. Var mı? Öneri mi var?
2: Evet, sözlerimi geri alamam olsun işte.
0: Ya ama o bulutsuzluk özelidir ya.
1: Bulutsuzluktan ya. Ben ne diyorsun? Ya. Necat'tan, Necat'tan.
0: Necat'tan gider o.
1: Evet.
0: Bir de üçüncü de şu olsun diyorum. Perdeler.
1: Abi.
0: Bir sigara, iki mayın tarlası, üç perdeler. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp'tan bize bir, iki ya da üç yazın.
1: Arada bakacağız şimdi bunlara hangisi çoksa.
0: Göre, evet, tercihinize göre şarkıyı çalacağız dönüşte. Ben gönlümden geçeni söyleyeyim mi?
1: Çok karışık. Bir ve iki arasında çok gidip geliyor sevgili Yıldırım. Sigara ve mayın tarlası.
0: Ben perdelerdeyim.
1: Perdeler çok az biliyor musun dinleyici?
0: Bir de şimdi biz 13. kattayız ya, perde yok.
1: Ondan da... Özlem de var tam perdeye karşı.
0: Seviyede evde olmadığı için.
1: Biz perde severiz de. Perde seven bir toplumuz.
0: Ben çorap
1: o
0: kadınıyım.
1: O perde kapalı olacak.
0: Bakalım dinleyicilerimiz en çok hangisini seçecek? WhatsApp'tan kullanın oyunuzu. Kısmet. Hani radyodan şarkı tutardık ya eskiden. Onun gibi.
1: Onun
0: yani.
1: Gibi.
0: 536-901-8902. Kısa bir ara, aradan sonra devam.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
4: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
3: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limit

0: onlardan birini kazanma şansı.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Velcare Seramik Komplek. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
5: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
6: Digimax, Digimax, Digimax. Civil'de bahar kampanyası. Dolu

0: Altason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor. Altason gözünde, gözler
1: üstünde. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Ritmini yakala, Magna Pack.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna
4: Pack. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans. Yarına
6: güvenle planlar. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman

0: Goncuk günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi sabahlar Goncuk'cığım.
1: İyi sabahlar.
2: Günaydın Goncuk. Neler olmuş. Kaçırdın dün akşam Serdar'ın yayınına girmişler.
0: Ya tamam.
2: Olaylar.
1: Nasıl bana bunu anlatmazsın? O kadar görüştük.
2: Biz de yeni öğrendik kız. Kız biz de yeni öğrendik.
1: Olay.
0: İyice sinirleniyoruz yoksa. Artık programın sonu 8.40 sevgili dinleyiciler. Biz tabii 8.40'a kadar bütün şakalarımızı yapınca burayı nasıl dolduralım diye düşündük. Sevgili Gonca'dan rica ettik. Gonca dedi ki ben doldururum. O da sağ olsun bize eşlik ediyor bu blogda.
1: Canlarım benim. Bana ihtiyaç duymanız benim için bir şereftir.
0: İhtiyaç demeyelim de.
1: Öyle dedin ya, burayı ne yapalım dedik. Gonca'ya ihtiyaç duyduk gibi anlattım. Ben öyle anladım. Aman bir iltifat edeceğim diye ödün kopuyor zaten Fatih'cim, sağ ol.
2: Evet Fatih Bey,
1: kendi kendime iltifat ediyorum, onu da izin de vermiyor.
0: Bugün ne öğreniyoruz?
1: Kısa geçeyim yani.
0: Estağfurullah, buyurun.
1: Yine ilginç bilgiler. Bakalım beğendirebilecek miyim, var ya. O kadar hazırlık yapıyorum, diyorum ki hani bunu mu anlatsam? Aa ne güzel bir konu falan. Aa diyorum, hayatta beğenmezler.
2: Aa tabii. Bizim beğenip belli olmaz. Bak o hiç
1: işte
2: belli olmaz.
1: İşte onu da anlayamıyorum, doğru diyorsun.
2: Evet işte bu.
1: Bir bakıyorum hiç öyle ilginç olmayan bir şeyi beğeniyorsunuz falan.
0: Valla Goncacığım, kolay beğenen insanlar olsaydık.
2: Biz zor insanız.
0: Yani gerçekten.
2: Erkek tarafı biraz zordur.
1: Hepiniz aynısınız.
0: Biz erkekler yok muyuz? Kolay beğensek bizi

0: Beğenmezdim.
1: Düşünsene her şeye süper dediğimizi.
0: İğrenç, sıkıcı.
1: Canın istemez gelmek.
0: Çok
1: yani ne bulursam bulayım bunlar nasılsa süper diyecek.
0: Lan Gonca işi bırakmamış mıydı diyor.
1: Bıraktı, yeniden başladı. Girdi çıktı yaptı şirketi. Tazminat.
0: Tazminat.
2: Mobbinglere direndim. Ve buradayım.
0: Tamamen konu tazminat yani.
1: Şirket Gonca, değişikliği.
0: Gonca buyur.
2: Yeni bir ilginç bilgiyle geldim size, bakalım beğenecek misiniz?
1: Haydi bakalım.
2: Dün İtalya'daki ilginç bir vergiden bahsetmiştik ya. Hmm. Yine bunun gibi bir vergi var. Bu sefer İngiltere'de.
0: Abi bize ne İngiltere'den ya? Ben gerçekten sıkıldım artık bu vallahi, İngiltere'den,
1: dur,
0: İtalya'dan.
1: Bir dur, bir dur. Hemen
0: vallahi ben yoruldum
1: bir
0: abi.
1: Bakayım, bir bakayım.
0: Bana elinin girisi beni anlatıyor mu abi? İngiltere radyosunda Türk adeti diye anlatıyorlar mı?
2: Belki.
0: Yani nerede anlatıyorlar? Bırak abi Allah aşkına ya.
1: Bilmiyoruz. Bilmiyoruz.
2: Bizim
1: bırak
2: de çok güzel adetlerimiz, geleneklerimiz
0: var. Ya bırakız abi. Mutlaka. Onlar yapıyor mu bize? Bak Belgrad'dayız. Bir tane kilise var, gezelim dedik oraya.
1: Hiç unutmuyorum.
0: Böyle falan.
1: Şu an Damla gibi oldum. Bak yine anlatmaya başladım.
0: Tam oradan çıkıyoruz. Bir çift böyle işte 30-35 yaşlarında evli bir... Ya evli ya sevgili. Tam çıkıyorlar. Çocuk kıza diyor ki... Ya aşkım ne mum dikmesi ya? Onlar bizim camide namaz kılıyor mu?
1: Kiliseye girecekler değil
0: mi? O da kız da duyuyor bir tane. Aşkım ben de bir tane dikeyim mi diyor. Yani kız öyle eğlencesine yapayım dedi. Onu söylüyorum yani. Onlar acaba Radyo İngiltere'de böyle bir şey yapıyorlar mı acaba?
1: Var mı acaba?
0: Yapıyor, var mı abi?
1: İngiltere'nin Sesi Radyosu'nda bunlar konuşuluyor mu?
0: Sen yine de ver hadi bilgiyi.
1: Hadi ver hadi ver. O kadar hazırlık.
0: ver,
1: heba
0: tamam,
1: olmasın.
0: Ver tamam, ver bakayım.
2: Pencere vergisi.
0: Aa, haydi bakalım.
1: Nasıl ya, penceremin perdesini havalandıran vergi.
2: Tam da böyle aslında. 1696 yılında bir vergi uygulanıyor. Bunun nedeni şu: Kral 3. William halkın gelirini ölçmenin zor olduğu bir çağda diyor ki zenginliği evlerdeki pencere sayısıyla ölçelim.
1: Allah Allah, çok abi, yani bak, çok pencere çok vergi mi?
2: Evet, ne
0: abi,
2: kadar pencere?
0: Abi o haliyle hastaneye yatırmaları lazım. Böyle olur mu ya?
1: Abi delirmiş ya, İngiltere kim, William mı?
0: Pencereyle ne alakası William var peki bunun? Penceresi olan nasıl zengin oluyor?
2: Pencereye vergi aldığı için ne kadar çok pencere varsa.
1: Demek ki İngiltere'deki
2: evde,
1: evlerde çok pencereli olan evler çok daha pahalı bir ev.
0: He,
1: satılıyor.
0: He, tamam.
1: Çok ışık büyük giriyor, evlerde çok aydınlık giriyor.
2: Tabii bunun da inanılmaz sonuçları olmuş bu arada. Vergiden olmuş kaçmak isteyen halk evlerinin pencerelerini tuğlayla örmeye başlamış mecburen.
1: Tam Türk işi bunlar.
2: Yeni yapılan.
1: Bu bizden haberler. İngiltere'den haberler değil bunlar. Bunlar bizden sonra haberler.
2: Yeni yapılan binalarda da tabii daha az pencereler inşa ediliyor. Ama sağlık açısından da olumsuzlukları var.
1: Güneş girmeyen ışık, eve.
2: Daha evet, temiz diye hava. Evet. Mahrum kalıyor insanlar bundan. Ve sağlıksız yaşam koşulları artıyor.
0: Artıyor.
2: Hatta halk bunu nefret edilen vergi olarak anıyor. Ama tam 155 sene sürüyor.
1: Ooo, 155 evet, sene pencere vergisi.
2: Demek şey, vergi olarak güzel geldi.
0: Devamı gelmiş.
1: Onlar bir tek dünyadaki diğer devletleri kendi halkını da sömürmüş. Maşallah.
2: Maşallah.
0: Oğlum ne güzel bağladın lan.
1: Maşallah.
0: Vallahi güzel bağladın ha.
1: Pencere vergisi.
0: Güzel bağladın.
2: Bravo.
0: Beğendim. Anladım. Çok iyi.
1: Tamam,
0: çok
1: ben
0: iyi
1: artık çıkabilirim herhalde.
0: Çıkma. Çok iyi. Balkon vergisi bilmem ne yok ama pencere
2: yok,
0: bırakmışlar.
2: Yok sadece pencere.
0: Başka ne var?
2: O yüzden hala eski evlerde de bu arada pencerelerin tuğlalarla örülü olduğu varmış yani. Gidilip
0: duruyor, orada duruyor, orada duruyor.
2: Yerler, evet, 1851'de evet de kaldırılmış.
0: Bir manyaklık örneği dinledik sevgili izleyiciler. 150 yıl yani.
1: 150 yıl devam eden bir örnek. Başka ne var elimizde sevgili Goncik?
2: İspanyol paça var. Ben
1: İspanyol
2: çok severim.
1: Paça,
0: ben
1: evet
0: bayılırım, biliyor musun?
1: Evet. Geçtiğimiz günlerde gördük.
2: 70'lerin 80'lerin modası.
1: Çok giymeye başladılar. Görüyoruz.
2: Evet. Yine moda oldu.
1: Ama
2: retro
1: daha bol. İspanyol paçadan ziyade
2: evet,
1: tam
2: daha
1: bol
2: da bol.
1: Şu an tam
0: 80'ler,
1: bol moda.
0: 80'ler Türkiye'sinde erkeklerin en çok
1: giydiği
0: 60'lardan şeylerden biri.
2: Itibaren,
0: 60'lardan
2: evet
0: itibaren gerçi doğru.
1: Neymiş peki olayımız nedir?
2: Aslında bu denizcilikten ortaya çıkmış İspanyol paça.
1: Bahriyeden mi?
2: Evet, denizciler kullanıyormuş. Çünkü İspanyol denizciler ıslakken yukarı kolayca kıvrılabildiği için bunu tercih etmiş.
1: He, paçayı sıvamak için.
2: Evet, bu bir üniformaymış yani. Ama tabii diğer devletler,
1: tabii zor abi, şimdiki gençler skinny fit giyiyorlar. Hangi paçayı nereye sıyıracaksın?
2: Ya tabii.
0: Gerek var mıydı oğlum bu örneğe? Gerek var mıydı?
1: Tight gibi kot giyenler var Fatih Bey. Islansa paçan su yürür yukarı, su yukarı yürür. Kıvıramazsın da.
0: Ver bunu İngiltere'ye vergi koysun. İspanyol paça vergisi. Paça vergisi. Olabilirmiş.

0: Tabii suda yüzmek de İspanyol paçayla kolay oluyormuş. Daha sonradan flamenco dansçıları kostümleri haline getirmişler bunu, evet, beğenip.
1: Sahnelerde.
0: Oradan
1: sahnelerde.
0: İspanyol matadorları almış ve
1: dünyaya da. Oradan Ferdi Tayfur'a geldi.
0: Ferdi babaya. Bizde de doğru.

0: paça ya.
1: Teşekkür ederiz. Sena hoş geldin.
0: Merhaba Sena. Merhaba Sena. Akşam Serdar'da mısın?
1: Gonca çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık Gonca.
1: Asla işimize yaramayacak yine garip bilgiler.
2: Bir yerde bir adım öne çıkarabilir sizi diye düşünüyorum.
1: Hiçbir yerde öne çıkaramaz.
2: Niye ben, az ya önce...
1: Oğlum nerede işimize
0: vergi,
1: yarayacak?
0: Vergi bak vergi konusu gerçekten öne çıkartır. Ya, pencere vergisi.
2: Bir dakika az önce Belgrad'daki bir hikayeden bahsettin ya bu senin bir anındı. Yarın öbür gün bir konusu olur. Ya yayındaydık bir gün Goncuk'ta böyle bir şey anlatmıştı dersin ya yeri gelir elbet yani.
1: Yani hikayelerim biterse bir gün sunumu da kullanırım illa ki. Yaş 83. Bir gün Gonca geldi. İlla anlatayım diyor.
3: Yayındayız.
1: O zamanlar öttürüyoruz.
3: Öyle böyle değil. Cem Aslan falan hikaye.
1: Gidin Cem abi. Şu pencereden bak bakayım koşan kim?
3: Pencere kapalı vergi alıyorlar.
1: Ulan Cem Aslan koşmuyor mu?
3: Yok yayına gidiyor geç kalmış.
1: Neyse Gonca geldi.
3: Yarın bizi çağırıyor konuk olarak.
1: Kim?
3: Cem Aslan. Yayına gelin dedi.
1: Ne konu olarak?
3: Radyo konu radyoda. Hala yayında o.
1: Allah Allah.
3: Allah dinlemedin mi?
1: Ben ne anlatıyordum ya?
3: Ya geç boş ver ya.
1: Gonca Gonca.
3: Ha Gonca diyordun doğru.
1: Bir Gonca'yı arasana bir konuşalım ya.
3: Arayayım bir
1: arayayım.
3: Bu telefonu hiç anlamıyorum ya. Çalıyor.
2: Alo.
3: Alo.
2: Efendim.
3: Gonca ne haber?
2: İyi senden.
3: İyi vallahi Fatih'le oturuyorduk.
2: Ben?
3: Fatih'le oturuyorduk şimdi de. Senin bir yayında anlattığın bir hikaye vardı. Hani İngiltere'de pencere vergisi. Hatırlıyor musun?
2: Evet.
3: O
1: selam söyle.
3: Selam söylüyor. Konuşamayacağım sonra ararım şimdi. Geri alıyorum. Nefesim kesildi. Nefesim kesildi.
2: Helal helal.
3: Tamam hadi. Hadi ki selam söyle. Dur ne yapıyor?
2: İyi ellerimden öper.
3: Selam söyle hadi. Hadi görüşürüz.
2: Bay bay.
3: Hadi bay. Selam var onun da.
1: Ne yapıyormuş?
3: Selam iyi ne yapsın seramik falan işte aynı devam.
1: Seramik mi? Alkışlarınızla Gonca.
3: Büyük bayrakta.
1: Kısa bir ara aradan sonra buradayız.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.

Hepsi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money.

0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500

0: çoktan birini kazanma şansı.
1: Ritmini yakala Magna P.
0: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödemek.

0: varsa ister Migros gelsin sana.
1: Migros, 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Bitti. Programın sonuna geldik. Şahaneydiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdi kapanış konuşmasını sayın hocamız yapacak.
4: Sağ olun, var olun. Hepinize çok teşekkür ederiz. Aracımızın yanına giden, bizleri yalnız bırakmayan, çok Selahattin'in ve Oğuz'un karnını doyuran dinleyicilerimiz. Sağ olun, var olun. Poğaçalarınızla, ponçikleriniz de, çayınız da, çorbanız da gittiniz. Tişörtü alan oldu, alamayan oldu. Stickerları alanlar oldu. Ses kaydı gönderenler oldu. Sağ olun, var olun. Yarın Balıkesir'de olacağız. Balıkesir.
3: Evet, sevgili dinleyenler. Yarın Balıkesir'de olacağız. Peki Balıkesir'de nerede olacağız? Ayvalık'ta ve merkezde olacağız. İki farklı noktada olacağız. Hangi saatlerde nerede olacağımızı yayından zaten söyleriz. Senacığım teşekkür ederiz. Var mı ekleyeceğin, özür dileyeceğin bir şey?
5: Ben teşekkür ederim abicim. Ben teşekkür ederim.
3: Evet, Sena'nın hayatından bir ufak bir bölüm dinleteceğiz dinleyicilerimize. Birazcık onu dinletip bitirelim.
6: Saf güçleri ve gizli yetenekleriyle doğanın en başarılı avcılarından biri olan yılanlar çoğu insan için korkutucu. Fakat öyle hünerli bir avcı ki topraktan geçinen insanoğlu uzun zaman boyunca onunla işbirliği yaptı. Bugün tarım ilaçları yüzünden çiftçilerin yılanla kurduğu dostluk unutulmuş olsa da çiftçi Ulu Abad'da hala onlardan yardım alan biri.
3: Sağ ol. Senacığım. Instagram'da bizi bulabilirsiniz. Alemefemcom.
4: Takip edin.
3: Hocamız da Umut Bezgin hesabıyla.
4: Sizi de Fatih Yıldırım.com.tr olarak bulurlar.

0: Hadi de buradan gel.
1: Akşam 18'de görüşelim lütfen. Kafa açan uzman.
2: Bitti.
0: Perde kapanmışlar, lak başlara sonra. Dedikodu kazana kepçe olsan kaç yazar.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu.
4: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
5: Her şeyim var annem.

0: Günler Günü hediyeleri Pazarama'da. Reklam.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
4: geçiyorum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly.
5: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Braun ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
13: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
3: İhracat kredisi başvurusundan onaya, tüm süreci Garanti BBVA Mobil'den yöneterek zaman kazanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
0: Saat 9. Bu bir reklamdır.
4: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
7: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
9: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisiyle ilgili alınan yeni bir kararı da duyurdu. Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuğun da olması durumunda kalan taksitlerin tamamının hibe edileceğini açıkladı. İran'la ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, müzakerelerin sürdüğünü ve krizlerin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırmaları halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. Olumsuz hava koşulları Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitimi aksatıyor. Şanlıurfa'da 2 ilçede eğitime 4 gün, Gaziantep'te ise 24 okulda eğitime ara verildi. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sürüyor. İçişleri Bakanlığı 2016 yılından bu yana toplam 1.407.568 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. Kocaeli'de bir kedinin yüzüne yağ sökücü spreyi sıkan market çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'de bir kuyumcu müşterilerine ait yaklaşık 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı. Kuyumcu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 149 şüpheli gözaltına alınırken 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan fabrikada patlama meydana geldi. 21 işçi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ta Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği'nde teknik direktör Volkan Demirel'le yollar ayrıldı. Beşiktaş, Raşit San'ın uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu. Kosovalı futbolcu Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain bugün Ali Apetkim Spor'u konuk edecek. Maç saat 18'de oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında bugün Arsenal-Atletico Madrid maçı oynanacak. Maç saat 22'de başlayacak.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: Serbest piyasada dolar 45 lira 21 kuruş, euro 52 lira 85 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.270, yarım altın 21.754, çeyrek altın 10.877, gram altınsa 6.648 liradan alıcı buluyor.
7: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
10: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.

0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 35 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Adana 17, Ankara 13, İzmir 21, Antalya 23, Kayseri 10, Trabzon 14, Erzurum 11 ve Diyarbakır 20 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: birazdan. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Digimax.
8: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar

0: Altına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money.

0: Civil'de bahar kampanyası. Erkek çocuk şortlu takımlar 399 TL, tişörtler 249.99 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç fora vermeden.
3: Abonelik de yok. Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Reklam. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Parafla Sırbistan Belgrad'dayız. Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri olarak tarih ile modern yaşamın iç içe geçtiği etkileyici bir merkez. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada kurulan şehir, stratejik konumu sayesinde yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Şehrin kalbindeki Kale Megdan Kalesi hem tarihi dokusu hem de muhteşem manzarasıyla öne çıkar. Geniş caddeler, hareketli meydanlar ve canlı gece hayatı Belgrad'a enerjik bir karakter kazandırır. Nehir kıyısındaki kafelerde vakit geçirirken şehrin dinamik ve samimi atmosferini hissedebilirsiniz.
1: Paraflay'ın

0: Alem Efendi. Biraz
1: anne.
2: Anne.
3: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İşcep'le yetişin. İşcep'ten görüntülü görüşme ile çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
0: Reklam.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olsa, ister Migros gelsin sana.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EZCO demek. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros yemek.
5: Migros uygulamasında.
0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
10: Atason gözünde gözler üstü.
11: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
14: Reklam.
15: Garanti BBVA.
16: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
17: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA Mobil'i telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
18: Her dönemin en iyisi.
19: FM.

0: birazdan.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Reklam.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Oma Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 mililitre 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
7: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. JBL Tune 680 BT Bluetooth kulaküstü kulaklık 3489 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
8: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar Digimax.com'da. Digimax.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve

0: Perfiz.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

0: İstel Migros'a, İstel Migros gelsin sana.
1: Migros, 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ta Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği'nde teknik direktör Volkan Demirel'le yollar ayrıldı. Beşiktaş, Raşit San'ın uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu. Kosovalı futbolcu Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain bugün Ali Apetkim Spor'u konuk edecek. Maç saat 18'de oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında bugün Arsenal Atletico Madrid maçı oynanacak. Maç saat 22'de başlayacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi %0,22 puan artışla 14.401 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 45 lira 21 kuruş, euro 52 lira 89 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 6 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.328, yarım altın 21.432, çeyrek altın 10.809, gram altınsa 6.651 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Baba.
2: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına iş ceple yetişin. İş cepten görüntülü görüşme ile çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
0: Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: Pilates.
1: Pilates'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilates'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: kitaplardan birini kazanma şansı.
1: Civil'de bahar kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 139.99 TL. Sleepy Extra Ultra Paket Bebek Bezleri 349 TL'ye Civil'de.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
4: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele Kılçık hocam.
3: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

0: sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
1: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atason gözünde, gözler üstünde.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Pop müziğinin güçlü sesi ve yorumcusu Soner Sarıkabadayı ezbere bildiğimiz hit şarkıları ve eşsiz konser atmosferiyle huzurlarınıza geliyor. 28 Mayıs saat 21.30'da Dorok X'ler Kadıköy'de. Biletlerinizi almayı unutmayın.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
7: Reklam.
8: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
9: Borusan Next.
10: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
11: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil budur hissi.
10: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
13: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
14: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
15: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Merhaba, ben Derya Uluğ.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani'nin sözleri bana, müziği Asil Gök'e, düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker'e ait. Şarkı aslında kendi ismini doğurdu. İçinde o kadar çok Hani'yi barındıran şey vardı ki...

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İran'la ABD arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor. Boğaz'da gemiler hedef alındı. ABD, İran'a ait 6 askeri botu imha ettiğini açıklarken, İran füzeleri ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük bir ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan petrol limanını vurdu. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ve müttefiklerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve abluka uygulayarak deniz taşımacılığı ve enerji transitini güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Kalibaf, ABD'nin mevcut durumu sürdüremeyeceğini belirtti. ABD Başkanı Trump ise İran'la yaşadıkları gerilimi mini savaş şeklinde tanımladı. Şu an işler çok iyi gidiyor diyen Trump, donanmaları, hava kuvvetleri, uçak savar silahları, radarları ve liderleri yok. Hiçbir şeyleri yok dedi. Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme yöntemi olarak kullandığı Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 15'inin yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeriyle 535 banka ve kripto para hesabı buna el konuldu. İzmir merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 3 ilde ağır hasarlı araçların şaselerini yurt dışından kaçak yollarla getiren veya yurt içinden çalınan araçlara monte ederek trafiğe süren şebekeye operasyon yapıldı. 16 kişi gözaltına alınırken 28 araca el konuldu. Hemen her noktada faaliyet gösteren ve yeterliliği olup olmadığı bilinmeyen otomobil ekspertizlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yönetmelik taslağıyla bu alandaki işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yetki belgesi alması zorunlu olacak. Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 2 TL işlem katılım payı alınacak.

0: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj
4: Shop'a ekspertiz. Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.

0: Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç fora vermeden.
6: Abonelik de yok, aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
3: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
8: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.

0: hediyeleri Pazarama'da.
1: Reklam.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
4: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
3: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu

0: söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
5: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
2: Reklam.
7: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
8: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA MOBİ'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
11: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam.
12: Garanti BBVA.
13: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
8: İhracat kredisi başvurusundan onaya tüm süreci Garanti BBVA Mobil'den yöneterek zaman kazanabilirsiniz.

0: Alo merhaba, Gines mi?
1: Merhaba, buyurun.
0: Bir rekorum var ama.
1: Ne rekordur?
0: Kırdım.
1: Kırdınız.
0: Kırdım efendim.
1: Kırdıysanız geçmiş olsun.
0: Ben 16. katta oturuyorum. 16. kata 12 saniyede çıktım. Koşarak.
1: Harika ben. Bir rekor.
0: Yani nasıl yapacağız bunu? Bir daha mı yapacağım?
1: Bir daha yapmanız gerekiyor.
0: Tamam, ne zaman gelirsiniz?
1: Eylül'ün 3. haftası.
0: Eylül 3 bana uygun.
1: Eylül 3'te çünkü Merve Boloğur'un ses aralığının ölçümü var.
0: Tamam. Ona mı geliyorsunuz?
1: Ona geleceğiz. Ondan sonra Edis konserine gideceğiz.
0: Edis'e niye gidiyorsunuz?
1: Edis'i çok seviyoruz cinnet olarak.
0: 22 Eylül Perşembe.
1: Dülülülülülü.
0: Efendim.
1: Alo merhaba.
0: Merhaba.
1: Guinness'ten arıyorum, gerekli birim ben.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş bugün sahasında Konya Spor'la karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Devler Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal bugün sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Maç saat 22'de oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain bugün saat 18'de Ali Ağa Petkim Spor'u konuk edecek.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi 14.399 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 91 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 52 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.366, yarım altın 21.783, çeyrek altın 10.892, gram altınsa 6.658 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul ve Adana 17, Ankara 13, İzmir 21, Antalya 23, Kayseri 10, Trabzon 14, Erzurum 11 ve Diyarbakır 20 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.

0: Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanalları.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi.

rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Reklam.
5: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
6: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'la Sırbistan Novi Sad'dayız. Novi Sad, Sırbistan'ın kültür ve sanat açısından en zengin şehirlerinden biridir. Tuna Nehri kıyısında kurulu olan bu zarif şehir, sakin yaşam tarzı ve estetik mimarisiyle dikkat çeker. Petro Varadin Kalesi, şehrin simgesi olarak yükselirken her yıl düzenlenen Exit Festivali ile uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Renkli sokaklar, sanat galerileri ve huzurlu parklar Novi Sad'a hem modern hem de romantik bir hava katar. Şehirde yürüyüş yaparken kültürle iç içe dingin bir atmosfer hissedilir.
6: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
9: 90'lı yılların
10: en iyileri.
9: Alem Efendi.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Tat, yeni hazine buldum, seni sıkı sıkı saracağım. Beni oynat, yüreğime ahtım var, seni bana yapacağım.
0: Birazdan.
2: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Garaj Oto 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
6: Reklam.
7: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
9: Hakan Altun enerjisi, güçlü yorumu ve kendine özgü sahne performansıyla eğlenceyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir Telefon, Yorgun Yıllarım gibi unutulmaz eserlerle dinleyicilerini derinden etkileyen Hakan Altun, her konserinde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıyor. Seyircisiyle kurduğu sıcak iletişim, sahne samimiyeti ve her notaya sinen duygu konserin büyüsünü katlıyor. 16 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul, 23 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Atakent Tema'da kulağınızın pası silinecek.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
12: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
13: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA Mobil'i telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğunu söyledi. Bahçeli, bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek. İran'la ABD arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor. Boğaz'da gemiler hedef alındı. ABD, İran'a ait 6 askeri botu imha ettiğini açıklarken, İran füzeleri ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük bir ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan petrol limanını vurdu. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ve müttefiklerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve abluka uygulayarak deniz taşımacılığı ve enerji transitinin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Kalibaf, ABD'nin mevcut durumu sürdüremeyeceğini belirtti. ABD Başkanı Trump ise İran'la yaşadıkları gerilimi mini savaş şeklinde tanımladı. Şu an işler çok iyi gidiyor diyen Trump, donanmaları, hava kuvvetleri, uçak savar silahları, radarları ve liderleri yok. Hiçbir şeyleri yok dedi. Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme yöntemi olarak kullandığı Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 15'inin yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeriyle 535 banka ve kripto para hesabı el konuldu. İzmir merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 3 ilde ağır hasarlı araçların şaselerini yurt dışından kaçak yollarla getiren veya yurt içinden çalınan araçlara monte ederek trafiğe süren şebekeye operasyon yapıldı. 16 kişi gözaltına alınırken 28 araca el konuldu. Hemen her noktada faaliyet gösteren ve yeterliliği olup olmadığı bilinmeyen otomobil ekspertizlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yönetmelik taslağıyla bu alandaki işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yetki belgesi alması

0: olması zorunlu olacak. Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 2 TL işlem katılım payı alınacak.
1: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: gergin hediyeleri pazaramada. Reklam.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
0: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
10: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
9: Empara, Empara.
0: Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
13: İhracat kredisi

0: değil.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan. Birazdan.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
1: Reklam.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıca

0: Sağlıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
0: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bir

0: Klinik.
1: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
2: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

0: satışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150.000 TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
1: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
2: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
4: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
3: En para, en para.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş bugün sahasında Konyaspor'la karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Devler Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal bugün sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Maç saat 22'de oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain bugün saat 18'de Ali Ağa Petkim Spor'u konuk edecek.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.399 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 91 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 52 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.366, yarım altın 21.783, çeyrek altın 10.892, gram altınsa 6.658 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
6: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: de kaçırmayın.
1: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Reklam. Bir dönemin en iyisi.

yanıyorsa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat? Bırak, içiyorsak bir sebebi var.

0: birazdan. Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
5: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Reklam.
10: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar Bankart.com.tr'de.
11: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
12: Türkiye'de modern doğaçlama tiyatrosunun öncüsü olan Mahşeri Cümbüş, doğaçlama tiyatronun gösteri biçimlerinden biri olan tiyatro sporunu Türkiye'de ilk defa seyirciyle buluşturdu. Kuruluşunun 5. yılında kendi sahnesi Mahşeri Cümbüş Hayalhanesini açtı. Ekip bugüne kadar 2000'in üzerinde tiyatro sporu, 300'ün üzerinde beyin fırtınası gösterisi yaptı. Tiyatro sporu doğaçlama gösterisi 2 Mayıs saat 20.30'da Hilltown Seyirlik sahnede, 9 Mayıs ve 23 Mayıs saat 20.30'da Trump sahnede olacak. Biletini almayı unutma.
11: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
13: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: ETS ile gel.
0: Reklam.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzı.

0: adını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
2: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
2: Senin yanında Akbank.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
9: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir adım önde. Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesin.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Alem Efendi birazdan.
4: Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Gönlümün canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi.
3: Birazdan.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık

0: Bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş bugün sahasında Konyaspor'la karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Devler Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal bugün sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Maç saat 22'de oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain bugün saat 18'de Ali Ağa Petkim Spor'u konuk edecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.399 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 91 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.424, yarım altın 21.812, çeyrek altın 10.904, gram altınsa 6.665 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Adana 17, Ankara 13, İzmir 21, Antalya 23, Kayseri 10, Trabzon 14, Erzurum 11 ve Diyarbakır 20 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ya minibüstesindir?
6: Ya otobüste.
7: Fazla akbili olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin.
8: Recep İstasyon, Avcılar Merkez.
5: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
9: Serdar Gökalp.
5: O da bu yollarda seninle.
10: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp.

0: Serdar Trafik'te başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp ve bu denizde halkın çocuğu pardon, dur. Bu denizde halkın çocuğu
1: Adem Kılıçalan.
0: Ne haber kardeşim?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepimize geçmiş olsun. Şifa bekleyen herkese geçmiş olsun.
0: Amin inşallah. Amin amin amin.
1: Amin.
0: Hastalara şifa diliyoruz ve hasta yakınlarına refakatçi derler bizde. Hani biliyorsunuz. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Sabır diliyoruz sevgili dinleyenler. Hoş geldin Ademciğim.
1: Hoş bulduk.
0: Oğlum buralar hep kız kahkahalarıyla falan doluyor. O kadar şendi ki böyle parfüm evet. Kokuları falan.
1: Burası da parfüm kokuyor.
0: Hayat buymuş ya dedim. Yani.
1: Nasıl peki bensizlik?
0: Efendim?
1: Bensizlik nasıl?
0: Ya sensizlik şey olarak kötü.
1: Güzel güzel tamam.
0: Hayır, şimdi şey olarak kötü sensizlik yani. Bir insan kardeşini göremediği zaman özler. O anlamda kötü ama... Çalışma şartları ve konfor analında bilmiyorum, yorum yapmak istemiyorum.
1: Ya ben şimdi yani. Biraz öz eleştiride bulunabilir miyim?
0: Söyle.
1: Şimdi ben dinleyiciyim zaten. Dinleyici evet. Olsam, arabada dinlesem ya da herhangi bir yerde.
0: Hı.
1: Benim sesimi mi duymak isterim, kadın sesimi duymak isterim? Tabii ki de kadın yani.
0: O zaman hani bugün Sena dedi sana, sen bugün böyle bir biraz kadın taklidiyle mi ilerlesen ne yapsan birazcık?
1: Olmuyor ki ama.
0: Oluyor oluyor.
1: Anlaşılıyor.
0: Oluyor. İstanbul'da barajlarda son durum. Genel %71. Yani küsuratları söylemiyorum. 71.76 öyle bir sayı yoktur. %71'dir bu. Asya yakası %93. Avrupa yakası %56. Avrupa'da birazcık daha tehlike çanları mevcut sevgili dinleyenler. Aman diyorum. Bayburt'ta kar varmış. Haberin olsun, diz boyu Bayburt'ta. Aa, vallahi bak.
1: Dizledin bizim kendi dizimize kadar.
0: Diz yani hani bu. Hani bu işte terbiyesizlik diz boyu gibi.
1: Ben köyün kamerasına bakayım hemen var mı yok mu?
0: Ben sana bak bir fotoğraf göndereyim Bayburt'tan anlık. Göndereyim mi?
1: Bu arada bizim köyü ayılar basmış.
0: Nasıl, niye?
1: Yani ek bir bilgi, Bayburt deyince.
0: Ayılar mı basmış?
1: Yani ayılar varmış bizim köyde.
0: Ne yapmış ya, yok muydu daha önce?
1: Yürümüşler, daha önce yokmuş.
0: Nasıl yokmuş? Oğlum Bayburt'ta vardır ayı.
1: Bayağı. Ayı var da uğramıyormuş yani çok.
0: Köye?
1: Evet.
0: Uğramıyormuş derken bu sefer şey, selamun aleyküm, geç yedik uğradık falan mı oldu? Nasıl olmuş?
1: Bir tane ayı, iki tane de yavrusu, görüntüler mevcut elimde.
0: Sizin köyde direkt?
1: Bizim köyün girişinde evet, uğramışlar öyle bir.
0: Ne köydü sizinki?
1: Kitre değil, Kitre.
0: Kitre, heh.
1: Bayburt Kitre.
0: Kitre ne alaka? Kitre. Evet. Peki, tamam. İki tane de yavrusu öyle mi?
1: Evet, iki yavru bir ayı.
0: Ayıdan ne zaman korkulur biliyor musun?
1: Koşunca.
0: Yok, yavrusu varsa.
1: Aa, evet.
0: Sana söyleyeyim yani, yavrusu varsa.
1: Sıkıntı.
0: Evet, ayıdan korkulur yani. Ha, dur bakalım, başka şuradan. 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası değerli dinleyenlerim. 0536 901 8902 ya da Twitter Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Evet. Buyursunlar, günün konusu ne?
1: Görünce dayanamıyorum.
0: Görünce dayanamıyor musun?
1: Evet.
0: Oo, çalışıp gelmiş direkt söyledi.
1: Öyle mi?
0: Görünce dayanamıyorum dediğiniz ne varsa canlı yayında Mavra'ya yön verecek sevgili dinleyenler. Ve en iyilere, en güzellere yine canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü armağan edeceğiz. Görünce dayanamıyorum dediğiniz ne varsa sevgili dinleyenler. Evet. Mesajlar gelene kadar biz örnek verelim. Görünce dayanamıyorum dedin ne? Söyle.
1: Sokakta yuvarlanan bir şey görünce dayanamıyorum, tekme atıyorum.
0: Hiç alayım çöpe atayım falan yok.
1: Çöp değil, top da olabilir.
0: Hemen kıvır.
1: Öyle ama sokakta...
0: En son ne zaman top gördün oğlum sokakta?
1: Ben dün topa vurdum.
0: Nerede topa vurdun?
1: Mahallede çocuklar top oynuyordu.
0: Biz seni hastayla ilgileniyor falan diye biliyoruz.
1: Tamam ama yolda denk geldi.
0: Top denk geldi yolda.
1: Evet.
0: Anladım, yuvarlanıyor. Evet. Öyle mahallenin çocukları bak senden benden daha mizah şördür. Hani içine taş koyarlar falan, öyle her gördüğün topa vurma.
1: Ama o top normal... Yumuşaktı yani.
0: Tamam işte, her gördüğün topa vurmaya.
1: Yuvarlanıyordu.
0: Ya bu görünce dayanamıyorum yemek konusuna gelecek. Yemekleri okumayalım ya.
1: Okumayalım.
0: Vallahi yemekleri okumayalım yani yemek. Yeter artık yani, vallahi okumayalım yani. 0536 901 8902. Ben de köpek yavrusu gördüğüm zaman dayanamıyorum.
1: Seviyorsun tabii.

0: Var ya o böyle. Anladın mı nasıl sevdiğimi?
1: Ben de köpekçiydim, kedici oldum hanımdan dolayı.
0: Ya ben köpek abi ben ya. Ben daha kedi de seviyoruz da tabii. Köpek yani. Otoban boş olunca dayanamıyorum, yapıştırıyorum. Sürat felakettir. Şeftali görünce dayanamıyorum. Kazan dibi. Öf.
1: Bunu biraz yanacak ya. Böyle.
0: Mecidiyeköy'de bir yer yapar bunu. Yıllardır. Zaten muhallebicidir. Hani oranın kazan dibi. Ne yaptın? Dediğim işi hallettin mi Adem?
1: Evet şu an hallettim.
0: Hallettin mi?
1: Evet.
0: Heh, sana zahmet. Çay söyledim. İnce belli bardakta. Kavga eden çocuk görünce dayanamıyorum. Öğretmenim de. Daha siz de mi girişiyorsunuz hocam? Ne yapıyorsunuz yani? Sohbet koyuydu doğrusu. Yeni yürümeye başlayan çocuk görünce dayanamıyorum. Kayınbabamı görünce. Ne diyorsun?
1: Ne gibi bir dayanamamak?
0: Ne bileyim bilmiyorum ki yani. Hani kayınbabayı görünce dayanamamak. İyi anlamda mı kötü anlamda mı? Ay buna hiç dayanamam anlamında mı? Yoksa kötü anlamda mı yani?
1: Belki arası iyidir dayanamıyordur yani.
0: Anlıyorum peki. Güzel eşofman altı görünce dayanamıyorum. Hemen satın alıyorum. Haşofman altı.
1: Haşır haşır.
0: Evet. Alo. Alo. Ben Vahit. Alo. Son çalış.
2: Alo.
0: Alo.
2: Efendim?
0: Merhaba abi.
2: Merhaba.
0: Kayınbabanızı görünce dayanamıyormuşsunuz efendim.
2: Evet doğru.
0: Hangi anlamda bu? Ay yine geldi tipini yediğim mi? Yoksa?
2: Aynen o şekilde.
0: He kötü anlamda yani da. Gel gel evet. Adem gel panayır var gel. Bir dakika bir saniye. Adam kayınbabasını görünce iyi tipini yediğim geldi yine diye dayanamıyormuş.
1: Keşke bilse ya, kayınbabası.
0: Biliyor mu acaba kayınbabanız?
2: Yok bilmiyor.
0: Bilmiyor. Eşiniz biliyor mu? Yenge biliyor mu? Babanızdan bu denli böyle iyi tiksinç veri
2: yok,
0: iğrenç.
2: Yok belli etmiyor.
0: Belli etmiyorsun. Kendi içinizde yaşıyorsunuz yani bunu.
2: Evet.
0: Ne oldu peki efendim kayınbabanızla alakalı? Yani ne oldu da bu kadar ya, nefret ettirdi kendinden?
2: Sürekli fikri değiştirir. Şey alırken fikrimi sorar ama hiç dinlemez.
0: Senin fikrini sorar ama hiç dinlemez.
2: Evet.
0: Parayı o mu veriyor yani, bir şey alınırken?
2: Aynen.
0: Bırak o zaman ne olacak yani?
2: Yani fikrimi sorma, ortak konularımız yok mesela.
0: O soruyor, ben de öyle mesela. Çevremde herkese danışırım mesela. Ne olsun ne olsun ne olsun. Herkes istediğini söyler. Yine döner dolaşı en son kara ben ne dersem o olur. Bende de öyle derim.
2: Yani. Bir bacanağım var, bir de ben varım.
0: Evet.
2: Araba alacak olur.
0: Evet.
2: Şunu mu alsam, bunu mu alsam? O sana gelmez baba deriz. Bilmem ne. Senin ihtiyacını karşılayacak bir şey de değil deriz.
0: Evet.
2: Ama dinleme yok. Gene gider en sonunda bildiğini okur. Ne bileyim benim bir balık tutkum vardır. Balığa gittiğimde büyük balıkçı falan der vesaire.
0: Evet.
2: Öyle bir şey yapar. Dalgasını geçer. O şekilde.
0: Bitti mi konu? Ben dinliyorum ben de.
2: Yok sende de evet. Aynen. Dalgasını geçer vesaire.
0: Anladım. Neredensiniz abicim siz?
2: Adana.
0: Adana. Var trafik durumu?
2: Akşam çıkışlarında yoğun oluyor. Otoban organize ve şehir arası.
0: Anlıyorum abi. Sıcaklık ne durumda Adana'da?
2: Son 3-4 gündür yağmur var. Kış tekrar geldi soğuk. Ama bunun arkasına hemen sıcaklar artacak büyük ihtimal.
0: Anladım sayın abim. Kolay gelsin öpüyorum size. Görüşürüz.
2: Teşekkürler.
0: Sağ olun abi. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Thank you. Very much. Güzel tesbih görünce dayanamıyorum. Yürütmeye çalışıyor. Aman benden uzak durun abicim. Aman aman aman. Bir bö var mıcılar? İki şu tesbihe versene bir bakayım diyen de aman ne olur benden uzakta. Ne olur yani lütfen. Bu araba konusuyla alakalı çevremde iki kişi var mesela. Bana arabayı alırken danıştılar. Ya şunu alayım mı diye. Dedim ki bu yani sıkıntı. Uygunmuş dedi. Dedim ki yani problem kardeşim bu araba. Bilgin olsun dedim. Aldılar. İkisi de aldılar. Aynı araç zaten ikisi de. İkisi de aldılar. Şimdi her gün beni arıyorlar. Ya şunu satmamıza yardımcı ol. Ne oldu diyorum mesela. Abi turbo sorunu bitmiyor. Dedim ben sana. Bir de sorunu nereden dersem oradan yani. Yazdığım mektupları teker teker yakar. Ben elektronik eşya görünce de dayanamıyorum Adem.
1: Onu biliyorum evet.
0: Alasım geliyor. Evde var ya kolilerce kablolar, elektronik eşyalar falan var yani evde.
1: Hep mi böyleydi?
0: Çöp ev olacak ev. Efendim?
1: Hep mi böyle?

0: Yani genelde böyle, evet yani. Trafikte arada boşluk bırakana dayanamıyorum demiş efendim. Ama takip mesafesi diye bir şey var abi. Siz girin diye yok ki onlar. Takip mesafesi var. Takip mesafesini nasıl ayarlarsın Adem?
1: Gözüne göre.
0: Nasıl gözüne göre?
1: Bakıyorsun.
0: Ben mesela hipermetropsun mesela.
1: Hayır, şöyle mesela fren mesafesini kafanda hesaplıyorsun.
0: Nasıl ayar? Takip mesafesi nasıl ayarlanır? Bunu daha önce sana yayında söylemiştim.
1: Evet.
0: Nasıl ayarlanır?
1: Sayıyorsun.
0: Ne?
1: Ya mesela 1, 2, 3, 5'e gelince aynı yerden geçiyorsan. Hayır. Herhalde. Öyle değil miydi?
0: Değil. Takip mesafesi nasıl ayarlarsın?
1: Hızının yarısı kadar uzak kalman lazım.
0: Bize ehliyet kursunda hocamız ne demişti biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: 88-89.
1: Yani?
0: Bu. Bir yer belirleyeceksin. Öndeki araba oradan gidiyor ya. Tam mesela atıyorum öndeki direk. O direğin oradayken sen 88-89 diyeceksin. Sen 89 dediğinde o direğin oradaysan takip mesafen iyiymiş.
1: Katılmıyorum.
0: Ya bize de hoca dedi, ben bilmem.
1: Ya bence hızının yarısı kadar.
0: Bana öyle dedi, ben 88-89 dedi bana yani.
1: Yüzde gidiyorsan 50 metre mesafe olması lazım.
0: Yüzde gidiyorsan 50 metre mesafe.
1: Bence öyle.
0: İstanbul'da pek mümkün değil ama ben söyleyeyim yani.
1: İmkansız.
0: Ben söyleyeyim yani. Beni küstürdün aşka, Allah istemedi. Bu 88-89 olayını başka bilen var mı acaba? Yoksa hoca bizi mi yemiş? Yani. Boş ense görünce dayanamıyorum, hemen şaplatıyorum. Adem Bey çok komik bu arada, doğal komik. Ben yıllardır söylüyorum abi, güldüğüm 3 tane isim saydım burada size, biliyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Valla yani 3 tane 4 tane isim saydım. Kemal Sunal, Cem Yılmaz, Adem, Jim Carrey.
1: O isimlerin arasında olmak
0: bu
1: beni
0: kızlar etti. Kızlar niye kapının önündeler, böyle geziniyorlar buralarda?
1: Göz atıyorlar, bilmiyorum.
0: Ne bakayım yapıyorlar? Ben. Bir baksana ne olmuyor? Hayır, bir şey mi var? Aman hiçbir şey bulma canıma minnet. 88-89 doğruymuş bu arada. 88-89 doğruymuş. Ne oldu? Kapının önünden böyle el filan sallıyorlar. Biz, ha, geldiler mi? Gelsinler, gelsinler.
1: 1 lira istiyorlar.
0: 1 lira mı? Ne oldu Sena?
2: Abicim merhaba.
0: Merhaba. Baklamış. Yine her yanım erkek dolu Sena, görüyor musun? Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Ne oldu, merhaba?
2: Nasılsın abicim?
0: İyiyim, teşekkür ederim, sağ ol, sen nasılsın?
2: Öyle bir bakayım dedim, bugün nasılsın? Adem abiylesin ya.
0: Ha, yani sence stüdyonun kokusu bile değişti değil mi yani?
2: Evet evet, değişmiş.
1: Ben gayet güzel kokuyorum.
0: Ay canım, ben sana kötü kokuyorsun demedim, evet. Şimdi. Kadın kokusu var, erkek kokusu var.
1: Adem. Benimki de çok güzel.
2: Yok, Adem abininki de değişti evlendikten sonra.
0: Adem'in evlenince sadece kokusu değişmedi Sena. Kız çocuğu gelmiş. Bakayım konuşabilecek mi? İlkinde çok heyecanlıydı. Çevirin bakayım mikrofonu. Evet. Kendini tanıt.
1: Şu an mikrofon ayarlanıyor.
0: Kendini tanıt. Evet. Bakayım konuşabilecek mi?
3: Evet,
0: çok heyecanlıydı
3: Serdar
0: şimdi.
3: Abi.
0: Merhaba.
3: Bugün
0: tanıt,
3: daha iyiyim.
0: Tanıt kendini.
3: Ben Ecem.
0: Tamam.
3: Bu kadar.
0: Bu kadar diyorsun. Ben Ecem. Evet. Ben böyle bulunurum.
1: Ece biliyorum. Biraz uzaktan konuşuyor.
0: Ecem biraz uzaktan konuşuyor. Evet, ne yapsın, kıza hiç öğretmemişler ki. Orada devamlı Counter Strike oynuyor akşama kadar. Bilgisayarda yani. Hiç. Görünce dayanamam dediğin ne var Ecem?
3: Çikolata.
0: Çikolata mı?
3: Evet.
0: Ya bir kadın göreyim ki çikolataya şey olmasın ya böyle. Sevmiş. Sena sever misin çikolata?
2: Aa, çok severim.
0: Ciddi misin?
2: Bayılırım.
0: Allah Allah.
2: Yani.
0: Peki görünce dayanamam dediğin ne var?
2: Görünce dayanamam dediğim.
0: Hı.
2: Yok, ben cevap veremedim şu an. Görünce dayanamam dediğim hayatımdaki insan. Onu görünce dayanamam.
0: Yürü be.
1: Vay.
0: Manitacılık. Hayatımdaki insan. Dinliyor mudur şu anda?
2: Yok, dinlemiyordur.
0: Dinlemiyor mudur?
2: Yok, dinlemiyordur.
0: Anlıyorum. Peki, onun için söyledin zaten. Dinlese söyle, şımartmazsın herhalde.
2: Yok, şımartmam hayatta.
0: Erkek nasıl şımartılır Sena?
2: Bir şey yapmaya gerek yok. Her şeyi şımarıyorlar zaten. Bizim varlığımız onları şımartıyor.
0: Ben sana bir şey diyeyim mi?
2: Hayatına girmem yetti.
0: Etrafındaki kadınlarla konuşmuş olduğum zaman acaba bizde mi bir sorun? Biz mi erkek değiliz filan? Hani diyor ya mesela.
1: Yok, erkeğiz de.
0: Erkeğiz de mesela şımarıklık. Mesela Ecem, erkek nasıl şımartılır mesela?
3: Bence sevgiden çok emin olunca şımarıyorlar karşıdaki kişinin.
0: Allah Allah. Kızım çevrenizi değiştirin siz.
1: Bence çok farklı yerlerde büyümüşler.
0: Ne olmuş?
1: Yani erkeklere karşı bir öfke.
0: Bunlar öyle canım. Baksana, bir Allah belalarını versin demedikleri kaldı. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbi. Bir öyle beddua edip iki de tekme atmadıkları kaldı yani. Nedir bu erkek düşmanlığı, nedir efendim yani? Söyler
3: Hayır,
0: misiniz?
3: Öyle bir şey yok.
0: Nasıl öyle bir şey yok?

0: Var canım, bildiğim var yani. Bir tanesi diyor ki hayatlarına girmemiz yeterli. Ben hayatına girdim, şımardı. Yani bu basit, bayağı. Yani kim oluyor erkek? Çok affedersiniz, ben de erkek olduğum için açık konuşuyorum. Erkek kim köpek yani? Anladın mı Adem?
1: Belki bu. De karşıdaki de öyle düşünüyor.
0: Evet, bir tanesi öbürküsü de diyor ki mesela sevgiden emin olduklarında şımarıyorlar falan. Yani şimdi yani ne yapalım biz? Oğlum zaten bak yıllardır söylüyorum. Bu dünyaya geldin değil mi? Evet. Erkek geldin ya mesela 5-0 yenik geliyorsun.
1: Maalesef.
0: 5-0 yenik geliyorsun. Bak doğurtan ebeye bak, erkek bebeğin poposuna bile daha sert vurur.
1: Çünkü biz güçlüyüz.
0: Bak buna dikkat et mesela, bebek erkekse popoya daha sert vuruyor. Çocuk ağlıyor yine vuruyor mesela, anladın mı? Diyor ki sevgiden diyor. Peki bir erkek sevgiden nasıl emin olur Ecem? Söyle bakayım bana.
2: Güzel soru.
0: Güzel soru. Siz bir teşkilata falan mı üyesiniz? Hani... Vallahi bak.
1: Bunlar burada teşkilatlanmış.
2: Bilmiyorum, bir yerden yakalıyorlar bizi ve emin oluyorlar.
0: Bir yerden yakalıyorlar ve emin oluyorlar. Evet. Senacığım, değerli fikirlerini bizimle paylaşır mısın acaba?
3: Yani biz artık daha böyle hani ilk başlarda daha
0: teşekkürler şey... Teşekkürler Sena, teşekkürler. Tamam. Tamam ya, hop. Biz de başlayan bir cümlenin erkekler hakkında iyi bitmesinin mümkünatı yok çünkü yani.
3: Yok yok, hayır, kötü bir şey demeyecektim ya asla. Hani ilk başlarda biz sen bana yapamazsın, edemezsin, karışamazsın falan gibi konuşuruz. Daha ilişkinin ortalarında, daha sevdiğimizde, bağlandığımızda tamam canım.
0: Şey, hiçbir
3: tamam
0: şey karışmaz mısın mesela sen erkekte?
3: Ne efendim?
0: Hiçbir şey karışmaz mısın erkekte?
3: Çoğunlukla karışmam.
0: Mesela ha. Atıyorum şimdi mesela İskoçya'da yaşıyor olsan erkeğin etek boyuna karışır mısın mesela?
3: Karışırım tabii.
0: Yani bunu giyip eder misin erkeğe?
3: Evet, karışırım. Onlar bir de yakışıklı da oluyor.
0: Ama milli şeyleri yani, adamların etek değil gerçi onları, galiba olabilir. Bir şey var değil
3: ben
0: mi?
3: Ben şimdi yazın şort giymesine de karışıyorum ki.
0: Erkeğin?
3: Evet.
1: Ya, kıllı nasıl, dörtlü bacağı var.
0: Nasıl bir, demek öyle değil.
3: Bacakları
0: adam.
3: Güzel çünkü.
0: Erkeğin bacakları da. Bacağı güzel erkek mi olur be?
3: Güzel ya, kötü değil.
0: Bacağı güzel. Adem, bacağı güzel erkek gördün mü hiç?
1: Ben kendimden biliyorum, çip çirkin.
0: Çip çirkin.
1: Evet.
0: Erkeklerin ayak falan da yaratık gibidir kızım.
1: Toynaklı böyle.
3: Yok, kibar abi. Ben görsen öyle söylemezsin.
0: İyi ki görmüyorum.
1: Neler söylüyor?
0: Öyle bir anlatıyor ki şu, bunun sevgilisini görsek hoşlanacağız diye korkuyorum şu an.
1: O yüzden evet.
0: Evet ya. Ne kadarlık bir beraberliğiniz var Sena Hanımcığım?
3: Beraberlik olarak 6 ay falan oldu abi.
0: 6 ay falan oldu. Anlıyorum. Ne mesela, gördüğünde bacakları mı çekti seni? Bacakları mı güzeldi?
3: Hiç bacaklarını, yok, bacakları çekmedi.
0: Hani 6 ay önce gördüğünde şort mevsimi değil. Nerede gördün yani?
3: Saçları
0: diyorum.
3: Çekmişti benim dikkatimi.
0: Neyleri?
3: Saçları.
0: Nasıl bir saç?
3: Güzel.
0: Nasıl yani güzel?
3: Gür.
1: Lüle lüle mi?
0: Gür saç.
3: Evet.
0: Bu sende iş yerinden bir şey mi, fobi mi artık kalan? Yani gür saç sende. Ecem, erkeğin bacağı güzel olmalı mı ya?
2: Evet, olmalı ya.
0: Allah Allah, ciddisiniz siz.
2: Evet, kesinlikle.
0: Oğlum ben de diyorum ki niye piyasada yokuz bu aralar?
1: Ayak görünmüyor ki şimdi. Yani güzel olsa, çirkin olsa.
0: Oğlum yambur yumbur adamız biz onun için.
2: Ayak değil de bacak yani.
1: Hasta olacak.
2: Çarpık olmaması iyi olur.
0: Bacak çarpık. Adam spor yaptıysa mesela, kastan dolayı falan böyle çarpık çupuksa.
2: Düzgünleri de var ya.
0: Erkeğe ne giydirmezsin?
2: Her şeyi giyebilir.
0: Her şeyi giyebilir.
2: Evet.
0: Pembe, dar paça, kısa paça.
2: Ay yok, onu giyemez.
0: Demek her şeyi giyemezmiş.
1: Babet çorabı.
0: Babet çorabı giydirir misin erkek arkadaşına, babet çorabı?
2: Giyiyor.
0: Giyiyor mu?
2: Geçen gün uyardım.
0: Ne dedin?
2: Bunu giymesen daha iyi olur dedim.
0: O ne dedi?
2: Bana daha spor çoraplar alır mısın dedi. Bugün de hatırladım, şu an onu alayım ben.
1: Ha, sen kitlemiş.
0: Evet, çorabı. İyi yere tezgah açmış.
1: Evet.
0: Mesela pembe telefonla gelse, bunu kullanma ben sana telefon alayım diyecek miydim?
2: Yok. Bunu bana ver diyecektim.
0: Sena, erkek arkadaşına ne aldın?
3: En son mu? Saat almıştım.
0: En son saat aldın.
3: Evet.
1: Ne kadara? Parası önemli.
0: Bak Adem, ben bu soruyu hep bekliyor zaten. Bak bir şey konuşuyorsak kesinlikle para konusu Adem'dedir.
3: Ayıp olur şimdi söyleyeyim.
1: Olmaz ya, ortalama söyle.
0: Ben karışmıyorum. Olmaz diyor, ortalama söyle diyor.
3: Ortalama, yok yok, ayıp olur ya.
1: Olmaz söyle.
0: Dur tahmin edelim. Su geçiriyor mu saat?
3: Hayır, geçirmiyor.
0: Tamam, ne malı?
3: Nasıl ne malı?
0: İsveç mekanizma mı, ne mekanizma?
3: Ondan hiç anlamıyorum abi. Ortalama tamam. Ortalama 20 bin.
0: 20 bin lira. Oo, ortalama.
1: Güzel.
0: Tamam. Ecem, erkek arkadaşına ne aldın?
2: Ben de en son saat almıştım diye hatırlıyorum.
0: Bunlar teşkilat ha bu çocuklar.
1: Evet.
0: Ben saat aldırdım, sen de yapıştır falan diye. Yüksek ihtimal. Görüyor musunuz peki? Kolunda görüyor musunuz çocuğun saat?
2: Evet. Sürekli takıyor.
0: Sena sen?
3: Benimki hiç çıkarmıyor.
0: Hiç.
1: Belki sizi gördüğü zaman takıyordur.
0: Ya.
1: Bunlar da detay.
0: Mesela erkek arkadaşın geyikli eşofman giyebilir mi Ecem?
2: Evet, giyebilir. Hatta ben alırım.
0: Geyikli eşofman.
2: Evet.

0: Sena?
1: Eşofmanına karışmam ya. Ne istiyorsa giysin abi.
0: Geyikli ama böyle. Geyik var böyle.
1: Ha, geyikli taytlar gibi mi?
0: Evet.
1: Ha yok öyle de olmasın.
0: Ha. Anlıyorum. Peki bu rengi giydirmem dediğin bir şey var mı?
1: Renk olarak mı? Ona yakışmayacak renkleri söylerim ben. Pembe giymesin mesela ya.
0: Pembe hiçbir şey giyemez mi?
1: Yakışmaz.
0: Ha. Denedin mi daha önce? Denedin randıman alamamış
1: gibi konuşuyorsun. İşte görmedim aslında ama.
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Sor bakayım.
2: Neden hep pembeli sorular soruyorsun?
0: Dinleyici yönlendiriyor beni. Hep öyle şeyler yazmış. Yani.
2: Evet.
0: Ama bu dünya pembe panter diye bir şey var oğlum.
2: Evet severim.
0: Hiç şaşırmadım.
2: Güzel kedi.
0: Hiç şaşırmadım. Peki başka mesela ne
2: ben
0: sor?
2: Ben sorayım mı?
0: Sor.
2: Skinny pantolon giyer mi?
0: Ne?
2: Skinny.
0: O ne o, sen bir gün gelmedin neler öğrendin geldin buraya?
2: Evet. Yapışan pantolon.
0: Skinny pantolon nedir ya?
2: Yapışan pantolon.
1: Tight gibi.
0: Kot değil mi bu?
1: Yukarı çekemiyorsun yani.
0: Tamam kot bu, kot ama.
2: Kot.
0: Skinny jean derler.
2: Jean.
0: Evet, tamam öyle skinny pantolon. Şimdi bana böyle yarı Bayburtça konuşursan ben anlamıyorum.
2: Ben de bildiğim kadarıyla.
1: Ben tanıdığımda giyiyordu, artık giymiyor.
0: Giyiyor muydu?
1: Evet.
0: Allah'ım yarabbim ya.
2: Tamam, başka bir soru.
0: Kimlerle çalışıyoruz evladım?
2: Şalvar giyebilir mi?
0: Şalvar giyilir.
1: Giyebilir
0: ben...
1: tabii ki şalvar. Evet.
0: Şalvar ben giyiyorum bazen. Bir kere işte sen dedin ya bana ne şalvar falan, geldim gösterdim sana al benim şalvarım diye.
2: Hiç şalvar gibi değildi o.
0: Nasıl? Sena beni şalvarla gördün mü?
1: Hiç görmedim abi. Nasıl hayal görmediniz?
0: Ha, Allah Allah, ben böyle yani öyle ekstra bir durum yok bugün şalvarla gideyim falan diye ama... Ben birkaç sefer şalvarla geldim ya. Dışarıda da beni şalvarla görmüşlerdir.
1: Hiç görmedim. Çok merak ettim şu an.
0: Ama benim şalvarım şöyle. Sağ olsunlar, Urfa'ya yayına gittiğimde bana oradan orijinal Urfa böyle onun ipeği şeyi falan ayrı. Oradan hediye ettiler. Bir tane de Şile'ye gittim. Şile bezi meşhurmuş. Orada program yaptım. Sağ olsunlar Şile'deki yetkililer. İşte orada bizi karşılayan yetkililer... Size bir Şile bezinden şalvar armağan etmek istiyoruz dediler. Onu verdi. İki tane şalvarım var. Bir Şile bezi, bir tane de Urfa'dan, Mantep'ten mi? Urfa'dan ama galiba. O
1: hiç,
0: yani.
1: Hiç görmedim giydiğini. Ama yakışmıştır muhtemelen.
0: Ama siyah, ikisi de siyah. Eşofman altı. Siz bence eşofman zannetmişsinizdir onu.
1: Ha, çok şalvar gibi durmuyorsa, ağası çok yere yakın değilse belki ondan olabilir.
0: Yok öyle şey gibi değil. Mesela, hadi kaldınız mı yavrularım falan diye öyle değil yani. Öyle
1: ha, bayram... O kadar değil.
0: Yok,
1: tamam.
0: Öyle değil. Modern şalvar benimki birazcık.
2: O zaman tamam. Şalvar değil.
0: Tamam yarın giyeyim ama yarın göremezsin ben. Yarın bu taraflarda söylemiş.
1: Modern olmayan. Fotoğraf at bize.
0: Öyle fotoğraflarım vermem ben. Bir ara vereyim, aradan sonra geliyoruz. Dur bakayım.
3: Kızım ne gerek vardı?
4: Günü.
3: Oğlum niye zahmet ettin?
4: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın, 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Reklam. Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Civil'de bahar kampanyası. Erkek çocuk şortlu takımlar 399 TL, tişörtler 249.99 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
2: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality

0: Ağaçlı diş fırçası hediye.
1: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
3: hissi. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok, aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de. Ne istersen
6: Neon 1. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım. Reklam.
1: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
7: Parafla Sırbistan Niş'teyiz. Niş, Sırbistan'ın en eski şehirlerinden biri olarak köklü tarihiyle öne çıkar. Roma döneminden izler taşıyan şehir aynı zamanda Büyük Konstantin'in doğum yeri olarak bilinmekte. Niş Kalesi ve ünlü Kafatası Kulesi şehrin tarihine ışık tutan önemli yapılar arasında. Camlı çarşıları, geleneksel restoranları ve samimi insanlarıyla Niş, ziyaretçilere otantik bir Balkan deneyimi sunmakta. Şehirde dolaşırken geçmişle bugünün iç içe geçtiği güçlü bir kültürel atmosfer hissedilmekte.
1: Paraflay'ın katkıları.

0: Güzel. Bir o gidiyor, bir bu geliyor. Bir o gidiyor, bir bu geliyor. Ne haber Şebboy?
1: İyi abi, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Erkek arkadaşın her rengi giyebilir mi?
1: Giyebilir.
0: Her rengi?
1: Her rengi giyebilir.
0: Pembe, dar, kısa paça, pantolon.
1: Hayır.
0: Demek her rengi giyemiyor.
1: Ama renk dedin abi, darlık demedin. Şimdi dar giymesin.
0: Dar giymesin.
1: Evet.
0: Tamam. Bol pembe pantolon. Bol böyle pembe.
1: Tatlı
0: bol.
1: Pembe ise kabul.
0: Böyle... Bir ne onun adı? Barbie pembesi böyle. Kendi pembesi.
1: Yok ya, onu ben bile giymiyorum, biliyor musun?
0: İskoçya'da yaşasan erkek arkadaşının etek boyuna karışır mısın?
1: Karışırım.
0: Anladım. Peki. Ne giye? Tight giyebilir mi mesela erkek arkadaşın? Tight.
1: Erkek değil mi?
0: Erkek yani, giyebilir mi?
1: Ya giymesin ya. Hayır.
0: Babet çorabı.
1: Tight daha iyi.
0: Ya tight giysin, babet çorabı giymesin
1: evet.
0: Diyorsun. Peki. En son bir erkeğe ne aldın?
1: Aa, çok güzel soru. Ne aldım? Hiçbir şey almadım. Bir dakika düşünüyorum. Ne almışımdır ya?
0: Hiçbir şey.
1: Yok, almadım ya. Hatırlamıyorum. Çok oldu yani alalı.
0: Almadın yani?
1: Evet.
0: Ha, anladım. Aileden birine bir şey aldın mı?
1: Almışımdır. Kardeşime çanta aldım.
0: Erkek mi?
1: Kız.
0: Ha, kız.
1: Evet.
0: Tamam, kardeşine çanta aldın.
1: Evet.
0: Kardeş olmak lazım zaten bunun. Yani. Değerli dinleyenler, aracımız İzmir'de. Alem FM canlı yayın aracı İzmir'de. Şu an tam nokta atışı yapmayayım, nerede olduğunu söylemeyeyim. İzmir'de geziniyor. 5 tane tişört var. Serdar Trafik'te de verebileceğimiz 5 tane tişörtümüz var sevgili dinleyenlerim. Selahattin, bir yere geçmeden önce hani arabayı yolda görüp de merhaba Selahattin deyip Selahattin önünü keser misiniz demek istemiyorum. Arabayı yolda görürseniz Selahattin'den tişört ve stikerinizi isteyin. Eğer yolda görüşemezseniz Selahattin bir yerde duracak, ben de sizi oraya yönlendireceğim. Ama şu anda Alem FM canlı yayın aracını şöyle bir etrafınıza bakın sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakın, size zahmet. Eğer canlı yayın aracımızı görürseniz İzmir'de hemen Selahattin'den tişörtünüzü isteyin. Şu an 5 tane var. Hani şu an başladığımız için 5 tane tişört orada, laf vardır ya, derya kuzusu gibi duruyor. 5 tane. 5 tişört sevgili dinleyenler. İzmir'de saat başına kadar yolda karşılaşamazsanız Selahattin bir yere çekecek. Saat başından sonra sizi oraya yollayacağım sevgili dinleyenlerim. 5 tane tişört. Haberiniz olsun. Evet, dur bakalım şuradan. Tamam, mesela saçına karışır mısın erkeğin?
1: Yok, karışmam.
0: Hiç?
1: Yok. Hatta uzun severim.
0: Uzun değil böyle mesela. Küt saç yapsa, önden arkadan bağlasa filan böyle.
1: O kadar yap. Erkekten bahsediyoruz biz değil mi şu
0: evet.
1: an?
0: Günümüz erkeklerinden. Günümüz erkeklerinden bahsediyoruz.
1: Milenyum erkekleri. Yapıyorlar. Karışamıyorsun ki.
0: Ecem, saçına karışır mısın erkeğin?
2: Evet, uzatmasın.
0: Uzatmasın mı?
2: Yok, bravo. Sevmem.
0: Peki senin hiç bir yerine karışan, bir şeyine karışan erkek oldu mu hiç?
2: Yani evet.
0: Neyi mesela, neye karıştı?
2: Erkek arkadaşım kıyafetime karışıyor.
0: Hala günümüzde de.
2: Evet.
0: Yürü be. Sen hiç bir şeyine karışan oldu mu Şebbi?
1: Evet.
0: Neye?
1: Dışarı çıkmam.
0: Kim?
1: Erkek arkadaşlarım karışıyordu.
0: Karışıyordu.
1: Evet.
0: Ama erkek arkadaşlarım dediğine göre yok şu an öyle arkadaşlar demek ki.
1: Evet, artık yok.
0: Demek ki yok, mazi olmuş. Hani TikTok'taki kızlar gibisin, yazma bana. Bizim eksi işletelim falan diye. Bu kızların eski erkek arkadaşı nefreti ne olacak ya?
1: Evet ya, ben o kadar etmiyorum. Ben çoğuyla iyiyim hala yani.
0: Mesela hiç, nasıl çoğuyla iyisin hala?
1: Yani şey, görüşmüyorum.
0: Senin köken neredeydi kızım? Sen Türk değilsin yoksa Fransa'dan falan mı geldin? Ne oldu sana ya?
1: Ben Arnavut'um. Makedonya.
0: Allah Allah. Oysa ki karışıyor olman lazım. Sen nereydin hocam?
2: Ben Erzincanlıyım.
0: Erzincanlısın. Bak, bunda mesela hiç eski erkek arkadaş hiç yani.
2: Yok, mümkün değil.
0: Mümkün değil. İyi bir şey konuşmak mümkün değil değil mi yani?
2: Yok.
0: Bak, görüyor musun? Yani. Sakalına bıyığına karışır mısın mesela erkeğin?
1: Ay evet, çok sakallı olmasın. Hatta hiç sakallı olmasın.
0: Sakalına bıyığına karışır mısın?
2: Ben sakalını kesmesini sevmiyorum.
0: Sevmiyorsun?
2: Yok.
0: Biri yumurta gibi çocuk seviyor, bir tanesi de. Yani diyorum işte, erkek olmak zor. Bir mekanda 10 tane kız varsa onu da başka erkeklerden hoşlanıyor. Şimdi çocuk yani... Hedef aslında 10 tane ama işlerinden belki bir tanesi onu da bulana kadar kapılıyor zaten işte yani. Evet, kapılıyor. Peki... Erkek arkadaşın sensiz erkek erkeğe tatile gidebilir mi mesela?
1: Gidebilir.
0: Gidebilir.
1: Evet.
0: Anlıyorum peki.
2: Benim geçen hafta gündemim buydu abi, yok gidemez.
0: Nasıl gündemin buydu?
2: Bayağı buydu yani, istemiyorum.
0: Göndermedin.
2: Yok, gitti.
0: Gitti mi?
2: Tabii.
0: Ne oldu? Eski erkek arkadaş mı şu an?
2: 2-3 günlüğüne öyle bir durum yaşandı tabii. Sonrasında devam.
0: Nereye gittiler?
2: Kıbrıs'a.
0: Bak, ben erkeğim. Benim de erkek arkadaşım Kıbrıs'a gidemez. Sana söyleyeyim
2: teşekkür
0: yani.
2: Teşekkür ederim abi.
0: Ama söyleyeyim yani. Beni almadan gidemez.
2: Yani.
0: Hani, kaç kişi gittiler Kıbrıs'a?
2: İki.
0: İki kişi. Neresinden tutsa beni. Kaç gün kaldılar?
2: İki.
0: Her aradığında ulaşabildin mi?
2: Yok, aramadım çünkü.
0: Çocuk çok güzel düzenek yapmış be.
2: Evet.
0: Gitmeden önce kavga etmiş. Kavga etmiş, arayı bozmuş. Gitmeden önce kavga etmiş, arayı bozmuş ki orada şey olsun. Yani orada kimse aramasın. Tabii canım ya. Evet, orada kimse aramasın yani. Hanımla beraber dinliyoruz. Ben bir ay erkek erkeğe askere gönderirim sadece demiş.
1: Lütfen medeniyet biraz ya.
0: Kız
1: biraz
0: kıza, medeniyet. Kız kıza yani. Tatile gittin mi hiç?
1: Gittim.
0: Gittin.
1: Evet.
0: Sen gittin kız kıza tatile?
2: Gittim.
1: Ne dedin? Göndermiyorsun o zaman?
2: Onunla erken gitmedim.
1: Ha tamam.
0: Ayrılıp gitmiş.
1: O da aynısını yapmış.
0: Yani peki. Parmak arası terlik giyebilir mi erkek arkadaşın?
1: Yok, giymesin. Hayır.
0: Giyerse illa mesela karışma bana, hayatım, hayat benim hayatım, beden benim dedi mesela.
1: Yani nerede giyiyor? O önemli.
0: Yani mesela ne, bizi şirkete geldi mesela, tanıştıracağım bizi, parmak arası terlikle gelmiş.
1: Hayır ya, hayır.
0: Zaten talimatım var, aşağıdan almazlar da. Evet Ecem, parmak arası terlik giyebilir mi?
2: Giymese daha iyi olur.
0: Ama giyiyor demek ki.
2: Yok, giymiyor.
0: Giymiyor, anladım. Peki. Tamam kızlar, başka soru yok. Ben ha, ara vereceğim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Çok sık gelmeyin.
2: Tamam.

0: şu cevaplardan sonra. Yoksa yanlış olmasın, kardeşimsiniz ama hani erkeklere karşı bu zulmünüzden sonra çok görüşmeyelim. Tamam. Bir ara, aradan sonra geliyoruz efendim. Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Civil'de bahar kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 100

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Afacanlar Sirki Çocuk Tiyatrosu, palyaço, dans ve illüzyonun bir araya geldiği çocuklara yönelik interaktif ve eğlenceli bir sahne gösterisidir. Hem güldüren hem de öğretici bu renkli hikayeyle keyifli anlar sizi bekliyor. Etkinlik 30 Mayıs günü Malof İstanbul Mois sahnede 14 ve 15.30 saatlerinde sahnelenecektir. Biletlerinizi ayırmayı unutmayın.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Şu yaz gelsin artık. Vallahi yazın gelmesini bir sebepten istiyorum, bir sebepten hiç istemiyorum.
1: Neden istemediğini biliyorum.
0: Neden?
1: Sinek.
0: İşte beni tanıyan kardeşim. Evdeki bütün sineklikleri yeniledim geçen hafta. Hepsini.
1: Eskiyor mu onlar?
0: Yani ben şey böyle sabit almıyorum. Cırt cırtlı alıyorum ben, her sene yeniliyorum. Çünkü sabit alırsam çok böyle toz toprak oluyor. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum onun. Bir iki kere böyle sabit, hani değişmeyenden taktırdım, böyle açılıp kapanandan. Şimdi onu kim silecek, ne yapacak, ne edecek? Her sene çıkartıyorum, atıyorum, yenisini takıyorum. Ucuz bir, çok böyle ucuz bir şey. Hani söyleme sahip tel maşa. Ama bayağı uğraşıyorum, işçilik var. O böyle cırt cırtlı oluyor. Onu oradan gerdiriyorum, aşağıdan yapıyorum falan filan, böyle iyice şey yapıyorum. Ama bir sene yetiyor. Bıraksam daha da yeter de çok kirleniyor moruk.
1: Çok. Bir de bazı sinekler sinekliği de tanımıyor yani, oradan bile geçiyor.
0: Yok, ben en incesinden alıyorum, oradan geçiyor. Oradan herhalde yani bit yavrusu falan olması lazım.
1: Bilmiyorum, bizdekiler geçiyor.
0: Yok, sinekler sadece camdan gelmiyor moruk, kapıdan falan da geliyorlar.
1: Yani. Bir de mesela bizim balkon kışın evin içi sıcak.
0: Hı.
1: Camın dibinde bekliyorlar balkon kapısının önünde. Açar açmaz içeri giriyor.
0: Ben hala uyanamadığım tek şey ne biliyor musun benim?
1: Nedir o?
0: Bu sinekler ışık yakınca nereye saklanıyorlar? Nereye kardeşim ya? Bak, kulağımın dibinde böyle mesela...

0: Uzaklaşıyor böyle, gidiyor bak. Çat ışığı yakıyor. Birdenbire kayboluyor.
1: Bu kalemon gibiler, hemen renk mi değiştiriyorlar bilmiyorum.
0: Babam şey almış. Raket almış. Böyle.
1: Sinek avlıyor.
0: Böyle çat diye patlıyor mesela böyle. Evde oturuyoruz, baktım bir tane kara sinek var, uçuyor, tamam mı? Gel şimdi, belli yani, çaya böreğe falan konacak gelip. Raketi aldım, böyle çat diye bir patladı. Benim kuzenim hemen, Twitter'cı kuzenim hemen, keşke öyle yapmasaydın. Sineğe, he, kara sineğe.
1: Duyar.
0: Hemen duyar. Benim, ben yani onu diğer kuzenlerim alınmasın sadece. Ben mesela bu benim kuzenim olduğu için de açık konuşabiliyorum. Hayatımda bu kadar boş beleş bir insan tanımadım. Ama otursan, baksan falan, yok ya bu çok akıllı adam falan yani. Tamamen bomboş. Parayla derdi yok. Yani parayla derdi yok mesela. Senin, benim, onun, bunun bütün maaşlarımızın toplamının iki katı kira yatıyor çünkü. Hani ben ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Dur bugün sineklere kötü davrananlara takayım. Ne yapayım, ne yapayım? Dur bugün komşulara takayım falan. Hani bomboş yani. Anladın mı? Bomboş.
1: Değişik.
0: Şimdi gelirler, duyar kasarlar Serdar, aman dikkat. Yok yok, anında orada kastılar zaten. Hani sinekten dolayı.
1: Ben daha beterini söyleyeyim
0: kastılar
1: mi?
0: Kastılar yani, merak etmeyin. Efendim?
1: Daha beterini söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Üniversitedeyken tavayla sinek avlıyordum.
0: Tavayla mı?
1: Evet.
0: Ben işte bir daha o tavayı kullanmam.
1: Ama tersiyle, dınk diye ses çıkıyordu.
0: Böyle vuruyordun ya, dınk diye.
1: Evet.
0: Anladım. Perdenin koyu tarafına konuyor. Piip. Öyle yazmış. Işığa doğru gider sinek.

0: Dümüzdekiler çok akıllı kardeşim. Yıllarca sivrisinek neydi? Sivrisinek uçup zız zız uçardı, yapardın, öldürürdün. Şimdi öyle bir sivrisinek kalmadı abicim. Kalmadı yani. Doğal seçilim mi derler ona, ne oldu? Bir şey oldu. Hani biz öldüre öldüre öldüre o şeyin, o ırkın salak kısmını tükettik arkadaşlar.
1: Bitti.
0: Bitti, öyle bir aptal sinek kalmadı yani. Onların hepsini öldürdük. Öldü onlar yani. Onları eledik. Artık hepsi akıllı. Şey diyorlardı ya, Bill Gates'in sinekleri. Bu o galiba.
1: Ajan sinekler yapıyorlar bu arada. Uzak
0: evet,
1: doğuda.
0: Evet. Sınavla, sınavı geçerse salıyorlar doğaya.
1: Kamera koyuyorlarmış şimdi.
0: Sineğin içine kamera.
1: Ya normal sineğin değil, sinek şeklinde kamera yapıyorlarmış.
0: Ha, şimdi öyle bir teknoloji mi var diyeceğim, benim telefon şakalarının altındaki yoruma dönecek mesela. Hani öyle diyen var ya mesela. Şaka yapacak. Bırak lan, kimi kandırıyorsunuz? Adam yanında konuşuyor. Bu kadar net bir ses kalitesi olur mu telefon bağlantısında? Cevap yazayım dedim, girdim. Abi lahmacuncuymuş, yazmadım onun için. Şimdi ben de şimdi öyle bir teknoloji mi var diyeceğim. Şimdi bilmediğimiz şeye boru boru konuşmayalım. Vardır ama. Değil mi yani?
1: Var zaten.
0: Değil mi yani? Çekyatla zemin arasındaki boşluğa konuyor. Omuzuna konuyor demiş efendim. Omuzuna. Vallahi bilmiyorum da yani ışığı yakar yakmaz kayboluyor ya sinek. Bir de bu yeni sinekler renk alıyor moruk. Hani siyahın üstüne konsun gözükmüyor. Beyaza konsun gözükmüyor. Eskiden mesela beyaz duvara kondu mu gözüküyordu yani.
1: Bir de merak ettiğim bir şey var. Hı. Sinek en çok hangi kanı seviyor?
0: Öyle bir şey var. Bir şey geyikleri var mesela. Ben sıfır grubuyum, bana sinek şey yapmıyor.
1: Aslında tam tersi bence. Sıfır grubu problem.
0: Sıfır grubundan...
1: Beni sürekli emiyorlar.
0: Bir yaz bakayım. Hemen yaz bakayım. Sinek şey. Hangi gruba şey. Kene ile alakalı dikkat edin. Özellikle yaza geçişte. Hani bu havada bile Allah korusun. Bak 3-5 tane olumsuz şey var. Haber var biliyorsunuz. Hani hayatını kaybeden var. Yoğun bakımlık olan var. Havalar düzeldiği zaman demek ki bu kene belası yine başımızda olacak. Ya bir zevkimiz vardı, dağ bayır orman geziyorduk. Ama büyükler vallahi doğru söylüyor. İnsanlar diyor ki hani benim etrafımdaki büyükler. Kene devamlı var olan bir şeydi. Bizim çocukluğumuzda da vardı. Kene varsa vardır, koparır atardık diyor keneyi. Şimdiki bu kenede ne değişti de koparıp attığın zaman böyle oluyor acaba? İşte bunlar Bill Gates'in keneleri olabilir işte Adem.
1: Kafası kalıyormuş.
0: Onların da kalıyordur belki de. Bilemedim yani, yani ne bileyim. Evet kardeşim. Neye emiyorlar?
1: Sineklere sıfır grubu daha çekici geliyormuş.
0: Sıfır daha mı çekici geliyormuş?
1: Evet. Cezbediyor onlar herhalde.
0: Allah Allah. Bir de öyle bir geyik var biliyorsun değil mi? Sineklerin sadece dişisi emer filan. Ben sinek olsam dişimi emdirmem mesela. Ben emer getiririm derim. Böcek reklamı vardı yani, zehir, onu sen seviyordun değil mi, benim o tespitimi?
1: Nasıldı o?
0: Hani böcek reklamında şey diyor ya mesela, böcek yemeği yiyor, eve yuvasına gidip yuvada patlıyor filan. Düşsen şimdi böceksin mesela.
1: Baba böceğim.
0: Yok yok, baban gelecek, sen çocuk böceksin.
1: Evde oturuyorum, hiçbir şey yapmıyorum.
0: Evde oturuyorsun, hiçbir şey yok, hiçbir günahın yok, böceksin. Tek günahın böcek olmak, tamam mı? Baban işten geliyor. Baba baba baba gidiyorsun. Hoş geldin oğlum diyor, öpüşüyorlar falan filan. Yemeği otu bam diye birdenbire patlıyor mesela bu.
1: Herkes patlıyor.
0: Reklamı hatırlıyorsun değil mi?
1: Hatırlıyorum.
0: Böcek yemden yiyor, yuvaya gidip orada patlıyor.
1: Ama o da ayıpmış ya.
0: Sonra bize sineği raketle şey yaptık diye duyar kasın sonra bize. Abi aşık olduğum kızdan bu kadar görüldü yemedim. Ya ben bunu bizim sistemdekilerle konuşayım. İnsanlar hep şey, arkadaşlar gönderdiğiniz her mesaj galiba mavi tik gözüküyor. Hani mavi okunmuş gözüküyor. Ve ben görmüyorum yani. Siz bana göndermiş olduğun mesajın tikinin rengine falan bakmayın. Burada ben başka bir sistemden okuyorum. Hani biliyorsunuz WhatsApp'la ilgili sorunlar yaşadık. Bu sebeple hani çok böyle trip yemeye başladım. Bari görüldü atmasaydınız, bari mavi tik olmasaydı, bari şöyle olmasaydı. Buna takılmayın efendim, biz görürsek okuyoruz. Görmediğimiz mesajlar da mavi oluyor yani, bilginiz olsun. Hani üzülmeyin diye söylüyorum sevgili dinleyenlerim. Şimdi bir ara vereceğiz, aradan sonra geliyoruz. Reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Save Şampiyonlar Ligi

0: Şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
3: Next. Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum, günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var
11: burada? Ula Asu, senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Günaycele Kılçık Hocam.
13: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğunu söyledi. Bahçeli, bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. İran'la ABD arasındaki Hürmüz krizi sürüyor. Boğaz'da gemiler hedef alındı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin mevcut durumu sürdüremeyeceğini belirtirken savaşa devam mesajı verdi. İran savaşının 3 hafta daha uzayabileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise ABD, Tahran'ın 8 küçük sürat teknesini ortadan kaldırdı dedi. ABD Savunma Bakanı Hegseth ise ABD'nin gemi geçişlerini İran'ın saldırganlığından koruduğunu söyledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemileri taciz ettiğini öne süren Hegseth, İran Hürmüz'ü kontrol etmiyor dedi. Hegseth, dünyanın sorumluluk almasını beklediklerini belirtirken, İran saldırırsa ezici güç kullanırız dedi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarihte belli oldu. İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek. Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme yöntemi olarak kullanıldığı Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 15'inin yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Şişli'de gelinini silahla vurarak öldüren kayınvalidenin tutuklanmasının ardından iki görümce de gözaltına alındı. İki çocuğun olaydan bir süre önce görümceler tarafından evden çıkarıldığı belirlendi. İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a giden vapurda kaybolan Azerbaycan uyruklu Makfura Hüseynova'nın cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu. Vapurda çantası bulunan kadının Beşiktaş'ta inmediği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir market çalışanının sokak kedisine yağ sökücü sprey sıktığı görüntüler tepki çekmişti. Gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sakarya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Melen Nehri'nde taşkın meydana geldi. Kocaeli başta olmak üzere birçok mahallede tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı. Kozluk Nazım Bey Köprüsü de güvenlik gerekçesiyle geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

0: Alem FM'de Serdar Trafik'te devam ediyor sevgili dinleyenler. Hayırdır oğlum, sen bana WhatsApp'tan mesaj yazıp silmişsin.
1: Yanlışlıkla gönderdim.
0: Şu mesaj silmeye var ya, ayar oluyorum ya.
1: Ama çok yanlış bir şey gönderdiyse bence normal.
0: Ne gönderdin ki bana?
1: Birine yazacaktım, sana yazdım yanlışlıkla.
0: Anladım. Sabah Fatih ile Umut senin dedikodunu yaptılar. Hainler yazışıyor. Estağfurullah. O kardeşim onlar benim. Onlar her şey serbest. Rahat olsunlar. Onlar her şey serbest. Herkes yolunda sevgili dinleyenler. Olsun.

0: Abi Mecidiyeköy'den İbrahim ben. Seni sürekli dinliyorum. Şu anda da dinliyorum. Teşekkürler Mecidiyeköy'den İbrahim. Evet, görünce dayanamıyorum dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Görünce dayanamıyorum dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 0536 901 8902 0536 901 8902 Görünce dayanamıyorum dediğiniz ne var? Ben de çok şey var. Ben sabaha kadar sayabilirim görünce dayanamıyorum dediğim şey.
1: Başka ne var?
0: Bak, elektronik eşya. Ondan sonra köpek yavrusu. Tesbih. Güzel araba.
1: Güzel.
0: Güzel araba. Başka, başka, başka. Mesela bir sürü var.
1: Bir de bence sadece görmekle alakalı değil de mesela hissetmek de olabilir.
0: Örnek ver.
1: Koku mesela.
0: Koku mu?
1: Neyin kokusuna dayanamazsın?
0: Neyin kokusuna dayanamam?
1: Evet.
0: Abi ben kokuyla alakalı oruçluyken gelen yemek kokusunun üstüne tanımam bilmem ya.
1: Evet ya, efsane oluyor.
0: Bilmem yani, oruçluyken gelen yemek kokusu, hani ne olduğunun önemi yok, yemek kokusu yani. Böyle iftara bir 45 dakika falan kala yani, öf.

0: Meyve ağacı artı limon ağacı. Görünce dayanamam, illaki toplayacağım. Limon ağacı. İmrendim, eve aldım. Tamam, imrendim, aldım eve. Bir tane limon verdi. Bir tane. Her gelene dedim ki bak bu limon var ya, bu limon biraz daha olsun alacağım. Bu limon az. Her gün seviyorum falan, böyle suluyorum falan. Ki tarihte görülmemiş yani. Hani bir tane limon var ya orada. Üf, bu limonu var ya kopartınca bunu özel balık alacağım. Balığa sıkacağım limonu, öf falan diye böyle anlatıyorum kendi kendime. Gelenlere anlatıyorum falan. Aa, bir gün bir geldim, limon yok.
1: Kim almış?
0: Koparmışlar. Koparmışlar. Bak bizimkiler yazmış. Telefon kapına da dayanamıyorsun. Bir de kablo. Kabloyu söyledim. Telefon kapı da yani kılıfı da ne bileyim ya. Bilmem, öyle hoşuma giderse alırım telefon kılıfı. Kaç tane telefon kılıfın var?
1: Bir.
0: Ha?
1: Bir.
0: Bir mi?
1: Yani şu an kullandığım var. Başka yok. Silip silip kullanıyorum.
0: Anlıyorum.

0: Sabahki arkadaşlara bir görünsen Serdar. Sabah Sena'yı çok darladılar. Sen Serdar'dan yana mı oldun diye. Kimsenin benden yana olmasına gerek yok efendim. Ben tek başıma yeterim. Yani hiç sorun yok yani. Sena da burada işte aklın yolu bir yani. Burada kapılarımız açık.
1: Her zaman.
0: Açık. 1 milyoncular var ya, onu görünce dayanamıyorum. İlla ki işe yarar bir şey buluyorum hırdavat kısmında. Görüyor musun mesela, giriyor musun hiç bu milyonculara?
1: Giriyorum, geçen gün ben de aldım.
0: Ne aldın?
1: Sarımsak sıkacığı.
0: Sıkacığı mı?
1: Evet.
0: Sarımsak sıkacığı.
1: İhtiyacımız da yoktu ama çok güzel duruyordu böyle.
0: Evet.
1: Hoşuma gitti, aldım.
0: Ya milyoncudan ben en son bir şey alamadım, onu söyleyeceğim sana. Sac tava, saç değil, sac tava.
1: Sacı.
0: Sacı. Sac tava diye getirdi bana böyle bildiğin emaye şey. Böyle teflon gibi filan. Yani böyle yani sac değil yani. Sac nasıl olacak biliyor musun, sac?
1: Nasıl?
0: İncecik böyle, incecik. Yani ateşi hissettirecek böyle. İncecik. Ve bana diyeceksin ki alacaksın onu, ne yapacaksın? Heves ettim. Onda böyle sac tava yapacağım böyle. Yani heves et, yapamayacağım, yüksek ihtimalle yapamayacağım. Ama bana şey lazım. İki tarafından kulplu böyle. Siyah, tamam mı? Ağzım sulandı resmen anlatırken. Siyah, iki tarafından böyle kulplu, incecik böyle sac tava lazım. Milyoncu'da bulamadım.
1: Bakalım, belki başka bir yerde vardır.
0: Bilmiyorum, sizin evde var mı? Evde varsa çökeyim ben.
1: Bizde şu var, ben özendim. Şanlıurfa'dan yerinden.
0: Evet.
1: Bakır tava aldım.
0: Tava mı?
1: Evet, tava mı oluyor, bir dakika bakın.
0: Ben de çaydanlık sipariş ettim yeni.
1: Bilmiyorum, kuymak yapmak için.
0: Evet.
1: Yamuldu.
0: Ya sen ne anlarsın kuymak ya, sen yamultmuşsundur.
1: Hayır, ben yapıyorum.
0: Kuymak.
1: Evet.
0: Nasıl yap kuymak, anlat bakayım bana nasıl yapılıyor kuymak.
1: Mısır unu lazım.
0: Bir dakika, kuymak nasıl bir şeydi, şunu da bir açayım bakayım.
1: Akışkan böyle.
0: Bir dakika.
1: Ekmeği bandığın zaman akıyor böyle aşağıya.
0: Ona benzer
1: böyle
0: bir şey daha vardı.
1: Onu bilmiyorum. Ben kuymağı biliyorum.
0: Kuymak, tamam, bu Karadeniz'e mahsus bir şey değil mi bu?
1: Evet, ama golot peynirinden yapıyorum.
0: Buna benzer başka bir şey daha vardı. Mıhlama ile kuymak aynı mıydı?
1: Onu bilmiyorum da kuymağı biliyorum ama.
0: Mıhlama ile Allah Allah. Vallahi çok.
1: Belki şey, diğer adı mıhlama olabilir.
0: Olabilir yani. Evet. Evet, devam et.
1: Mısır unu lazım.
0: Evet.
1: Biraz kavuruyorsun işte tereyağda.
0: Tamam.
1: Sonra üstüne ne atacaksın? Kaşarla mı yapacaksın yoksa başka bir peynirle mi? Onu atıyorsun.
0: Çok özür dilerim. Allah sizden razı olsun. Benim aradığım sac tava var ya, kasaplarda satılıyormuş. İncecik, senin aradığın o sac tava kasap. Sac demek için kendimi çok zorluyorum. Bundan sonra sac diyeceğim. Orijinalin sac olduğunu biliyorum ama sac demek çok zorluyor beni. Onun için sac tava diyeceğim, haberiniz olsun. O benim aradığım saç tava kasaplarda satılıyormuş Murk.
1: Bir bakalım.
0: Bizim kasap da çok sosyetik ama, biliyor musun? Saçlar başlar jöleli filan. Kasap kendi değil, yanında kasap çalışanları var.
1: Danışanları var bir de.
0: Bak, bizim kasaba giriyorsun böyle. Hoş geldin Serdar abi, nasılsın? Antrikot. Oğlum Serdar abinize antrikot gösterin. Filan. Böyle muayenehaneye girmiş gibisin yani. Üstünde böyle beyaz önlük, tamam mı? Jilet ama jilet. Bildiğin jilet. Oğlum Serdar abinize antrikot gösterin. Bakıyorum mesela, beğenmedin mi? Abi bunları kaldırın burada. Bifteyi getirsenize bir filan diyor. Oturuyorsun, böyle sunum yapıyorlar sana.
1: O derece.
0: Tabii. Abi kıyma eğer istersen şimdi çekeceğiz. Bak sen de kendin görebilirsin. Hani bizde çekilmiş kıyma yok abi. Yani bizde çekilmiş kıyma yok. İstiyorsan bu etten hemen. Abi yarım kilo da. Abi bir kilo yapalım mı bunu? Bir kilo Serdar abiye, bir kilo kıyma filan. Her gittiğimde saplıyor bana, eve götürüyor. Annem diyor ki oğlum bu kadar şey kim ne yapacak? Yani şeyle kandırıyor beni, anladın mı? Sunumla kandırıyor beni yani. Sunum çok şey, sunum.
1: Müşteriyi öyle bağlıyor.
0: Evet. Onun demonte ayaklıları var kamp için. Onlar da ya yok abi, bana evde hayatımda et met yapmış değilim. İmrendim. Kuşbaşı böyle etleri doğrayacağım böyle etleri, tamam mı? İçine böyle şeyleri, soğanları doğrayacağım. Yeşil biber, acı olmayan, onları böyle doğrayacağım. Ufaktan bir yağ gezdireceğim. Böyle sallaya böyle ateşin üstünde. Olursa olur, olmazsa kendi bilir, bilmiyorum yani.
1: Ben de şuna özeniyorum. Doğada ne yapıyorlar ya, böyle anlattığın gibi.
0: Evet.
1: Mesela arkada bir su var, şelale var.
0: Çok zor onları yapmak.
1: Ya zaten göründüğü gibi değil
0: çok
1: diyorlar.
0: Zor. Ben çay yapmayı yeni bu yaştan sonra öğrendim, çay yapmayı.
1: Odun ateşinde.
0: Çaydanlık sipariş ettim, çok bekliyorum onu. Aa bak, ben bu ara çaya da şey yapamıyorum. Geçen gün bir aktara gittim. Nar çayı arıyorum. Orijinal nar çayı. Buldum. Tamam mı? Aromalısı aromasızı yok sevgili dinleyenler bu arada. İllaki az da olsa bir aroma koyuyorlar. Sadece elma çayının natural hiç sıfır katkısızını bulabildim. O da sağlığa yararlı olan her şey gibi tadı çok kötü. Nar çayını buldum. Ama aromasız değil. İşte yanında atıyorum mesela kış çayı vardı. Onun yanında böğürtlen çayı vardı. Onun yanında bir şey vardı. Orada vardı, burada vardı, şurada vardı. Bütün çaylardan almışım. Hepsinden. Bir de şimdi kendime porselen çaydanlık sipariş ettim bir de. Birazcık böyle demliği falan filan büyük. Yani sorun işte.
1: Bu ya bu ara bayağı bir...
0: Çay bu ara şey yaptım. Çaya sardım bu ara niyeyse. Niyeyse çaya sardım. Şey yapıyordum. Nar çayını narın kendisinden yapıyordum. İnternette okudum. Çok içmek metabolizmik bazı şeyler sorunlar yapabilirmiş. Onun için çaydan yani nardan yapmıyorum artık.
1: Neyden hani yapıyorsun?
0: O, nar çayı aldım gittim öyle bir şey aldım işte çay gibi demliyorum öyle yapıyorum yani.

Alem FM uygulamasında alarm çalınca Serdar yayında veya trafikte yazınca dayanamıyorum abi. Thank you efendim. Teşekkür ederiz. Var olun. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Vallahi abi ev çok. Ayağım hangisine giderse o gün. Ben hani bir de böyle şaşırma emojisi göndermiş. Çok şaşırma işte. O gün hangi eve daha yakınsam ona gidiyorum ben. Sen çok şaşırma yani.

0: Aynı diyen var, farklı diyen var, söyleyeyim.
1: Un değişiyor o zaman.
0: Un değişiyor. Beni de imrendirdin, sac tava alacağım demiş efendim. Ben bulamamıştım işte, Allah razı olsun, dinleyici yönlendirdi. Demiş ki şeyde, kasaplarda bulabilirsin o aradığından diye. Bizim kasapta da şimdi 1 liraysa bunda 10 liradır. Başka hiç tanıma. Ya hafta sonu ben Dağbayır Orman gideceğim. Bir köy kasabına gireyim bakayım var mıdır orada. Köy kasabında da olmayabilir ama, değil mi?
1: Orada olmayabilir.

0: Bayrampaşa'da helva dükkanımız var Serdar abi. Dükkanımıza gel de bir kitleyeyim sana. Öyle yazmış. Fiyatlarımız uygundur gerçi demiş efendim. Teşekkür ederim Selman Bey galiba değil mi? Helvayı severim ama orijinal el yapımı helva yerim. Sizde bulunacağını pek zannetmiyorum. Madem öyle kitlimli mitlimli konuşuyorsun ben... Senin yaptığın helvayı yemem yani ben. Madem öyle samimi konuştu, samimi cevap vereyim değil mi Adem?
1: Tabii.
0: Evet yani. Şaka ha, aman alınma. Sizinki de biraz güzeldir. Av ve kamp malzemeleri gördüğümde dayanamayıp alıyorum. Ne zorun, ne vallahi ben de saç tava alacağım demiş efendim. Kaç paradır ki ya? Kaç para lan bir flüt? Kaç para? Dur. Saç tava kaç para?
1: Bakayım mı?
0: Dur bir dakika. Saç tava. Saç tava tarifi var ya. Oğlum böyle yazın yemeğin kendisi çıkıyor ama.
1: 300 lira.
0: Alışveriş. Aa işte benim ama kalın kalın bu kalın. Bak benim aradığım böyle evet iki taraftan böyle kulbu olacak falan da. Kalın. Ben yine böyle sanayi usulü böyle hani o siyahlıkları gitmiş kir pis yağ içinde. Böyle incecik istiyorum yani anladın mı incecik. Bu kalın yine. Bu yine kalın kalın bu. Oğlum bu nasıl piyasa ya?
1: Ne kadar?
0: 40 santim tava var 386 lira. 40 santim tava var aynısı 1099 lira. Ne ayak bunlar?
1: 2500 liraya da var.
0: Saç tava.
1: Evet.
0: En güzeli parayı verip dışarıda yemek galiba.

0: Yazın balkon için odunlu semaver almayı düşünüyorum Adem, ne diyorsun?
1: Odunlu semaver.
0: Evet.
1: Güzel olur.
0: Balkon için.
1: Çok güzel olur.
0: Odunlu semaver. Yani.
1: Çok duman çıkartıyorsa bilemem ama.
0: İnşallah çıkartır. Sen deyince şimdi aklıma geldi. Yani şimdi...

2500'e tava mı olur ya demiş efendim. O işin altın alaşımı falan var, bir şey varsa içinde. Olabilir yani. Koskoca şehire sığamıyorum. Biriktim uzun zaman, doldum taştım gökyüzü. Elektrikli mangal var demiş efendim. Kara kara düşünüp suçları bölüşüp. Heves ettim, bir dönem aldım efendim. Elektrikli mangal. Izgara elektrikli. Hatta Fatih Yıldırım geldi, çok beğendi. Galiba aynısından o da aldı. Galiba o da aldı aynısından. Elektrikli. Tavsiyemdir elektrikli mangal. Gelene bir de artistik yapabilirsin. Et çünkü ben bir de ateşten anlarım. Hani çocukluğumdan beri böyle patates közlüğüm mözlüğüm falan filan davasındayım. Hani gelenlere mesela elektrikli ızgarayı yapıyordum. Et de dinledin, at böyle pişene kadar dur işte, sadece piştiğini anlayacaksın. Bir de insanlara artistik yapıyordum gelenlere. Bak bunları var ya ben yaptım ha falan diyor. Oysa ki bir şey iki ateşte çeviriyorsun getiriyorsun, bu yani. Başka bir şey yok yani.

0: Evde ateşli semaver kullanıyorum. Başka türlü çay içemez hale geldim demiş efendim. Nedir o? Kömürlü semaver mi? Odunlu semaver mi? Tavsiye edin bana. Bak Adem de alacakmış. Değil mi?
1: Evet, bilemedim ama hangisi?
0: Evet, odunlu, kömürlü artık ne de kullanan var mı içiniz? Evde yalnız. Öyle bahçe, biz sizin kadar zengin değiliz. Bahçemiz yok bizim efendim. Bu sebeple evin içerisinde, balkonda. Balkonda. Hani kömürlü, odunlu. Kullanan var mı? Elektrikli semaver var demiş efendim. Yok ya, bana çaydanlık daha iyi gelir biliyor musun elektrikli semaverden valla.
1: Evet, bence de.
0: Çay makinesinden hallice yani elektrikli semaver.
1: Çok bir farkı yok.
0: Valla çaydanlık da yapmak daha iyi yani. Ne yapalım, ara mı vereceğiz?
1: Acil.
0: Tamam, bir ara, aradan sonra geliyoruz efendiler.
2: Kızım ne gerek vardı?
3: Günü.
2: Oğlum niye zahmet ettin?
3: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın, 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
6: Borusan Next.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Bambaşka yere taşır Toyota.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünler.

0: Erde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Dönemi yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Civil'de bahar kampanyası. Erkek çocuk şortlu takımlar 399 TL, tişörtler 249.99 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
2: Migros Yemek'te siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
4: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında bezelyenin kilosu 89 lira 90.

0: Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
0: Reklam.
4: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
5: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

Başına bir çekiliş hakkı kazanın. 150.000 TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı

0: Siz şarkıyı dinlerken ben de bir semaver videosu vardı. Baktım ama bulamadım be Adem.
1: Sen mi yapıyordun?
0: Yani semaver işte.
1: Semaver çayı güzel oluyor.
0: Evet.
1: Ama odun ateşi lazım.
0: İstersen şey var. Ne onun adı? Amerikan filmlerinde olur genelde. Ne oğlum onun adı?
1: Donut.
0: Yok ya hani normal donut. Şekerdir. Ateşte de kızartırlar.
1: Evet biliyorum ama unuttum şu an.
0: Allah Allah.
1: Şu an dilimin ucunda. Olmadı. Gelmedi aklıma.
0: Hayret bir şey ya. Anladın ama değil mi ne oldu?
1: Anladım evet. Çubuk sokuyorlar içine.
0: Evet. Öyle de yeniliyor böyle. Marshmallow.
1: Marshmallow evet.
0: Marshmallow. Bu arada moruk buldum semaver videosunu buldum. Buldum vallahi buldum semaver videosunu.

0: Marshmallow yaptın mı hiç?
1: Hiç yapmadım ama merak ediyorum.
0: Yapmalısın.
1: Bir de bu ateşin üzerinde muzun arasında çikolata eritiyorlar. O da çok hoşuma gidiyor.
0: Muzun arasında çikolata mı eritiyorlar?
1: Evet.
0: Niye?
1: Onu da yapacağım.
0: Neden böyle bir şey yapıyorlar?
1: Yemek için.
0: Tamam canım ben de zaten.
1: Yani. Yemek için yani bilmiyorum. Lezzetli herhalde.
0: Hmm. Ateşin üzerinde muz.
1: Evet.
0: Denemedim onu, ona da bakayım.

0: sen beni al. Evet, İstanbul yol durumu.
1: Tahmin.
0: Tek sayılar bende, çift sayılar Adem'de. Evet, Ademciğim.
1: Bence İstanbul'da trafik durumu şu anda yüzde...
0: Nedir?
1: %80 üzerindedir.
0: %80
1: ama %80 diyorum.
0: %80.
1: Evet.
0: %69 diyorum ben de, Bayburt diyorum.
1: 69.
0: Evet, Bayburt diyorum.
1: Aa, bugün gelirken çok trafik vardı.
0: Bayburt diyorum oğlum, ben sana ne, ben istediğimi derim, sen de istediğini de.
1: Ama ikimiz de yanıldık.
0: Neymiş?
1: İstanbul'da şu anda %74.
0: %74.
1: Evet, %74 civarında.
0: Var mı yok mu bilemedim diyorum.
1: İkimiz de patladık.
0: Evet, aktar bakalım durumu.
1: Dediğimiz gibi İstanbul'da trafik durumu şu anda %74 civarında. Köprülere baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü...

0: Kuzey Marmara Otoyolu açık durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde de yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri yoğun akıcı. Girişlerde ve çıkışlarda yoğunluk söz konusu. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi köprülere oranla daha açık durumda şu anda.
1: Oğlum niye zahmet ettin?
2: Günü her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
4: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
7: seveceğim. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
10: Gümüş Suyu Halı'da modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
11: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
14: Garaj Oto Ekspertiz. Digibox.
15: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar digibox.com'da.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
17: Digibox, Max kolaylık. Box, Digibox.
18: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
19: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-11 Mayıs tarihleri arasında Intel 1. nesil Core 5 işlemcili Acer Aspire Go Notebook 29.999 liraya, LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya Vatan'da. Üstelik bu televizyonu alanlara Vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
15: Migros yemek.
8: Migros uygulamasında.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Kristal Mikros gelsin sana.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.

0: Sevgili dinleyenler, Serdar Trafik'te devam ediyor. Şimdi Selahattin'e yönlendireceğim sizi. Selahattin İzmir'de yanına giden, hani yoldayken de önünü çeviren olmuş, kesen olmuş. Onlara verdik tişört ama şu anda sabit noktada yanına giden 5 dinleyicimize, ilk 5 dinleyicimize 5 adet Alem FM tişörtü. Hani birer adet Alem FM tişörtü ve birbirinden güzel sayfalarca stikerler vereceğiz. Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel sayfalarca stikerler vereceğiz. Selahattin nerede biliyor musun kardeşim?
1: Nerede?
0: Şöyle bir bakayım. İnşallah zor bir yer değildir İzmirliler için. Hemen söylüyorum. Mavi Bahçe ve Hilltown AVM'nin hemen arasında. Bu yolda zaten Alem FM canlı yayın aracını görmeme lüksünüz yok.
1: Bir yıldız gibi parlıyor.
0: Evet. İzmir'de Mavi Bahçe ve Hilltown AVM'nin hemen arasında. İki AVM'nin hemen arasında. Yanına giden ilk 5 şanslı Alem FM dinleyicisine. İlk 5 şanslı Alem FM dinleyicisine sevgili dinleyenler. İnşallah yolu orada düşen de olur. Hani hususu giden de olur. İlk 5 kişi bilginiz olsun. Sonrakilere de sticker. Ama ilk 5 kişiye hem tişört hem sticker. Haberiniz olsun. Mavi Bahçe ve Hilltown AVM'nin tam arasında Selahattin. İzmir bugün son sevgili dinleyenler. Yarın Balıkesir'de olacak aracımız. Sonraki günlerde de Bursa'da olacak benim bildiğim kadarıyla. İşte İzmir son. Hani yakaladınız, yakaladınız, yakalayamadınız artık yayınlardan. Mavi Bahçe ve Hilltown AVM'nin tam arasında. Yani ikisinin arasında sevgili dinleyenler. Görmeme, Selahattin öyle dedi. Abi görülmeme lüksü yok dedi, haberin olsun dedi. Şu an yanında 500 kişi vardır zaten orada demiş efendim. Ya herkes öyle düşünüyorsa? Ya herkes senin gibi düşünüyorsa? Ya. Genelde mesela dur ya bu saatte gitmeyeyim sıra vardır dediğim her yerde o saatte hiç sıra olmadı. Herkes benim gibi düşünmüş.

İzmir'de bu saatte hususi bir yere gidilmiyor. Yolu düşen olabilir demiş efendim. Valla sadece İzmir'de değil abi. İstanbul'da da öyle. Ama giden de gidiyor. Ne bileyim, benim motosiklette dinleyen de var. Motosiklet için ulaşım birazcık

0: daha kolay herhalde. İstanbul'da daha kolaysa İzmir'de daha kolaydır yani. Sen ne oldu oğlum, hani motora geçecektin, motor taşımasına?
1: Henüz ehliyet aşamasına gelmedim ama düşünüyorum.
0: Nasıl gelmedin?
1: Yani karar vermedim, veremedim.
0: Neye?
1: Motora.
0: Niye?
1: Bilemedim. Elektrikli skuter

0: Yoldayım, gidiyorum. Gidin efendim, dediğim gibi ilk 5 kişi, haberiniz olsun, bilginiz olsun. Şimdi oradan geçtim, ileriden döneceğim trafik yoksa demiş. Valla değerli dinleyenlerim, 5 kişi dedim. Deniz 8'den sonra da ben gidiyorum, haberiniz olsun. Yani trafiği yarabilsek geleceğiz de. İnşallah gidersiniz abi, inşallah. Selahattin orada. İnşallah gidersiniz. Elektrikli scooter. Ama onların şeyi var ya. Böyle 100 kilometreye falan çıkanı var.
1: Evet, böyle kask falan takıyorlar.
0: Yani takılsın zaten, o yavaş giden de takılsın yani, kask.
1: Yavaş da takılsın da tam donanım giyenler var yani üzerinde. Motor sürer gibi.
0: Var var, evet. Elektrikli scooter. İki kişi binemiyorsun abi, biliyorsun.
1: Onu biliyorum, artık iki tane alacağım herhalde, bilmiyorum.
0: İki tane mi alacaksın?
1: Evet.
0: Sen oğlum bir gün radyoya gelmedin, bütün huyun suyun her şeyin değişmiş senin.
1: Hayır, bu planlıyordum uzun zamandır da. Adalara gidince daha da böyle bir kafamda oturdu yani.
0: Adada herkeste o mu var?
1: Herkeste o yok işte. Zaten belli yerlerde sürebiliyorsun diyebiliyorum.
0: Scooter'ı adanın her yerinde gezemiyor musun onunla?
1: Galiba bir noktadan sonra sürebiliyorsun.
0: Adada galiba motor da süremiyorsun değil mi?
1: Motor, evet.
0: Motor da süremiyorsun. Yok, araba yani. Zaten ah ne güzel aç yani. O bu falan. Hani adada mesela araba trafiği yok mesela.
1: Temiz, güzel.
0: Ne güzel, temiz. İnsan trafiği. Adada da galiba elektrikli bisiklet, motosiklet galiba değil mi?
1: Evet yani, ama orada yaşayanlar için var galiba. Dışarıdan getirebiliyorlar mı bilmiyorum.
0: Hani orada yaşarsan mı alabiliyorsun bisiklet?
1: Elektrikli bisikletle gidebiliyorsun da bu elektrikli ufak motorlar oluyor mesela.
0: Hı.
1: Onları kendi başına götüremiyorsun diye biliyorum.
0: Anladım. Nerede geldik göremiyoruz. Efendim bir daha söyleyeyim hemen nerede olduğunu. Şöyle. Hemen bir saniye. Yanlış söylemeyeyim. Tam Selahattin'in yazdığıyla söyleyeyim. Bir dakika. Mavi Bahçe ve Hilltown AVM'nin hemen arası ya. Hemen arası. Mavi Bahçe ve Hilltown AVM. Hemen arası. Yani Mavi Bahçe'ye de gitseniz görüyorsunuz. Hilltown AVM'ye de gitseniz görüyorsunuz. İkisinin arasındaymış sevgili dinleyenler. Bana da bir video göndermişler. Evet, gerçekten tam ikisinin arası. Yani görmeme ihtimaliniz yok. Senin B ehliyetin yok mu oğlum?
1: Var.
0: Yeni bir şey çıktı. Söylenti değilse B ehliyet 250 cc'ye kadar kullanacakmış.
1: Onu bilmiyorum.
0: 125 cc gayet yeterli sana.
1: Başlangıç için olabilir.
0: 125 yeterli. Sen onun bunun insanların dediğine, benim arabayı gören mesela o motorun sende ne işi var diyor mesela. Ama şu motorla bir tur atayım mı diyen herkes, abi bana da fiyat alsana diyor mesela. Onun için hani ben etrafın şeyine uysaydım, sözüne lafına uysaydım şu an 1100'lük yarış makinesiyle trafikte cebelleşiyordum şu anda. Yani.

0: Selahattin yazmış, diyor ki iki AVM'yi yaya üst geçidi ile geçit var, üst geçidin önündeyiz hemen. Evet, hemen üst geçidin önündelermiş sevgili dinleyenler, bilginiz olsun. Giden 5 kişi ama haberdar olamayacağız biz çünkü artık gidiyoruz, değil mi?
1: Yavaştan veda.
0: Gidince lütfen Selahattin'e bizim de selamımızı söyleyin. Fatih Yıldırım'ın yayınında da var 5 tane tişört sevgili dinleyenler. Fatih'in yayınında da var 5 tane, haberiniz olsun. Şu anda Selahattin'in yanına giderseniz 5 tane de bizim yayında var, haberiniz olsun. Nerede? İki AVM'nin orada hemen yaya üst geçidi varmış. Üst geçidin hemen önündelermiş sevgili dinleyenler. Hemen önündeler İzmir'de. Hilltown AVM'nin hemen önünde desek yalan olmaz. Mavi Bahçe ve Hilltown AVM. Giderseniz sevgili dinleyenler. İlk 5 kişiye hem tişört hem sticker. Sonrasında gidenlere sadece sticker sevgili dinleyenler. İnşallah yetişirsiniz. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Akşam 10'a kadar bize ulaşmak isterseniz radyonuz alemfm, alemfm.com olarak bulunabilir. Ben Deniz Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Bu Deniz'de
1: Adem Kılıçalan
0: olarak bulunabilir sevgili dinleyenler. Akşam 10'da görüşürüz. Fatih'le size iyi yayınlar, iyi eğlenceler. 10'a kadar kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Her şeyim var annem. Der.

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Yeni dostlar mı arıyorsunuz? Prime Video'da en iyileri var. Yeni dizi Genç Sherlock'ta ödevlerinden hızlı suç çözen ortakları izleyin.
4: Sherlock Holmes,
5: James Moriarty.
3: Ve aksiyon dolu gerilim filmi Ölümcül Zerafet'te beklenmedik bir mücadeleye ortak olan arkadaşları keşfedin.
6: Tek çıkış yolumuz birlikte olmak.
3: Daha cesur arkadaşlıklar. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Gümüş Suyu Halı'da modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Braun ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel.
5: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntı

0: Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi. Allah'tan. Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği Metin Diyadin'i yeniden takımın başına getirdiğini duyurdu. Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli kongresindeki tek aday mevcut başkan Dursun Özbek olacak. Genel kurul 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak. Eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, Sarı Lacivertli Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Devler Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal bugün sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Maç saat 22'de başlayacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi 14.506 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 21 kuruş, euro 52 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk Bank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.527, yarım altın 21.864, çeyrek altın 10.932, gram altınsa 6.682 liradan alıcı buluyor. BIST 100 endeksi 14.506 puan seviyesinde seyrediyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 18, Ankara 14, İzmir 23, Antalya 22, Adana 21, Trabzon ve Kayseri 15, Erzurum 12 ve Diyarbakır 18 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Paraflay'ın katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafla Sırbistan Kragujevac'tayız. Kragujevac, Sırbistan'ın sanayi ve eğitim açısından önemli şehirlerinden biri. Ülkenin ilk modern başkentlerinden biri olan şehir, tarihi mirasıyla dikkat çekmekte. Geniş parkları, üniversite kampüsü ve kültürel etkinlikleriyle genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Sumerais Anıt Parkı, şehrin geçmişine dair izler taşırken, aynı zamanda huzurlu bir doğa alanı sunmakta. Kragujevac'da modern yaşamla tarihsel bilinç dengeli bir şekilde bir araya gelmekte.
6: Paraflay'ın katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

Saygıdeğer Alem FM dinleyenleri, saygılar. Muz timizle giriyoruz. Geldiyseniz bir işaretinizi görmek isteriz. WhatsApp önümüzde açık. Ecnebiler yapmış. Kullanıyoruz biz de.

0: Muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. İşiniz gücünüz rast gitmiştir inşallah. Gitmediyse de bundan sonra gitsin. Mesela benim gidiyor. Şevval var karşımda.
1: Ya canım, teşekkür ederim.
0: Nasılsın canım?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Aynılarınızı Sena'da yapıyorum. Öyle sabah mi? Sabahları yapıyorum. Bir eriyor.
1: Ben de eridim şu
0: bir
1: an.
0: Bir kendini kaybediyor. Bir şeyler, abicimler, bebeğimler havada uçuyor. Hanımlarımız birazcık nazik. Onlara nazik davranmamız konusunda Sibel bir evet. Uğultu geliyor, bir yerden geliyor. Evet onu, tamam pardon. Televizyona çıkalmış. Duydun mu sesi? Arkadan
1: duydum,
0: sesi.
1: Duydum, evet.
0: Ne anlatıyordum?
1: Sinek gibiydi.
0: Sibel Hanım uyardı. Evet. Yalandı zaten, evet. Hikayede. Hikayede zaten yarım yamalak anlatacaktım, iyi oldu böylelikle. Kıymetli dinleyiciler, 18'i 10 dakika geçiyor. 50 dakika sonra bizim Selahattin'e bağlı. Hatta önden bağlanabiliriz ama 50 dakika sonra İzmir'de nerede olduğunu söyleyeceğiz. Evet. Serdar'ı dinleyenler nerede olduğunu biliyorlar ama konum değiştirecek sevgili Selahattin. İnşallah yani. Bakacağım abi diye bir laf duydum ona çünkü. Nereye gideceksin dedim, bakacağız dedi. Yani polis nereye izin veriyor? Sonuçta yani duruma göre. İzmir'deki dinleyicilerimize duyurulur. Alem Efendim tişörtü ve stikerleri kazanmak için bir cümle vereceğiz. O cümleyi söylemenizi isteyeceğiz size. Bakayım herkesçikler gelmiş mi? Kıza sabah yılan diyordunuz. Yılan. Yılan değil mi? Zaten yılan. Evet efendim, bakayım herkesçikler burada. Akşamın şampiyon ili Adana. Net belli Adana. Adana'mıza

0: selam çakarız. Bu akşamın en yoğun katılım gösteren ili sevgili dinleyiciler. Şevval alışmış mı sormadınız diyor. Soralım mı? Şevval alıştın mı?
1: Alıştım.
0: İyi, güzel. Alışmış efendim. Aslında konuyu böyle bir şey mi yapsak ya? Ya en son alıştığınız şey mi yapsak konuyu? Ne
1: olur
0: diyorsun?
1: Bu arada.
0: Çalışır bir konu gibi duruyor yani.
1: Çalışır. Benim aklımda bir şey daha vardı. Bugüne özel.
0: Söyle bakayım neymiş? Konu olarak mı?
1: Evet.
0: Yani... Söyleme, patlatma. Güzeldir, belki yarına saklarız.
1: Tamam,
0: şimdi Serdar dinliyordur, gece yapar. Hırsız çünkü yapacak. Çalar çünkü yani. Ben de ondan çok
1: ama
0: çaldım.
1: Bugüne özel olması gerekiyordu benim söyleyeceğim şey.
0: Ha, nelerle ilgili bir şey mi acaba?
1: Dilekle ilgili bir şey.
0: Dilekle ilgili. Niye bugün dilek ne?
1: Gıdrellez bugün.
0: He, öyle evet. Bir şey mi var? Serdar'a bırakalım yani. Konu sıkıntısı yaşıyor yavrum.
1: Tamam.
0: Serdar'a mesaj atarsın olur mu? Fatih abi yapmadı, fazlalık, bunu Serdar'a gönderin dedi. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Bizde zaten var.
1: Tamam.
0: Yani biz zaten buluyoruz. Serdar yapsın onu. Ki muhtemelen de yapar.
1: Yapar. Belki bir ara konu hani.
0: Ola İzel'den kesin şeyi çalar. Bir dinek tut bari benim için. Kesin onu da çalar. Serdar'ı biliyorsunuz. Ankara konuşuyor. Ankara'nın bağları çalıyor. Abi nereden de aklına geliyor böyle şeyler ya? Hiç...
1: Evet değil mi? Dün bana da yaptı öyle
0: Ankara'dan
1: bir şey yayında.
0: Ankara'dan bir dinleyici bağlanır, hemen misket çalıyor. Nereden de buluyor böyle şakaları ya? Vallahi pes ya. Sen dün tabii Serdar'ın yayına girdin.
1: Evet.
0: Gece girdin değil mi?
1: Evet, evet.
0: Serdar'ın yayına girdi peki. Evet sevgili dinleyiciler, Şevval'in babasıyla diyaloğunu soruyorsunuz dünkü konuşmadan dolayı. Her şey yolunda. Ben de sabah onu sordum. Hani her şey yolunda mı diye. Yolundaymış, problem yok. Zaten babası şaka kaldıran bir kimseymiş.
1: Evet.
0: Öyle duyduk efendim. Güzel bir yayın için bize ne vaat ediyorsun demiş. Vallahi bir şey vaat etmiyorum. Öyle büyük umutlarla radyo programı dinlemeyip ben size söyleyeyim. Arkadaşlar bir kere kafadan bedava. Öyle bir şey umudunuzun olması için bir bedel ödemeniz lazım ya. Mesela
1: evet.
0: Konsere gidiyorsundur. İşte 2000-3000 lira veriyorsundur. Dersin ki ulan eğlenebilecek miyim? Yani tadı alabilecek miyim falan.
1: Yani bu
0: bir şey verecek. Şimdi bir şey vermeden nasıl eğlendireceğim beni? Olmaz o. Bedava ya. Radyo programının en güzel şeyi bedava olması. Gündüzden sizin için hazırlanıyoruz. Akşam geliyoruz, etimizdeki taşları döküyoruz. Bu kadar. Ama yani yarın bir gün paralı radyo programları olduğunda, ki çok arzu ediyorum böyle bir şey olursa güzel para kaldırırım. İnşallah. Cenab-ı Rabbül Aleminden temennimizdir. Çünkü bu mümkün. Teknik olarak böyle bir şey mümkün. Yani Netflix'in arabadaki halini düşünün. Yani bir de step step olacak. Yani 300 lira veren daha iyi şakalar duyacak falan gibi yani.
1: Abi bugün hıdrellez, dile dilediğin kadar.
0: Diliyorum da bir gül ağacı lazım. Şey, gül ağacı diyorum, ne denir ona?
1: Gül ağacı.
0: Ağaç mı? O ağaç evet. Olmuyor tam da o yüzden.
1: Gibimsi.
0: İşte gülün altına yaparlar değil mi? Dileklerini
1: evet,
0: dilekten
1: evet.
0: İnsanlar.
1: Denize
0: evet.
1: De atabilirsin. Güle ihtiyaç yok.
0: Denizi bilmiyordum.
1: Tabii.
0: Denizlerimizi kirletmeyelim, yine de denizlere atmayalım.
1: Evet.
0: Çünkü balıklar onu yem zannediyor. Bir dönem
1: abi,
0: böyle.
1: Denizler neden tuzlu bilir misin?
0: Neden? Kötü bir şaka gelecek belli. Neymiş?
1: Çünkü balıklar geceleri ağlar.
0: Bunu şu an mı uydurdu?
1: Hayır. Bu bilimsel bir gerçek.
0: Hazır, bir de hazırlanılmış şaka yani. Anladım peki. Olabilir, inanıyorum. Ne diyorduk en son? Radyo programlarının paralı olmasıyla
1: evet.
0: Alakalı. Kıymetli dinleyenler, tadını çıkarın. Program bedava. Yaklaşık olarak 2 saat sürüyor. 20'ye kadar buradayız bir aksilik olmazsa. Siz bedava dinliyorsunuz ama ben bedava yapmıyorum. Aldığım parayı sonuna kadar hak etmek için, yani helal lokma olsun diye elimden geleni yapacağım efendim. Bana bırakıyor musunuz?
2: İşte bu kapı, işte bu da sapı. Daha nasıl olur ki aşkın ispatı?
0: Kartal Pendik.
2: Kartal ve Pendik. Gittik gittik geldik. Bakışınca o ah gözlerle. Yüzüme bakmadın, fark etmedin bile.
0: Arkadan cep telefonu ışıklarını göreyim.
2: Üzüldüm çok, çöktüm ama.

0: mevzuyu hatırlatayım. Alıştım değil mi? Alıştım.
1: Alıştım.
0: Alıştım. Neye alıştınız efendim? 536-901-8902. Eve aldığınız yeni bir eşya olabilir. Üstünüze aldığınız yeni bir kıyafet olabilir. Neye alıştığınızı bize yazın lütfen. WhatsApp emrinize al.

0: Evet abi, çok önemli bir soru var. Şevval'in cevaplandırmasını isteyeceğiz. Şevval'cığım peki tatlı su balıkları ne yapıyor diyor. Oradaki balıklar ağlamıyor mu diyor.
1: Muhtemelen diyabet
0: diyorum. Onlar koç burcuymuş. Diyabet.

0: Müsaitiz.
1: Ne kadar ayıp. Radyo programlarının 2 saat deyip aslında programların reklamları çıkarınca 90 dakika sürdüğüne alıştım diyor. Daş mı yiyek oğlum? İki ay oldu spora başladım, kas ağrılarına alıştım diyor. Hissetmiyorum artık. Ya kas mevzusu neymiş biliyor musunuz? Ben bunu yani yeni öğrenmedim de birkaç sene oluyor öğreneli, benim cahilime verin. Ya var olan kası yakıyor musunuz, yırtıyor musunuz? Vücut yeni kas üretsin diye yapıyor musunuz bunu? Ben de bunu yeni öğrendim. Yani şimdi siz zorluyorsunuz ya tabii. Yani öyle kontrollü bir yıkım, kontrollü bir yakma. Kasları öyle yıkıyor musunuz? Vücut onu tekrar üretiyormuş falan. Doğal olarak kas kütleniz artıyormuş falan. Böyle biliyor muydun böyle bir şeyi?
2: Hayır bilmiyorum. Canilik bu ya.
1: Evet kendine yaptığın bir canilik aslında baktığında. Öyle oluyormuş yani. Vücuttaki bütün kaslar aklınıza gelen bütün kaslar böyle. Zorla. Biz kas deyince kollardaki aklımıza geliyor ama evet. Arkadaşlar vücudumuzun her yerinde kaslar var. Hatta iyi ki var. Hani yaşlanınca tutamıyoruz ya o yüzden. Anladın? O yüzden önemli. Kas konusunu bir ara konuşalım. Bu çok önemli. Kas demişken bizi kasten dinleyen bütün dinleyicilerimize selamlarımızı. Hem Kars hem Kaş. 6 Şubat depreminden sonra inşaatlar içinde yaşamaya alıştık. Kahramanmaraş muhtemelen ya da Malatya mı? Evet, Kahramanmaraş'a gittiğimde gördüm. Tekrar çok geçmiş olsun. Şehir merkezi inşaat şantiyesiydi bayağı. Büyük acı vardı orada ama yaralar sarılmaya çalışılıyor. Uganda komutanında ve Yunan başbakanlarının alkollü konuşmalarına alıştım diyor.
2: Hiç görmedim.
1: Nasıl görmedin, ortalık yıkılıyor ya.
2: Ya.
1: Kız var ya Uganda'nın bir tane manyak bir şeyi komutanı, ordu komutanı Türkiye ile alakalı atıyor tutuyor. Kızımız gündüzleri uyuyor, geceleri uyanık.
2: Tamam, atıyor tutuyor deyince hatırladım. Ha işte tamam.
1: Pis döveceğiz ama ne zaman da bakalım. Yakında haberi çıkar, ben sana söyleyeyim.
2: Ben gerçekten alkollü konuşuyor zannediyorum.
1: Ya bu Uganda niye şımardı biliyor musun?
2: Neden?
1: Biz yıllar evvel Hababam'da Uganda'nın reklamını yaptık ya. Evet. Şımardılar. Evet. Aç kapıyı Veysel Efendi, Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz. Hatırlıyorsunuz.
2: Evet, onu
1: hatırlıyorum. Ulan sizi dünyada tanımayan yokken biz filmlerimizde kullandık. Sizin bize şey olmanız lazım.
2: Nankörlük yani bu.
1: Terbiyesizler. Çok sinirlendim. Reklama gitmem lazım. Reklamda sakinleşiyorum. Burada masaj koltuğumuz var. 1 lirayla çalışıyor. Ona oturacağım. Mevzu şu. Nokta nokta noktaya alıştım. Daha Banu Hanım'dan mesaj gelmedi. Hayır olsun inşallah.
2: Evet, ne oldu acaba?
1: Kendisi muhtemelen Damla ile telefonda dedikodu yapıyor herhalde. Yoksa yayını dinlerdi yani. Hiç bak mesajı da yok. Karımdan da yok. Karım da mesaj atmamış. Ne oluyor ya bugün? Allah Allah. Karıcığım. Dinliyorsan mesela. Ah. Banuş geldi. Kesin diyetle ilgili bir şey yazmıştır. Dur bakayım. Diyet yaparken tam yapamadığım için zorbalanmaya alıştım. Ben
2: ya,
1: ne dedim?
2: Kıyamam ama ya. Olur ya. Ben de yapamazdım yani.
1: Sen şu an diyette değil misin?
2: Hayır.
1: Niye bir şey yemiyorsun peki?
2: Öyle, ben çok yemiyorum.
1: Dikkat ediyorsun.
2: Arnavutlar öyle çok yemez.
1: Ay yıldım bundan da ya. Vallahi yıldım ya. Bir tane vardı, oldu iki ya. Biz Arnavutlar böyleyiz vallahi.
2: Öyle
1: vallahi. Biz böyleyiz vallahi. Arnavutlar böyleyiz. Ya, karıma yazmıştı bu. Kocamın bilgisayar sandalyesini kol koyma kısmını her gün bir çift çorap bırakıp gitmesine alıştım. Ha ben öyle yapayım, onu yazmış.
2: Gerçekten. Neden peki orası?
1: Abdeste gidiyorum. Ya önümde o var.
2: Tamam.
1: Çorapları çıkarıp o kolunu koyduğun yer var ya.
2: Tamam.
1: Oraya asıyorum.
2: Nizami
1: ters olsa biliyor musun? Ters küçük ne gibi düşün. Ters küçük ne.
2: Tako
1: yok,
2: gibi.
1: Yok ters değil ya. Düz ne.
2: Tako hamuru gibi.
1: Tako hamuru gibi. Yaşa. He tako hamuru gibi. Aynen öyle. Orada öyle duruyor.
2: Fırına atsak kullanır mıyız abi takoda?
1: Yok, o kadar kirli değil. Her gün değiştiriyorum da. Araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız. Neye alıştınız efendim?
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
3: gel. Reklam.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binaenaleyh kılçık koca.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
2: Migros hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Digimax.
3: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.

0: sağlamsa...
1: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
2: Ritmini yakala, Magna Pack.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna
4: Pack. Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
5: Gir arabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
6: Arabam.com'a değerinde Turing sat.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
14: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA mobili telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
15: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
16: Ali Taylan'cığım neyini kıskanıyorlar?
17: İnanılmaz güzel yalan konuşuyorum. Ben bile kıskanıyorum bu uyumu.
16: Evet. Yani. Henüz daha seninle işle dışındayız. Beni tanımadığın için ben de güzelim. Böyle yakaladın mı damarı
17: ya
16: oradan...
17: Ya biz seni tanıyoruz da sen bizi tanımıyorsun.
16: Eyvallah. Sevdim seni çocuk.
17: Kısa bir şey anlatabilir miyim? Yine senin yayınına katılmıştım. Orada ne iş yapıyorsun diye sorduğunda bana fake beğeni falan yapıyorum demiştim. Sen de canlı yayında dedin ki bana bir fotoğraf koyuyorum buna 2000 beğeni yap dedin. Ben de onu yaptım. Fotoğrafın altına koydum ve bunu ben yaptım dedim. Ve oraya altında yorum yapmıştım ben yaptım diye. Senin sayende çok ekmek yedim. Çok teşekkür ederim.
16: Nasıl ekmek yedin?
17: Çok iş aldım yani.
16: Aa ne kadar güzel. Sana faydamız olmuş yani.
17: Aynen bu da yalandı ama öpüyorum. Kendine
18: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.
19: Bitmez dedi. Her şey bitti.
16: Var mı şarkıyı hatırlayan? Çok eskidir çok.
19: Gitmez dediğim.

0: Şeval, biliyor musun şarkıyı?
1: Hayır, bilmiyorum.
0: Kaçlıydın sen?
1: 99.
0: Sen doğmadan 4 yıl önce çıkmış.
1: Öyle.
0: Şarkı 95 olması lazım. Ya 95 ya 96.
1: Nakarat kısmını biraz böyle kulağımı
0: andırıyor,
1: sıkıyor
0: değil mi? Evet.

0: Neye alıştığınızı sorduk efendim. Neye alıştınız? Yalnızlığa mesajları gelmeye başladı öyle efendim. Yalnızlığa ya, alıştım diyor.
1: Hiç alışılacak bir şey değil işte, güzel değil bence. Yalnızlık Allah'a mahsus.
0: Evet, yani bazen iyidir ya yalnızlık. Psikologa da tavsiye ediyor. Arada yalnız kalmak iyidir diyor. Evet. Evet, dur bakalım. Hayret, ben kaçırmışım bu şarkıyı, bilmiyorum diyenler var. Ben biliyorum bu şarkıyı. Yalnız bilen çok var. Baya baya baya var yani. Programın yaş ortalaması 74. Herkes biliyor. 9 yaşındaki oğlum Toprak diyor ki sizi dinlemeye alıştım demiş. Ozan Önder, selam ederiz Ozan'cığım. Türkiye'ye alıştım diyor. 25 sene önce bıraktığım İstanbul olmasa da diyor ülkeye alıştım diyor. Ramazan diyor.
1: Evet.
0: Efendim kimler başka alışmış, neye alışmış? Evde doğalgaz arızalı, su çok soğuk ama girince alışıyorsun diyor. Duşa. Değil mi?
1: Evet tabii inşallah. Ümit ediyorum.
0: Bazılarının böyle bir alışkanlığı var ve bunun reklamını yapıyorlar. Çok rahatsız oluyorum bundan. Bu soğuk suyla ilgili hikayeleri dinlemekten nefret ediyorum. Ama etrafında böyle insan sayısı çok. Sabahları vallahi su, buz gibi suyla duş alıyorum. Ya da işte deniz, abi sıcak su sevmiyorum ya, soğuk suya atlıyorum. Arkadaşlar anladık ya, dirençlisiniz, dirayetlisiniz. Eyvallah da... Yani 40 yıllık subay gibi, hani vardır ya askerlerde öyle bir şey. Her sabah kalkar 6.30'da soğuk suyundan düşünüyor. Komandolar falan. Ya biz komando muyuz abi, niye böyle bir şey yapalım yani? Vücudu diri tutuyor diyorlar genelde, öyle söylerler.
1: Bununla alakalı bir şey söyleyebilir miyim?
0: Lütfen efendim.
1: Marilyn Monroe söyleyemedim. Özellikle soğuk duş alırmış.
0: Eski komandolardan Marilyn Monroe. Çünkü o vücudu diri tutuyor derler, evet. Böyle hücreleri canlı tutuyor falan filan derler. Ben de nefret ederim ben soğuk sudan yani. Soğuk su seven bir, ciddi bir... Biz Antalya'da bir yere gittik. Nereye gittik? Demre'ye gittik galiba, tam hatırlamıyorum
1: Dem
0: ama.
1: Dem çayı mı?
0: Yok, böyle bir kaynak suyu var. Oraya gittik. Deli gibi de kalabalık. İşte bir yerden çıkıyor. Abi herkes giriyor. Parmağımın ucunu değdirdim sadece. Ne kadar soğuk olduğunu anlayayım diye. Yanar mı ya bir ayak şeyden, soğuktan yanar mı?
1: Ben de gittim oraya bu arada.
0: O acayip soğuk yani. Deli gibi de giriyorlar. Teyzeler, amcalar, yani yaşı yukarıda olanlar genelde giriyor tabii. Onlar daha mı dirayetli oluyor? Yanıyorlar mı nedir? Dengelesin diye mi giriyorlar? Acayip bir ilgi var soğuk suya. Böyle bir şey var ülkemizde yani. Soğuk su seviliyor. Seven bir kitle var. Parasızlığa alıştım. Efendim, Adana sıcağına alıştım diyenler var. Abi evin içinde bir kedi var, besliyorum. Arada her sabah işe giderken kapıyı açtığım anda karşımda. Çok alıştım diyor. Gözüm arıyor görmeyince demiş. İnsan öyle, hemen alışır her şeye,
1: evet,
0: tabii.
1: Benimki de öyle. Kapıya gelmeyince bir telaşlanıyorum. Nerede diyorum,
0: nerede
1: acaba?
0: Nerede acaba? Nerede bu bizim? Bizimki oluyor değil mi bir yerden sonra?
1: Evet, evet tabii.
0: Şeyde sokak hayvanlarını bile sahipleniyoruz ya.
1: Tabii ki ya. Değil öyle mi? Kesinlikle.
0: Yani bir yerde şey oluyor, mahallenin köpeği değil bizim köpeği.
1: Bizim oluyor.
0: Bizim nerede ya bu bizimki?
1: Kardeşimden farksız yani bir sokak köpeği.
0: Dinliyor sonra, o da mesajı almıştır herhalde.
1: Bütün aileye iki gündür artık evden kovulabilirim.
0: Dün babana, bugün kardeşine. Vallahi büyük cesaret hakikaten. Fatih Bey ne demiş? Orada kil sürmek de çok meşhur diyor. Evet evet, hemen yanı başında böyle bir... çamur var o bahsettiğim yerde, kil yapıyorsunuz vücudunuza. Hatta orada bir dinleyicimizle karşılaştık.
1: Ya.
0: Evet abi, killi geldi böyle. Severek dinliyoruz dedi. Elimi uzatmayayım, killiyim dedi. Dedim hem kıllı hem killisin. Memnun oldum abi.
1: Çok, hayal edemedim.
0: Çok güzel bir abi. Vallahi bak, ilk defa bir killiyle tanıştım. O kabileye ait.
1: İngilizce klavye değil değil mi abi? Kıllı değil.
0: Ya killi killi. Tamam, tamam. O vücuda iyi geliyormuş. Böyle inançlarınız var mı bilmiyorum. Ben inanırım şifalı sulara bilmem ne filan diye. Ama şunu sevmiyorum. Yani biz şimdi şifalı su diye gidiyoruz oraya. Oraya mistik şeyler atfediyoruz. Kafamızda kuruyoruz. Şöyle şifalı, buna iyi geliyor, şuna iyi geliyor falan diye. Abi bir gidiyoruz oraya. Ben her zaman da bilim çok sevdiğim bir şey değil ya. Gidiyorsun oraya değil mi? Şifalı, evet, su. Adı bile böyle havalı. Bir gidiyorsun oraya... Turizm Bakanlığı tabela yapmış. %14 kükürt. %12 azot. %15 bilmem. Ya abi şifa dedik ama ya. Bilme ne gerek var ya. Oraya koy bir QR kod.
1: Değil mi?
0: Kimyacılar QR kodu, evet, okusun baksın kardeşim. Ben onu görünce o yüz, şu kadar kükürt, şu kadar azot. Bütün şifa gidiyor bende yani. Çünkü şifa kelimesi bizde şeydir. Ne derler? yani uhrevi bir anlam, mana, Allah'ın isimlerinden de biridir. Ya Şafii evet, dersin
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet.
0: Ya anlamlı, manalıdır yani. Ama öyle azot mazot girince benim ayarım bozuluyor. Ne azotu lan, şifa işte diyorum bu.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Makedonya'da böyle bir yer yapmışlar. Şifalı su diye gidiyorsun. Ama gerçekten o kadar belli ki şifalı.
0: Her yer azot değil mi? Kükürt, azot.
1: Hiç yok öyle tabelalar. Koymuşlar
0: öyle ortaya. Koyma bir tabelayı ya. Bütün uhreviyata gidiyor mevzulu ya. Allah aşkına ya, lütfen. Sihri mi kaçıyor demiş. Evet.
1: Evet. Bence de kaçıyor.
0: Yazmayın lütfen. Turizm Bakanlığı'nın sesini. Allah aşkına yazmayın ya. Neye alıştınız efendim? Mevzu bu.

Eşim sayesinde ayağımda çorapla ıslak tuvalet terliğinden basmaya alıştım diyor. Islak mı bırakıyor? Erkekler genelde klozeti ıslak bırakıyor mu? Biz buna tazyik diyoruz. Neye alıştınız soru bu.

0: Yapay zeka ile mail yazmaya çok alıştım. Her gün eve 6.30'da gitmeye alıştım. Senle Umut Bezgin'e çok alıştık diyor. Hafta sonları da program yapın. Vallahi bize uyar. Paranın açamayacağı kapı yok. Hep söylüyorum. Sibel Hanım güzel bir teklifle kendisi gelirse. Ya bırak hafta sonunu, gece de yaparız. Günde 2 saat uyuyalım yeter ya, nedir ya. 2 sene çalışır köye yerleşiriz. Bize uyar yani. Dönüşte artık 2 telefon almayalım mı?
1: Alalım.
0: Daha doğrusu telefonumuz var, dinleyici alalım. Radyocuların meşhur cümlesidir bu. 2 telefonumuz var. Ulan zaten var diye arıyorlar. Aradan sonra telefonlarla devam. Mesajınızı çok beğenirsek ararız. Telefonunuza bakarak olun.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele kılçuk.

0: 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve bu

iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum Tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money.

0: toptan birini kazanma şansı.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
13: İhracat kredisi başvurusundan onaya, tüm süreci Garanti BBVA Mobil'den yöneterek zaman kazanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
14: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Yıldıray geldi canım Yıldıray.
1: Yıldıray abi. Fatih abicim iyidir, sen nasılsın, iyi misin?
0: Sağ ol Yıldıraycığım, çok teşekkür ederiz. Alıştım, mevzumuz bu Yıldıray. Neye alıştın Yıldıray?
1: Abi gelen müşterilerin anahtar yok değişine alıştım artık abi ya.
0: Neyin anahtarı? Arabanın anahtarı.
1: Arabanın anahtarı. Abi ne zaman ki bu anahtarsız sistem çıktı çıkalı valilikte bayağı bir düşüş oldu ya.
0: Neden?
1: Abi şimdi hem aracı vermek istemiyorlar hem de bahane olarak bu seçeneği öne sürüyorlar.
0: Peki anahtar yok diyor da sen arabayı alıp nasıl götüreceksin peki, anahtar yok nasıl, o nasıl
1: i̇şte
0: oluyor?
1: Vermiyorlar abi, o yüzden araba vermiyorlar, bizden oraya yer açmamızı istiyorlar.
0: Ha, ben park edeyim diyor yani.
1: Evet abi, ben de tamam. Diyorum yani olsa dükkan sizin.
0: Anahtar yok peki neyle çalıştırıyor, parmak izi falan mı, öyle bir şey
1: telefon,
0: mi?
1: Telefon abi. Telefon her şeye destek oluyormuş.

0: Sana niye veriyorum abi telefonumu?
1: Abi yok şimdi bazısı artı sistemi oturtmuş, alıştırmış kendisini, anahtar yok deyip direkt şey istiyor, yani yer istiyor. Kimisi de alışmış direkt telefonu veriyor, sen telefonu bana içeri getirirsin diye saygısız bir şekilde içeri gidiyor ya.
0: Cihat da sen konuşurken eti tokatlıyor galiba orada. Cihat'cığım ne yapayım? Cihat ne sesler?
2: Merhaba Fatih Bey.
0: Çatçut ses, iyi yayınlar. Şey, ben de sana iyi yayınlar diyordum. Sana da iyi yayınlar Cihat. Gerçi sen de yayındasın, sana da iyi yayınlar. Bundan sonra bana iyi yayınlar diyelim, ben de iyi yayınlar diyeceğim. Cihat neyi tokatlıyordun orada? Bir şöyle sesler geliyordu bak.
2: Abi şey, çok özür dilerim. Biraz rahatsızım. Boğazım kurumuş, su içtim.
0: Oğlum su içme sesini tanırım la ben. Su sesi değil
2: şey,
0: o.
2: Şey o şişenin sesini duydun abi sen.
0: He şıkır şıkır sesini duydun. Evet. Anladım. Ben dedim
1: bunu. Ben temizlik yaptı sandım Fatih abi, Cihat abi.
0: Bir şey yapıyordu orada çünkü Cihat. Cihat'cığım geçmiş olsun, ne oldu? Şifayı kaptın tabii, hasta oldu.
2: Abi hiç sorma ya, hiç yani uzun zamandır hastalanmıyordum da şu iki gündür biraz kötüyüm ama elhamdülillah şimdi iyi.
0: Nazara geldin, nazara. Nazar. Evet. Arkadaşlar var. Nazar hasta eder insanı, biliyor musun? Yıldırabiliyor muydun bunu? Nazar insanı hasta eder, ayakta duramazsın yani.
1: Abi tövbe estağfurullah, öldürüyor öldürüyor, hasta etmene kelime abi ya. Ben gözümle gördüm, nazarı düşürük yatak döşek yatan adamları gördüm ya.
0: Senin daha çok dikkat etmen lazım bak, valesin, arabalara biniyorsun, milletin arabasında bir sürü bakteri virüs
1: abi, biniyor. Bunu burada özür dilerim, lafını kestim. Yayında ilk defa açıklıyorum bunu abi. Ben koynumda şep taşıyla geziyorum abi.
0: Ne taşı?
1: Şep taşı derler. Bizim o Antep tarafında nazar taşına, nazar boncuğuna benzer. Bunu gelin ve damatlara takarlar. Benim damatlık parçalanıp gittikten sonra elime geçen tek o şep taşı kaldı abi. Nazar değmesin diye annem takmıştı. Hala onu gezdiririm cebimde.
0: Cihat var mı sende şep taşı?
2: Yok abi bizde öyle bir şey.
0: Ben de sabahları nasıl okuyup çıkıyorum.
2: Evet abi felaklar.
1: Kimisinin duası, şap taşı kimisinin olabilir taşı mi abi?
0: Şap taşı başka bir şey, o berberlerde kullanılır.
1: Yok yok, Antep tarafında
0: şap taşı çocuklara... Oğlum şap mı şep mi, hangisi?
1: Şap taşı derler abi.
0: Tamam, tamam şevvalin dediği şap taşı, şap
1: tamam
0: taşı
1: işte,
0: da...
1: bak o berberlerde kullanılıyor. Kimi tarafta da şey olarak böyle nazarlık
0: aynı
1: olarak
0: taş.
1: Böyle şeyin içine konuluyor. Yani
0: tamam aynı tamam taş. Aynı taş. Aynı taş.
1: Aynı da aynı. Peki. O berberlerin kullandığından abi.
0: Cihat'cığım alıştım. Neye alıştın?
2: Abi benim 16 yaşında bir ergen oğlum var yanımda şu anda. Onun beni maddi olarak her seferinde çarpmasına alıştım.
0: İzinli mi alıyor yoksa, yani biz çünkü öyle yapardık.
2: İzin yani ikna direkt.
0: Başım, biz şöyle yapardık. Baba 100 lira aldım. Hani verir misin yoksa. Baba aldım.
2: Öyle değil. Onu şöyle yapıyor. Ufak tefek market için para verdim. Parası gelmez abi.
0: Ya bir gelme bu, ama bu işin raconu mudur oğlum? Böyle olması lazım.
2: Abi raconu, günlük harçlığını veriyoruz. Aylık maaşını veriyoruz. Artık market için öyle gelmiyor abi.
0: Sanki çocuk işçi çalıştırıyor evde. Maaşı veriyoruz abi. Sigortasını da yapıyoruz. Benim sigortamla bakılıyor hastanede ya. Yaptığı terbiyesizlik abi.
2: Büyük oğlum üniversitede okuyor. Onun masrafını geçti mi bu liseninki?
0: Peki ne kadar, bir dakika, ne kadar veriyorsun aylık çocuğa?
2: Abi vallahi aylık normal 7000 lira maaşı var.
0: İyi para vallahi.
2: Evet.
3: Çok iyi.
0: Çok iyi.
2: Günlükte 100-150-200 ne bulursa alır. Artı market üstleri gelmez.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Çocuğun aylık 100.000'i var temiz. Çok temiz.
2: Ya elhamdülillah imkan var da veriyoruz da vallahi yetişilecek bir değil.
0: Bu yılmış yılmış. Çocuğu iade de edemiyor. Çocuk elinde kaldı. Vallahi elinde kaldı.
1: Cihat abi şimdi öyle deme abi. Ben daha yolun başındayım. Sen şimdiden böyle dersen ben nasıl edeyim abi?
0: Senin çocuğu kaç aylık şu anda Yıldıray?
1: Abi 3,5 aylık oldu yani 14
2: maşallah.
0: Maşallah. Allah başınıza. İşte bak düşün 7000 liralar konuşuluyor aylık. Sen onu artık ayarla.
2: 5 yaşına getir tam sevinecekse işte, Allah'ım sağlıklı uzun ömürler versin de. Hep 5 yaşında kalsalar keşke ama maalesef büyüyorlar.
0: Abi bununla alakalı Çin çalışıyor. Ben de o haberleri bekliyorum hanımla. İnşallah bunu çözdüklerinde çocuk yapacağız.
2: İnşallah
0: Allah'ım ya. Abi Cihat Savaş Yalçın çok tatlı bir abi. Konya'dan aradı. Yıldıray'ı zaten tanıyorsunuz. Bizim daimi dinleyicimiz Ankara'dan. Artık herkes yani biliyor Yıldıray'ı. İki muazzam dinleyici. Babalar çok öpüyorum sizi. İyi
1: abi
0: çağırdınız.
1: Beni yayından almadan ben bir şey diyebilir miyim sana?
0: De bakayım çabuk ama sürem yok.
1: Abi hemen kısa söyleyeyim.
0: 10 saniyem var.
1: 10 saniyem. Bu insana Instagram'dan bir mesaj attım. Bir ona bakar mısın?
0: Tamam bakacağım abi, bakacağım. Cihat abi çok öpüyorum. Ben de öpüyorum. Babalar görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olun. Efendim kısa bir ara, yeni saatte diğer telefonlar. Burası Alem Efendim, memleketin en alem radyosunda show devam eder.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
1: Her şeyim var annem. Der,

0: verdiğim hediyeleri kazanamadı. Reklam.
1: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
2: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: En para, en para.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
6: Next. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
8: Migros yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Civil'de bahar kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 139.99 TL. Sleepy Extra Ultra Paket bebek bezleri 349 TL'ye Civil'de.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: yıldır sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, sigortam net.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam.
4: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
3: Saat 19. Bu bir reklamdır.
5: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine çok, mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği Metin Diyadin'i yeniden takımın başına getirdiğini duyurdu. Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli kongresindeki tek aday mevcut başkan Dursun Özbek olacak. Genel kurul 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak. Eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, Sarı Lacivertli Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Devler Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal bugün sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Maç saat 22'de başlayacak.
8: Hesap.com spor haberlerini sundu.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 18, Ankara 14, İzmir 23, Antalya 22, Adana 21, Trabzon ve Kayseri 15, Erzurum 12 ve Diyarbakır 18 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
11: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Hamza geldi. Hamza'cığım merhabalar, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Merhaba, merhaba Fahri Bey.
0: İyi akşamlar, Mustafa geldi bir de. Mustafa'cığım merhabalar, iyi akşamlar.
2: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Saygılar babalar. Hamza'ya soralım Ömer. Hamza, bu şarkının klibini hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Nasıldı?
1: Ama hatırlıyorum.
0: Nasıl, söyle bakalım bize. Neydi, mevzu neydi yani?
1: Levent Yüksel barda sabahleyen çapkın bir adamdı.
0: Güzel.
1: Karısı da tak etmişti canını. Ablasının evine kaçmıştı karşıya.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Levent... klibin senaristi bağlandı ve bizlere klibi... Oğlum nereden de detay hatırladın, bravo.
1: Hatta kız televizyonu falan atıyor aşağıya.
0: Evet doğru.
1: Levent Yüksel en son numara yapıyor, taksiz arkadaşını çağırıyor. Ve... araba çarpmış gibi yapıp karısını eve çağırıp gece bir daha çapkınlar gidiyor.
0: Mustafa bu kadar detay hatırlıyor muydun Hamza anlatmasa?
2: Yok vallahi hatırlamıyordum.
0: Dilersen Hamza kameranın lenslerini de söylesin bize. Kaç kullanmış? Her şeyi biliyor adam ya vallahi.
1: Abi biliyor musun hakikaten yayını çok bağlamak istiyordum. Yani ne zaman bağlanırım acaba falan diye bize hani... atıyorum, yorum yazıyordum falan.
0: Eyvallah. Şimdi ben sana bir şey dinleteceğim. Bunun da klibiyle ilgili anlatma. Bekle. Niye güldünüz Allah Allah ya? Dur önce Mustafa'ya sor. Mustafa şu klibi hatırlıyor musun? Bekleyin. Hamza'ya bekle. Çok yüklendik. Biraz da Mustafa'ya sor.
1: Abi klibi hatırlıyor musun diyorsun da şarkıyı dinletek.
0: Tamam oğlum bir bekle bir dakika. Ayarlamam lazım yani. O yüzden bekle.
1: Yok, evet. Klibi
0: şu,
1: ya.
0: Şu geliyor. Ah sen nesin anlasalar, o gülen gözlerin ardından neler neler saklıdır. Mustafa hatırlıyor musun bu klibi?
2: Yok şu anda hatırlamıyorum. Şarkıyı çok iyi biliyorum da hatırlamıyorum.
0: Hatırlıyorsun da mı hatırlamıyorsun, hatırlamıyor musun?
2: Şu anda aklıma gelmiyor.
0: Yenge yanında mı oğlum onu söyle.
2: Valla her an gelebilir. Tamam. Şu an iş yerinin önünde bekliyorum.
0: Tamam gelene kadar anlat ya. Gelene... Hamza sen hatırlıyor musun klibi?
1: Yok abi hatırlamıyorum ya.
0: Sen de hatırlamıyorsun.
1: Şarkıyı hatırlıyorum ama klibi hatırlamıyorum.
0: Tamam şunu hatırlıyor musunuz babalar?
1: Buyurun.
0: Evet. Mustafa sana soracağım önce yenge gelene kadar sorayım bari. Şunu hatırlıyor musun Mustafa'cığım geliyor.
2: Şu anda gayet net hatırlıyorum diyebilirim.
0: Anlat bakalım klibi neydi klip?
2: Ayrıntılara çok girmeden.
0: Ayrıntılara çok takılma. Klibi anlat yani, bize.
2: İnşaatla uğraşan bayan arkadaşlarımız var diye hatırlıyorum.
0: Ya, o değil oğlum bu.
2: Niye?
0: Bu o değil hayır. O senin dediğin satisfaction. O başka bir şey. O değil o değil. Hamza
2: bu
0: sen
2: neydi?
0: Hamza'ya soracağız. Hamzacığım sen hatırlıyor musun?
1: Abi ben tam dinleyemedim ya.
0: Dinleteyim.
1: Aa bu şey değil mi? Petek Tüncöz'ün şarkısı değil mi?
0: Evet.
1: Hani bu liseli gibi etek giyip de hani bir dans ettiği... Evet. İnsanları kendini kanıtladığı bir klipti.
0: Konuşun. Adliye sabah 9'da açılacak. Yani. Konuşun siz. Evet. Yalnız Mustafa ya. Daha acayip.
2: Ben,
0: çünkü ben inşaat malzemesi.
2: Ben şarkıyı doğadan anladım ama.
1: Abi ya, nereden bağladın onu ya değil mi?
0: Oraya bağladı adamı ya.
2: Aklında o varmış demek ki.
0: Yenge daha gelmedi değil mi?
2: Gelmedi ondan böyle rahatım.
0: Senin dediğin şu. Şunu söylüyorsun sen.
2: Evet.
0: Hoba. Bunu söylüyor. Hoba mı? Hoba dedi duydun mu?
1: Ben bunu spor yaparken dinliyorum. Spor salonunda.
0: Dinliyorum diyecektin herhalde. Spor yaparken dinliyorum. Bu meşhurdur ya bu Satisfaction.
1: Tabii ki ya.
0: Hey,
2: evet bizim gençliğimizde bayağı meşhurdu.
0: Evet.
1: Aynen.
0: Çok. Peki. Hamzacığım alıştım.
1: Evet abi alıştım.
0: Neye?
1: Ya borç ödemeye ya. Hani sürekli borç ödüyorum. Hani ne olduğunu diye bilmiyorum ama işte tabii bankaya borcum var.
0: Yani nereye ödediğini bilmiyorsun ama ödüyorsun.
1: Ödüyorum abi. Kesiyor zaten.
0: Para geliyor diyorsun illaki bir yeredir ayırıyorsun kenara. Nereye peki abi. Nereye verdiğini evde bilen var mı? Yani para bu yere gidiyor da.
1: Evde bilen yok çünkü evde tekim.
0: Ha sen tek iş.
1: Aynen abi.
0: Oğlum bunu biri bilsin lan bu bedava bir yerlere para bari başımın gözümün sadakası diye ver ya. Belki de borcum
1: abi
0: bitti
1: yok,
0: oğlum bunu.
1: Bankaya borcum var Allah razı olsun. Annem dedi ki ben dedi bu ay 50 bin lira falan vereyim dedi. Allah razı olsun anneciğim dedim ya.
0: Yani bu ay bitecek. Borç ödemeye alıştığı için bu akışı bozmuyor devam ediyor. Güzel. Mustafa sen neye alıştın?
2: Ben eşim şu an yanıma geldi bu arada.
0: Versene bir yengeye ver. Telefonu ver. Ver telefonu ver.
2: Şimdi konudan da habersiz hiç ver, de
0: ver.
2: Bilmiyor yani.
0: Ver. Telefonu ver yengeye ver. İsmi nedir? İsmi neydi? İsmi
2: Irmak.
0: Irmak Hanım, ne kadar güzel ismi varmış. Alalım.
2: Bir saniye şimdi veriyorum.
3: Alo.
0: Irmak Hanımcığım merhaba. Kulağınızı alın telefonu. Hoparlörü kapatın lütfen.
3: Aldım.
0: Hoparlörü kapatın ama anlıyorum şu an.
3: Kapattım.
0: Tamam. Irmak Hanım, siz arabaya gelmeden evvel...
3: Evet.
0: Kocanıza bazı şarkılar açtım.
3: Evet.
0: Klibini hatırlıyor musunuz dedim.
3: Evet.
0: Maşallah hepsini hatırlıyor.
3: Evet.
0: Foolish Casanova'yı açtım. Çok ses geliyor. Siz yürüyor musunuz? Sokakta mısınız? Çok
3: uğur. Yok, araçtayız.
2: Çok... Ben duyamıyorum ama şu anda.
0: Camı kapat. Ötüyor.
3: Cam çalışmıyor. Klima çalışıyor ama.
0: Neyse, tamam. Kocanız siz evde yokken klip izliyor. Ve bu klipleri çatır çatır anlattı. Foolish Casanova'yı anlattı. Ondan sonrasında sakın ha var ya Nez'in klibi, onu anlattı. Dedi ki ben dedi pop müziğe aşığım dedi. Kocanızın bu özelliğini biliyor muydunuz?
3: Hayır, bilmiyordum. Öyle bir şey demez kocam.
0: Aşk evliliği mi efendim sizinki?
3: Evet, aşk evliliği.
0: Nerede gördünüz?
3: Ay, ben bunun arabasına bindim. İki ekmek almaya giderken sizin gibi iki ekmek olup çıktık yani.
0: Bir dakika, bir saniye. Irmak Hanım, çok hızlı ilerlemiyor muyuz? Arabasına nasıl bindiniz ya? Durduk yere durmadı herhalde, bir şey oldu.
3: Aslında benim eşim benim arkadaşımın arkadaşı.
0: Tamam.
3: Biz arkadaşımla ekmek almaya gidiyorduk. Bu da beni gördü. Bizi zorla arabaya bindirdi.
0: Nasıl zor? Polisi çağırsaydın ya.
3: Burada bindik arabaya, gittik eve.
0: Hangi eve?
4: Yani.
3: Arkadaşımın evine gittik.
0: Tamam, gittiniz, yolda muhabbet ettiniz tabii.
3: O etmedik.
0: Nasıl sessiz böyle?
3: Telefonumu al istemiş, sonra telefon numaramı verdi arkadaşım.
0: Irmak Hanım, çok parça parça anlatıyorsunuz ama. Bir dakika lütfen ya. Allah aşkına, ne olur.
3: Öyle merak edin biraz, her şey hemen anlatılmaz.
0: Tamam, şimdi sorularıma lütfen cevap vermenizi istiyorum. Siz tamam. Arkadaşınızın evine gidecektiniz. Bu geldi sizi, evet. Arabaya zorla bindirdi.
3: Evet. İkisi beni zorla bindirmek zorunda bıraktılar.
0: Zorla bindiğiniz, gittiniz arabada hiç konuşmadınız, eve gittiniz. O gelmedi ama eve.
3: Hayır gelmedi. O sonra gitti, telefon numaramı istedi.
0: Peki akşam dönüşte aynı taksiyi çağırdınız mı? Gel beni eve bırak diye.
3: Çağırmadık tabii ki.
0: Eyvallah, güzel, aşık olmuşlar, evlenmişler. Enişte Bey'i alayım tekrar, telefonu alayım kendisini.
5: Ne açtılar bari ya.
0: Zorla bindirdi diyor da abi, normalde polisi çağırırsın. Yenge Hanım da demek ki çocuğu sevmiş, beğenmiş yani. Öyle evlenmişler. Mustafa Beyciğim.
3: Ya aslında hiç sevmemiştim ilk başta. Sonradan çok sevdim. Bunun dili çok berbat bir şey.
0: Sonradan dediğiniz son bir hafta değil değil mi? Yani bayağı oluyor. Bir versene Mustafa'ya bir telefonu.
3: Verdim.
0: Mustafa'cığım.
2: Efendim.
0: Hikaye doğru mu? Klip dedim diye mi anlatıyor böyle?
2: Hikaye doğru. Hatta hikayenin daha devamı var. Çünkü şöyle bir şey var. Eşim benimle görüşmek istemedi. Benim arkadaşım olan, yani eşimle arkadaşı, aynı ortak arkadaşımız, benim bir arkadaşımla görüşmek istiyordu. Sırf o, ben de onu ona görüştüreyim diye benim eşimi ikna etti benimle görüşmesine. Ben de onları görüştüreyim diye.
0: Çok karıştı ya. Dur ya, ben koptum ben. Hikayeden koptum. Oğlum. Yok şu an bende, yok ya. Ne yani kadar oldu siz? Evleneli ne kadar oldu?
2: Biz evleneli 6 yıl oldu. 5 yaşında bir oğlumuz var.
0: Maşallah. Allah bağışlasın. Zorla bindirdi diyor arabaya. O bölüm
2: yani şu şekilde oldu. Onlar dediğim gibi ekmek almaya inmişler.
0: Ekmeğindesin. Mustafa ekmeğindesin kardeşim.
2: Ben arkadaşımın kardeşi aslında benim eşimin arkadaşı. Onu görünce dedim ki gelin sizi eve bırakayım. Tabii benim eşim binmek istemedi önce. Arkadaşı ısrar etti. Hani binelim bir şey olmaz, yürümeyelim diye.
0: Abi çok karıştırıyor bu, yemin ediyorum. Kafamda... Hikaye, Şeval yakaladın mı hikayeyi?
4: Hayır, anlamadım.
0: Ben de arkadaşımın arkadaşı
4: kim
0: diyor.
4: Kim kime, onu anlayamadım.
0: Ben de anlayamadım.
2: İkimizin ortak arkadaşı olduğu için bir tane. He. Oradan kafanız karışıyor belki ama. Yani olay, eşim arkadaşıyla ekmek almaya gitti. Ben onları gördüm. Dedim size eve bırakayım.
0: He?
2: İndiler arabaya, ellerine bıraktım. Ondan sonra arkadaşıma yazdım. Yanındaki kimdi, bana numarasını ver diye eşim için.
0: Verdi o da.
2: O da... Vermesi için eşimi ikna etti önce. Çünkü o da benim arkadaşımla görüşmek istiyordu.
0: Oo, şimdi oturdu. Tamam. Tamam.
2: İşte ondan sonra eşim bunun zoruyla, hani onların işi olsun diye benimle görüşmeyi kabul etti, konuşmayı. Ondan sonra ben de kendi arkadaşımı o kıza ayarladım. Öyle diyeyim.
0: Oğlum. Yani, lan bu 6 sezon dizi lan bu. Vallahi dizi bu ya. Yani,
2: gerçekten de öyleydi. Ve sonrasında hani bizim arkadaşlarımız bir hafta 10 gün sonra görüşmeyi kestiler.
0: Abi bak al bunu Mardin'de çek. Bu aşiret dizisi bu. Aşiret dizisi.
2: Yani sonrasında da hani eşimle arkadaşlar ben görüşmüyorum artık. Sen de istersen görüşmeyebilirsin diyor. Hani benim zorunlu olduğu için.
0: Evet.
2: Bu saatten sonra bu sefer benim eşim diyor. Hani yok ben görüşmeye devam etmek istiyorum diyor bu sefer.
0: Oğlum klipleri ne ara izledim peki ya?
2: Yani bizim ilişkimiz tamamen tabii ki de bu biz hani ilişkimiz tanışıklığımız bu şekilde diye biliyorduk. Ama bundan öncesi biz defalarca kez aynı ortama girip görüşmüşüz. Ama birbirimizi tanımıyormuşuz.
0: Kader kısmet nasip diye
2: yani
0: bir şey var.
2: Yani kader bizi daha önce de defalarca bir araya getirmiş. Evet. Ama farklı masada ya da farklı kişilerle muhabbet ederek o şekilde devam etmiş. Ama işte nasip ya da çok diyorlar güzel. Ya yazılmış bir kere.
0: Öyle.
4: Kısmet.
0: Bir ömür mutlu olun inşallah. Çok mutlu olduk hakikaten. Hamzacığım senin böyle bir hikayen yoktur inşallah güzel kardeşim.
4: Yok, abi,
0: kliplere
4: yok,
0: devam. Yok. Eyvallah.
4: Ben tek evlenmedim. Bekarım.
0: Güzel.
4: Tek başıma yaşıyorum.
0: Kardeşim şöyle yapıyorsun. Hafta sonları özellikle çarşıya git ekmek almaya giden var mı? Ben bir bak etrafa bak. Babalar çok öpüyorum. Var olun. Görüşmek üzere.
4: Allah razı
2: olsun. Ama bana bir şey sormadın.
0: Mustafa'cığım muhabbet ettik ya. Onun yerine sayalım.
2: Evet, tamam o zaman.
0: Hadi öpüyorum sağ olun.

0: Alem FM canlı yayın aracı biliyorsunuz İzmir'de. Selocuğumuz hattın diğer ucunda. Selom.
1: Koordinatörüm.
0: Ulu koordinatörüm. İlk seni söyledi kardeşim. Aa bak düştü. Ben düşürmedim vallahi bak. Bir daha Şevval'cim bir daha alalım Selahattin'i. Düştü. Heyecanlanıyor biliyor musun benimle konuştuğunda? Ondan ondan. Sevgili Selahattin İzmir'de. Efendim İzmir'deki dinleyicilerimize sticker ve Alem FM tişörtü hediye ediyoruz. Şimdi birazdan bir cümle vereceğiz ve Selahattin'in yanına gidip Selahattin'e bu cümleyi veren dinleyicimiz ki önerileri bekleriz. Şu cümleyi söylesin dediğiniz önerileri lütfen bize WhatsApp'tan yazın. Selahattin'i veren 5 dinleyicimiz tişörtü kazanacak. Selocuğum inşallah ulu koordinatörüm diye aşar. Bugün işten erken çıktım. Yatağa uzanıp seni... Ay canım abiciğim. Selam ederiz Sayın Esmek. Doğum gününüz kutlu olsun. Sayın Fatih Esmek. Geldi mi Selocuğum? Geldi. Selam ne oldu? İyi misin?
1: Bir ulu demedin diye beni hattan aldı.
0: Vallahi almadım. Dinleyici de öyle yazdı. Öyle bir şey yapmadım. Birisi mi vurdu bize mi? Araca mı? Sana mı?
1: Çocuklar.
0: Tamam. Selam İzmir'desiniz bugün. Yarın evet, yola çıkıyorsunuz değil mi? Yarın yola çıkıyorsunuz.
1: Akşam yola çıkıyoruz.
0: Ha akşam. Şimdi İzmir'de nerede olduğunu bize lütfen söyle. 5 dinleyicimize Alem FM tişörtü ve sticker'ı vereceğiz. Gününüz yoğun geçti öyle tahmin ediyorum. Bugün çok gezdiniz İzmir'de değil mi?
1: Bugün evet gezdik. Gezerken de bayağı dinleyicimize denk geldik.
0: Süper şahane olmuş. Peki neredesin şu an?
1: Şu anda Karşıyaka'dayız. 35.5.
0: Nokta atışı ver bize. Şuradayız
1: nokta
0: de.
1: Nokta atışı Mavi Bahçe ve Hilltown'un
0: orada mı?
1: İki AVM'yi bağlayan yaya geçidinin hemen önündeyiz.
0: Mavi Bahçe ve Hilltown'un oradasınız.
1: Evet. İkisinin arasında zaten bir yaya geçidi, üst geçidi var. Hemen tamam. Önündeyiz.
0: Alem FM canlı yayın aracına acele edin. İlk 5 dinleyiciye Alem FM tişörtü ve sticker'ı hediye edeceğiz. Ama bir cümle vereceğiz. Cümle ne olsun acaba ya? Dinleyicilerimize bakıyoruz. Şevval'cim önerim varsa söyleyebilirsin. Sabah yaptık biz dünkünü. Dünkünü sabah onu yaptık, onu yaptık.
2: Tamam düşünüyorum ben de.
0: Efendim dur bakayım düşünelim. Selocuğum önerim varsa alırız. Dur bakayım.
1: Yok benim de bir önerim yok. Ulu koordinatörüm.
0: Associated Press desinler diyor. Associated
2: çok
0: Press.
2: Çok güzel olur bu arada.
0: Olabilir. Olabilir.
1: Abi diyemiyorlar ya. Atmayın.
0: Şey desinler ya da ya. Plakanı aldım ceza yazdırıyorum. Ne diyorsun?
1: Mantıklı.
0: Tamam plakanı aldım ceza yazdırıyorum olabilir. Bu cepte kalsın.

0: Kolay gelsin, ekmek var mı desin demiş efendim. Ekinler baş vermeden kör buzağı topar ne anlamadım. Ceku çıkalım mı balım desin.
1: Ay olur.
0: Tamam, bunu desin. Selo, cümlemiz bu. Ceku çıkalım mı balım?
2: Çıkalım mı balım?
0: Sana diyor ama.
2: Bana ne diyor abi?
1: Hayır, doğrusu şöyle ama. Ceku hazırsan çıkalım balım.
0: Tam bu da olur,
1: tamam,
0: ya.
1: Tamam, bu olsun.
0: Yani lafa Ceku ile girsin de devam.
2: Tamam, orada hazırlık aşaması benim tercihime kalacaksa bana diyebilir.
0: Sana bırakıyoruz, sana bırakıyoruz.
2: Tamam. Ses kayıt... Ceku hazırsan çıkalım balım.
0: Balım da olur, evet. Diğeri de olur. Bize ses kayıtlarını gönder ama. Yani onu teyidini alalım. 5 dinleyiciden ses kaydı istiyoruz.
2: Tamam, ben sesimi değiştir gönderirim.
0: Selo'cuğum, şu anda Mavi Bahçe ve Hilltown'un arasında bir yerde, orada göreceksiniz siyah canavar. Alem FM canlı yayın aracı. İzmir'de aracımız. Araca gidip hediyelerinizi alabilirsiniz. Selo'm, çok öpüyorum. Haberlerini bekliyorum. Güzel
2: İyi
0: haberlerini.
2: Yayınlar.
0: Sağ ol, tamam, efendim. Saygılar. Eyvallah.

0: Yıldırım. Gora'dan bir replik söylesi. İşte Gora'dan bir replik zaten,
1: evet,
0: bu. Gora'dan şey de olabilirmiş ya. Fırın hazırlansın abi. Bu da Arok'tan galiba.
1: Amerika dahil herkese haber verir.
0: Bu da olabilir belki. Yarın da bunu yaparız. Olur. Peki sevgili İzmirliler, acele etsinler lütfen. İlk beş dinleyiciye hediyemiz var. Kalanları da oradan artık sticker mı tıkır.
1: Tabii.
0: Çay, çorba, su,
1: tabii,
0: bir ikramda bunlar herhalde. Ya da en kötü Alem Efendim canlı enerjiyle bir tur attırır. Yani. Arabanın anahtarını verir, gezdirir, bir şey olur
1: güzel
0: yani.
1: Güzel oralar, evet, zaten. Evet.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi ara gideceğiz. Ara dönüşünde meslek tahmini için burada olacağız. İki dinleyici ihtiyacımız var meslek tahmini için. WhatsApp'tan beni ara yazmanız yeterli. Şevval sizi arayacak. 536-901-8902. Meslek tahminini iki dinleyici arıyoruz. Şevval'cim iyi misin? Yavrucuğum bugün hasta, nazar değdi kızımıza ya.
1: Değdi bence. İyisin. Okusak mı acaba beni?
0: Reklam arası.
1: Tamam.
0: Şu an şimdi reklam okuyacağız. İyisin.
1: İyiyim, iyiyim, daha iyi.
0: Tamam. Bir ara gözünün feri söndü ya. Annen dinliyor ya, panik yaptım. Biraz panik yapsın anneciğim.
1: Gittim geldim.
0: Annem beni aradığı zaman öyle yapıyorum biliyor musun? Yok. Panik, anne çok kötüyüm, fenayım, doktora gittim, ameliyat olacaksın dedi, bilmem ne. Gribim bu arada. Sonra gerçeği söyleyince ölümü gösterip sıtmaya razı etmek. Aman bir şeyin yokmuş diyor.
1: Ben öyle bir şey yapsam benim annem camdan atlar.
0: Çok mu panik miyim?
1: Panik, aşırı. Bir gün kardeşimin burnu kanamış. Ben dışarıdaydım. Kardeşin öldü diye aradı beni.
0: Yok artık.
1: Yemin ederim.
0: Üstüne çok katıyor ya, bu kadar katılmaz abi.
1: Böyle bir travmatik bir insan.
0: Anneler genelde abartır ama sizinki biraz fenaymış.
1: Tabii. Geldiğimde o yerde yatıyordu. Kardeşim onu teselli ediyordu.
0: O zaman annem buraya geldi, ona büyük bir şaka yapalım mı?
1: Ay.
0: Ha, ne diyorsun? Kalp memp yok değil mi?
1: Yok.
0: Ha, iyi, tamam.
1: Tamam, yapalım.
0: O gün olur. Öyle bir şaka yapalım.
1: Evet. Tamam, anlaştık, yapalım.
0: Tamam. Bir ara, aradan sonra show devam edecek. Meslek tahmini yapacağız.
1: Evet.
0: Çok kolay. Muhabbet ediyoruz daha doğrusu yani. Meslek tahmininden ziyade o. İki lafın belini kırmaya iki dinleyici lazım. WhatsApp'tan beni ara yazanları arıyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanalları.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenli öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Omo Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 ml 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros.
2: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında 700 gram içim tam yağlı kaşar peyniri 299 lira 90.

0: geçeceksin.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Alem FM canlı yayınlarıcı İzmir'de. Hadi son 20 dakikası, acele edin. Belki bir 10 dakika daha kalır. Çünkü yoldayız, gidiyoruz yazanlar var ama acele edin lütfen. İzmir'de Karşıyaka'da Mavi Bahçe ve Hilltown'un arasında bir yerde, yolun orada, görürsünüz zaten dedi Selahattin. Ve Oğuz, ikisi oradalar. Evet, aracımız orada. Tişört ve stikerlerinizi almak için acele ediniz. Hasan geldi. Hasan'cığım merhabalar, iyi akşamlar.
1: Merhabalar Fatih Bey, iyi akşamlar.
0: Saygılar. Nereden olduğu yazmıyor ama nereden?
1: İstanbul, Büyükçekmece.
0: Peki efendim. Yanınıza bir de Hayati mi geldi? Doğru mu görüyorum? Hayati. Gönder gelsin hemen. Evet, geliyor. Geliyor. Şimdi birazdan meslek tahmini yapacağız. Sizinkini mi bulalım yoksa Hayati Bey'inkini bulalım? Siz bize yardımcı olun sorularınızı, olur mu?
1: Olur.
0: Tamam. Hayati Bey, kulaklığı çıkaralım. Çok ses geliyor. Hayati Bey.
2: Şu an geçtim, evet. Hoparlördeydim. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Harika bir erkek Hayati, harika bir erkek Hasan. Şimdi Hayati'nin mesleğini bulmaya başlayacağız. Hazırsanız başlatıyorum bölümü.
3: Hazırım.
0: Babalar hazırsanız 3, 2, 1 gelsin. Hayati Bey, mesleğinizin okulu var mı?
2: Var.
0: Hasan'cığım sendeyiz.
1: Hayati Bey'in mesleği her yerde geçerli mi?
2: Yani tüm Türkiye'de...
0: Hayır abi, Tayland'da da yapabilir miyim diyor bu işi mesela.
2: Tabii tabii, tüm dünyada
0: geçerli
2: yapabilir.
0: Var.
3: Bir kostümünüz var mı?
2: Evet, var.
0: Kostümü var. Evet, Allah Allah. İlginçmiş.
1: Peki, bu biraz kötü bir tüyo oldu.
0: Peki bu işi yapan erkek bir sayı, erkek sayısı mı fazla, kadın sayısı mı fazla?
2: Erkek sayısı fazla.
0: Evet. Hasan'cığım anonsu bekleme, devam edelim. Siz de seriden, evet buyurun.
1: Yani düşünüyorum bir taraftan.
0: Pastem hakkınız genel... var, pastem hakkınız var.
1: Yani pastesem iyi olur. Çünkü çözemedim şu anda.
0: Siz çözmeyin zaten. Siz çözmüyorsunuz. Siz soru soruyorsunuz. Dinleyiciler çözecek efendim. Buyur.
3: Grupça mı yapıyorsunuz yoksa tek bireysel mi?
2: Ya ekip hali. Ekibimiz var yani.
0: Peki,
2: çalışması.
0: Aylık kazancın 200 binin üstü mü altı mı?
2: Altı.
0: 100 binin üstü mü altı mı?
2: Altı.
0: 10 binin altı mı üstü?
2: Üstü.
0: Üstü. 80 binin üstü mü altı mı?
2: Tam üstüne bastım.
0: Tamam, güzel. Ama peki bu aralıkta mı kazanıyorlar peki? Yani bunun daha üstü var mı bu iş yapanı?
2: Yani yurt dışında daha çok kazanıyorlar.
0: Peki biz, pardon ben soru hakkımı geçtim. Hasan Bey buyurun, sizdeyiz.
1: Kapalı ortamda mı çalışıyorlar acaba?
2: Açık.
0: Ne yapacaksın, camı mı açacaksın? Hasan öyle bir sordu ki, kapalı mı açayım mı?
1: Yani, AVM mi?
0: He, güzel soru.
3: Bir sürü dalı var mı bu mesleğin?
0: Dallar ayrılıyor mu?
3: Evet.
0: Yani şöyle düşün, mesela doktor, işte iç hastalıkları, genel cerrah.
3: Evet, evet.
0: Öyle, onu söylüyor.
2: Yani çalışma alanımızda bazı ayrı dallar var. Ama
0: ayrık dallar.
2: Hepsiyle ilgileniyoruz.
0: Bak burada büyük kopya verdi. Ayrık dallar, ayrık dedi. Dallar. Buradan bir Hasan abi, bir tahminin var mı peki?
1: Elektrik tesisatçısı.
0: Ayrık dallar dedi ki, oradan bağlamaya çalıştı. Peki Hayati. Hayati Bey, peki bu işi yapıyorsunuz ya, biz günlük hayatta sizin iş alanınıza arada giriyor muyuz? Bak güzel soru.
2: Şöyle diyorum. Tatile çıkıyorsanız ya da gezmeye gidiyorsanız giriyorsunuz.
0: Güzel. Peki. Hasan Bey buyurun.
1: Yani pompacı olabilir diyeceğim ama.
0: Şimdi tahminlere bakıyorum, dinleyicilerimiz yer yazmışlar. Asker, motokurye, polis, imam, garson.
3: İmam?
0: Kostüm dedi ya, hani imamlarda üstüne şey alırlar ya, böyle imamların biliyorsun evet, şeyi evet, var onu evet, söylüyorum. Evet. Muhtemelen ve oradan bağladığını düşünüyorum. İtfaiye eri, ondan sonra cuma. Oğlum tatile gidiyor ama ya. Gerçi tatilde de ibadete devam edilebilir.
3: Evet,
0: olabilir,
3: tabii.
0: Mantıklı. Güzel. Kim soruyor? Kim
3: ben
0: sıra?
3: Soruyorum.
0: Sen soruyorsun.
3: El becerisi şart mı?
2: Hayır.
0: Radyoyu yeni açanlar ne oluyor lan burada demesin. Beyefendinin mesleğini bulmaya çalışıyoruz Hayati Beyciğimizin. Hayati Bey, peki bu işi yaparken ağzınızdan çıkan, en çok çıkan kelime, cümle değil kelime.
2: Onu söylesem çok tüyo vermiş olurum.
0: Abi,
2: ama.
0: Kelime sadece kelime, cümle değil. Kelimeden de çözen çözsün artık biz zaten. Kelime, sadece kelime.
2: Damga diyeyim.
0: Damga. Damgadan nasıl çözdükler ya? Ben şu an biliyorum, ben bile çözemiyorum.
3: Ben de.
0: Hasan abi var mı, var mı bir sorun?
1: Ya trafik polisi diyeceğim, damgayla ne?
0: Abi alakası? Sen deme ya, sen tahminde bulunma. Sen soru sor sadece, ne olur soru sor, ne olur. Hayatta Hasan abi var mı sorun?
1: Allak bullak oldum abi, ben bir pas diyorum.
0: Pas kendine. Diyor.
3: Tamam, en çok neye dokunuyorsunuz peki?
2: Ağaç.
0: Ağaç. Allah Allah.
3: Ne olabilir?
0: Daha marangoz mu acaba? Yok değil.
1: Tatile giderken marangoz ne alaka?
0: Bir şey diyecektin, yarım kestin gibi geldi. Tatile giderken ağaç ne alaka dedin. Onu duyduk Hasan, yayına gitti o. Tatile giderken ağaç ne alaka dedi.
1: Yok kız, yanlış anladınız. Tatile giderken marangoz ne alaka dedin.
0: Ne alaka? Ha, sondaki ağ mıydı o? Ben yeni bir cümlenin evet. Girişi zannettim.
1: Yok,
0: tatile
1: yok.
0: Giderken ağaç ne alaka? Ne alakadaki ağaymış o.
1: Yok yok.
0: Hayatı gülesin varsa gül oğlum, orada tutma kendini.
2: Efendim?
0: Yok bir şey. Şöyle sesler geliyordu arkadan.
1: Fatih Bey bilen var mı?
2: Nasıl yani?
0: Dur dur. Bilen ben gördüm. Bileni gördüm. Hayati Beyciğim, peki mesleğinizi yaparken dediniz ya ağaca temas, değil mi? Ağaca temas
3: evet,
0: ediyorum
3: evet,
0: dediniz.
3: Ağaç. Evet.
0: Hayati Beyciğim, ağaca temas ediyorsunuz ya. Peki bu ağaca nasıl temas ediyorsunuz? Kokluyor musunuz? Taşıyor musunuz? Şekil mi veriyorsunuz? Yani hangisi efendim?
2: Tohumdan itibaren yetiştiriyorum diyeyim.
0: Of, büyük kopya. Büyük kopya.
3: Çok iyi oldu.
0: Büyük kopya. Tohumdan yetiştiriyorum dedi. Hasan abi tahminini söylemedi, soru sormuş.
1: Peki yetiştirdiklerini satıyor mu?
0: Güzel soru.
2: İdare süresi, yani yaşı doldu mu? Evet.
0: Evet, doğru. Hayati Bey'in yaşını ölebilir miyim demiş Ercan Bey. Yaşınız nedir efendim?
2: 32.
0: Dinleyicilerin saçma sapan soruları oluyor. Meslekte yaşın ne alaka şeyi varsa. 32 peki. Abiler çok tatlıydınız. Hasan abi sana bayıldık. Son bir tane tahmin hakkı alayım senden. Dönüşte Hayati Bey canlı yayında kendi söyleyecek mesleğini.
1: %90 bu peyzaj yerleri var ya.
0: Yok abi yok. Çok soğuk. Çok soğuk abi. Çok soğuk. Hiç yakalayamadım. Hiç o da olmadı. Hasan Aslan, alkışlarla çocuklar. Hasan abi çok tatlıydı. Hayat abi senden ricamız, reklam dönüşünde yayını bir daha bağlanıp kendi mesleğini kendi söyler misin?
2: Tabii ki de.
0: Çok tatlısın. Kısa bir ara dönüşünde Hayat abi burada ama Hasan abiye alkışlarla uğurluyoruz. Görüşmek üzere. Var ol.
2: İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. Aradan sonra geliyoruz efendim.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima seninle.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
6: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
10: Migros yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
12: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
13: Hem de hiç para vermeden.
14: Abonelik de yok.
13: Aidat da yok.
12: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.
15: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
10: Ödemek EasyCo demek.
16: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
17: Aslında etmiyor. Programın sonuna geldik. Hayati abimiz de orada. Hayati Beyciğim beklettik. Kusura bakmayın efendim. Bağışlayın bizi.
18: Estağfurullah.
17: Hayati abinin ne iş yaptığını şimdi anlayacaksınız ama size türlü türlü şeyler yazılmış ne iş yaptığıyla ilgili. Hava yolları yer hizmetleri diyenler var. Ziraat mühendisi diyen var ama pompacı çok geldi. Çünkü tatil detayı verdiniz ya efendim Hayati Beyciğim.
18: Evet.
17: O yüzden pompacı demişler. Efendim bir iki tane daha söyleyeyim hemen. Fidancı, seracı, bahçıvan, ormancı diyen var. Onları doğru kabul etmiyoruz. Evet. Ormancı ne bu? Yani ormancı olmaz.
19: Oyun gibi, oyun karakteri gibi.

0: musunuz orman mühendisi ne yapar?
1: Şöyle, ben Orman Genel Müdürlüğü'nde orman işletme şefi unvanıyla görev yapıyorum. Bu sorumlu olduğum belli bir alan var. O alandaki ormanların tohumdan itibaren gelişimi, bakımı, sürekliliğinin sağlanması, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarıyla o bölgenin sorumlusu benim.
0: Eline emeğinize sağlık. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Peki
1: ederim.
0: Buradan yaz da geliyor, vatandaşlara bir işin merkezinde olan biri olarak bir hatırlatmanız, herkes biliyordur da hatırlatmanız var mı?
1: Malum yaz sezonumuz geliyor. Orman yangınları ile ilgili çok riskli dönem geçiriyoruz. Yazlarımız çok sıcak
0: maalesef
1: oluyor. Pikniğe giderken, işte yolculuk yaparken ateş kullanılmaması, kullananların uyarılması, bu konuda hassas olunması bizim için çok önemli.
0: Eyvallah. Hayat abi, çok teşekkür ederiz. Çok selam ederiz.
1: Rica ederim. Çok kısa bir selam iletmek istiyorum.
0: Tabii, size. Tabii ki.
1: Sizin sıkı bir takipçiniz, beni de size alıştıran kişi.
0: Kimmiş?
1: Büşra Hanım.
0: Büşra Hanım, soyadı nedir? Soyadını versek rahatsız
1: Dağlarbaş,
0: olur mu?
1: Dağlarbaş.
0: Büşra Dağlarbaş, selam ederiz. Aa, bir dakika. Bizim Marmaris'te bir dinleyicimiz vardı, Büşra diye.
1: Evet.
0: O mu Büşra?
1: Evet.
0: Çok eski bir dinleyicimiz. Çocuğu olacaktı falan. Koptu gitti sonra aramızda. Kaybettik kızcağızı. Yok, ortalıkta yok. Selamlarımı iletin kendisine. Çok eski dinleyicimiz yani. 42 evet. Yıldır falan dinliyor bizi. Büşra'ya ve sevgili eşine selamlarımızı göndeririz.
1: Teşekkür ederim.
0: Var olun. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Selam kayıtları atmış, çok hızlı bir iki tane dinleteyim ben size.
2: Tabii siz anneleri tarafından siz...
0: Aa, bu eski lan bu. Şurada bari bir tane dinleteyim de nerede?
3: Hazırsan çıkalım balık.
0: Ceko hazırsan çıkalım balık. Araç orada. Galiba 3 dinleyiciye verdi, 2 tane kaldı. Sevgili dinleyiciler, Alem FM canlı yayın aracı Karşıyaka'da. Mavi Bahçe ve Hilltown'un arasında bir yerde, aracı orada görebilirsiniz. Alem FM tişörtü ve stickerlarınızı alınız. Acele ediniz. İki dinleyici daha lazım. Selahattin orada. Ve Oğuz da orada. Sevacığım, çok işliyorsun. İyisin şu an.
4: İyiyim, çok daha iyiyim.
0: Maşallah.
4: Teşekkür ederim.
0: Git iyice dinlen.
4: Tabii dinleyeceğim.
0: Ben gidiyorum. İnşallah yarın sabah tekrar burada olacağız. Yanıcıklarınızdan öperiz. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
5: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
6: Baba.
7: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına iş ceple yetişin. İş cepten görüntülü görüşmeyle çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
5: Reklam.
9: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
10: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
9: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
10: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
9: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
2: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Pilot garaj şoto ekspertiz.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara. Reklam.
2: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: Blind'da biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. Alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Hanımlar, beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Serdar yayında başlar. İlleri mi sayayım, normal diğer girişimi yapayım bilemedim ya. Hangisi Adem?
1: İl.
0: İl mi? Peki. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Nemit, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Marmara, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Kakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Ha duyana ha duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene. Her şeye inat kimine kadar. Moralim çok bozuk sevgili dinleyenler. Az önce daha 10 dakika ya oldu ya olmadı. Telefon şakam patladı. 10 numara şaka yaptım. İzin vermedi. Birkaç şakadır hani izin vermeme olayını aşmış olduğumuz için ben onu tamamen unutmuşum be sevgili dinleyenler. Hani gayet güzel şakayı yaptım. Dedim ki işte filanca falancayı tanıyor musun? Ha tanıyorum, en yakın arkadaşım dedi. Ha o dedim bize pasladı bu telefon şakasını falan. Ona bir yapıştırdı önce. Ben tabii sustum. Hani ben artık işin profesyonel olduğum için siniri hemen anlayabiliyor. Sustum ben, hiç şey yapmıyorum. Sonra dedim ki işte izniniz olsa bu şakayı yayınlayabilir miyim dedim. Kesinlikle hayır dediler. Kesinlikle hayır dediler. Ah ah. Bu gece neymiş, Hızır Ellez'miş öyle. Sen biliyor musun bunları, bu işleri? Bilmiyor musun? Peki. Dua edip Allah'tan dilediğimiz her dileğimiz yerine gelsin inşallah. Kurban olduğum Allah'ım, bütün iyi dualarımızı, iyi dileklerimizi, iyi isteklerimizi kabul etsin inşallah. Amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Üç kere.
1: Amin, amin.
0: Eyvallah. İlk 22 mesajına bakacağız şimdi. İlk 22 mesajı şuradan şöyle bir bakayım. Bizim Eko yazmış ama ilk 22 mesajı değil, onun için geçiyorum. Abi Norveç'ten selamlar. Bugünkü yayın Norveç'te yaşayanlara gelsin mi demiş efendim. Ne yap, gelsin mi Adem?
1: Gelsin.
0: Daha önce Norveç'te yaşamışları şey yapmış mıyızdır acaba yani? Yok. Armağan etmiş mi? Yoktur değil mi herhalde? Herhalde evet, bence de öyledir. İyi peki, tamam. Norveç'te yaşayanlara armağan ediyor muyuz? Adem şimdi kontrol ediyor. Baksın hemen. Norveç'te yaşayanlara armağan ediyor muyuz? Çok moralim çok bozuk ya. Vallahi billahi çok bozuk yani moralim. Tamam mı, Norveç'te yaşayanlara verebiliyor muyuz? Bu geceki yayın Norveç'te yaşayanlara geliyor sevgili dinleyenler. Çok yani, şimdi gel pazar gününe şimdi telefon şakası bul. Pazar gününe bul telefon şakası. Ne güzel, her pazar her pazar yapıyorduk. Yine iki pazarda bire geldik ya. Vallahi billahi ya. Vallahi yapıyorduk yani. En sonunda hani yılların 20 küsür senenin raconunu böleceğim. İzin almadan yayınlayacağım. Başımıza iş alacağız ondan sonra da. Yani vallahi. Yani. Ne güzel yapmışım ya. Niye izin vermiyorsun yani? Ben de şimdi 2 gün uyku da yok. Ben şimdi bu moral bozukluğuyla mesela yarın da girmem şeye. Telefon şakası için stüdyoya. Boş ver, yenisini yaparsınız. Öyle kolay olmuyor işte sevgili dinleyenler ya. Hele Yusuf Yılmaz Çelik şakası haricindeki malzemeleri bulup ayıklayıp yapıp yedirmek filan yani kolay. Çok çok üzgünüm ya. Ha şöyle düşün, fırıncısın, bir fırın ekmeğin yanmış. Hani bir fırın ekmeğin yanmış. Allah korusun, taksicisin, lastiğin patlamış. Ondan sonra başka necisin mesela, futbolcusun, topa vurmayı bilmiyorsun mesela. Ha yok, bu o değil bu örnek, bu bizim ligden örnek vermeyeyim, dur. Bizden örnek vermeyeyim. Norveç'te yaşayanlara gelebiliyor mu oğlum? He? Tamamdır. Peki. Yayınımız başlıyor.

0: Evet Adem, nedir gecenin konusu kardeş?
1: Gecenin konusu ne olmuyor?
0: Ne olmuyor?
1: Evet.
0: Nokta nokta nokta olmuyor dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Öyle mi?
1: Bence bu.
0: Tamamdır, evet. Olmuyor dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Ne olmuyor? En güzel mesajlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Yanında da sticker, ha sticker da veriyoruz. Evet evet, sticker da veriyoruz. Ne olmuyor? Adem ne olmuyor?
1: Para beni bulmuyor, bir türlü zengin olmuyorum.
0: Bir türlü olmuyor. Zengin olmuyorsun.
1: Olmuyor evet.
0: Adem bıraktığında olacaksın bence.
1: Yani peşinde değilim aslında ama bir gün bulacak beni.
0: Peşinde değil misin paranın?
1: Sadece konuşuyorum.
0: Bu yani... Nokta nokta nokta olmuyor dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 0536-901-8902 0536-901-8902 Ben de mesela erken kalkmak oldu. Bak yarın yine erken kalkacağım, moralim bozuldu biliyor musun?
1: Neden kalkacaksın?
0: Bildiğin moralim bozuldu yani. Efendim?
1: Neden?
0: Saat 10.30'da bir yerde olmam lazım.
1: Yakın mı ki?
0: Bilmem. Yani...
1: Geçmiş olsun.
0: Bilmiyorum ki yani. 10.30'da. Bir yerde olacağım 10.30'da. Ne yani, bir şey yok canım. Ta ayda bir filan da olsun o kadar da.
1: 1 milyon yani, yine dolar seni erken uyandırır mı?
0: 1 milyon dolar?
1: Evet.
0: Uyanmadım zamanında.
1: 10 milyon dolar?
0: Efendim?
1: 10 milyon dolar?
0: 10 milyon dolar ne kadar ama? Ben bir bak yıl. Şimdi bak, yalan yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Bana de ki mesela, al sana 10 milyon dolar, hayatının sonuna kadar erken uyanacaksın de, kabul etmem. Niye biliyor musun?
1: Niye?
0: Çünkü bir yerde patlarım ben. Ben patlarım, o parayı benden geri alırlar. Onun için alıp böyle tam hayallerdeyken parayı benden geri alacaklarına kabul etmem. Ama süre koyarsan kendimi çok zorlarım. Bak yine de emin değilim, bak söylüyorum sana, erken kalkmayla yine de emin değilim yani.
1: 10 milyon dolar.
0: 10 milyon dolara ne kadar? Ömür boyu kalkamam. Ben açık konuşayım. Getir 10 milyon dolar da ki ömür boyu erken kalkacaksın de, direkt hayır derim. Çünkü kalka çok isterim ama kalkamam.
1: Ben yarısına bile kalkarım.
0: Ömür boyu erken.
1: Evet.
0: Ben kalkamam işte. Onun için parayı alırlar zaten benden.
1: Ben geç de yatarım.
0: Nasıl geç yatar? Sen peki sana 10 milyon dolar versem benim...
1: Senin?
0: Benim ne bileyim mesela, benim...
1: Çiğnediğim sakızı.
0: Çiğnedim sakızı, çiğner misin mesela?
1: 5 milyon dolara da çiğnerim.
0: 5 milyon dolara. Evet. Aşk olsun lan, parası ya, ben seninkini çiğnerim mesela. İşte aramızdaki fark bu.
1: Bence çiğnemezsin.
0: Senin beni tanıyan bir insan olarak 10 milyon dolara da çiğnemezsin demen lazımdı.
1: Yani bence yani. Çiğnemezsin evet.
0: Ya işte. Ne kadar çok istesek de çocuk olmuyor. İsteyen herkese nasip olsun inşallah efendim. Ben de yarın erken kalkacağım ama ben 8.30'da kalkacağım. Benim de moralim çok bozuk. Neden acaba 8.30'da? Hani durduk yere mesela niye 8.30'da? 8.30 çok değişik bir saattir değil mi?
1: Yani ne
0: mesela
1: ki?
0: Hep bak, yalanlar hep şey olur. Abi çok sabah 7'den beri ayaktayım ya. Hep mesela. Sabah 7 ya da sabah 6'dır o.
1: Yani 8.30 yok, arada kalıyor.
0: En çok onu hangisini duymuşsun? Sabah 7'den beri ayaktayım ya falan.
1: 7.
0: Vallahi şey, abi bir saatlik uykuyla ayaktayım ha. Bir saatlik uykuyla. Sabah 7'yi daha mı çok duyuyorsun?
1: Sabah 7 daha çabuk. Daha çabuk demişim, daha çok.
0: Daha çok.
1: Evet.
0: O Adem Bey gelmiş. Adem bırakır mıyız arkadaşlar? Dün işte öyle bir parmak bal sürdük öyle.
1: Bir özeteyim dedim.
0: Yani. Bayram tatili 9 gün olmuş.
1: Bize değil.
0: Bizlik bir şey var mı?
1: Bizlik bir şey yok.
0: Yok, o da devam ki.
2: Alo.
0: Alo.
2: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Fatih Bey, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim, çok teşekkür ederim. Yarın erken kalkacak mısınız 8.30'da? Moraliniz çok bozulmuş evet. Benden duyunca. Doğru mu?
2: Daha doğrusu hastanede randevum var. İşte aslında 8'e çeyrek kala kalkacağım aslında.
0: Geçmiş yani. Olsun. Nen var kuzum?
2: Yok bir şey değil de şey ya, işitme testine gideceğim de yarın.
0: Ha, işitme testine gireceksiniz.
2: Evet.
0: Niçin efendim? Sağlık raporu için mi?
2: Ağrıyordu da o yüzden.
0: He, anladım. İnşallah bize şeyin testin sonucunu yazın bize, olur mu inşallah?
2: İnşallah.
0: İyi hadi.
2: Baba
0: sağ...
2: şimdi selamı var size.
0: Kimin?
2: Annemin.
0: Bizden de çok selam söyleyin efendim annenize.
2: Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Tişörtünüz var mı? Verdik mi daha önce?
2: Yok, vermediniz. Ay çok sevinirim, gönderirsiniz.
0: Tamam, bir dakika, bir saniye, işaretleyeyim sizi. Evet, arayacaklar tamam. Sizi. Tişört verdim size. Olur mu?
2: Tamam. Tamam. Sticker'da gönderecek misiniz?
0: Tabii tabii, sticker'da. 4-5 tamam. Sayfamda. Tamam.
2: Tamam.
0: Görüşürüz efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Var olun. Evet. O sakızı yutarım bile. Yutmak bir şey değil canım. Ağzı çiğnemek şey. Her ay 2 gram altın alayım diyorum. Olmuyor. 1 gram alıyorum. Oo.
1: 2 gram.
0: Evet. Altının gramı ne kadar?
1: En son 6000 bilmem kaçtı, hatırlayamadım şu an ama.
0: 6000 o ne demek ya? 6000 bilmem kaç.
1: 6627 mi?
0: 6627 gram. O bence öyle bir fiyat yoktur.
1: Yani
0: 7000 euro.
1: Kuyumcudan alırsan 7000 bence.
0: 7000 euro. Ne kadar çok denesem de istediğim saatte uyuyamıyorum. Kafasını yastığa koyar koymaz uyuyan insanlara hayranım adam. Ben sen de. İşte. Sen oğlum, o sensin zaten.
1: Ben hemen uyuyamıyorum ki.
0: Nasıl uyumuyorsun ki?
1: Bir şey yaparsak uyurum.
0: Nasıl bir şey yaparsak?
1: Mesela oyun oynarken o ne gözüm dalıyor.
0: Oyun oynarken gözüm mü dalıyor?
1: Oyun oynadık mesela, uyuyakalmıştım. Daldım evet. Öyle.
0: Bir arkadaşım her sabah işe gelir gelmez akşam olsa da yatsak demeye başlıyor demiş efendim. Sigortalı bir işte çalışmak istiyorum, olmuyor. İnşallah olur efendim. Sonra dur bakayım şöyle. Para hiç olmuyor demiş efendim. Bayram olmuyor, hafta sonu olmuyor, tatil olmuyor. Böyle olunca da hayat olmuyor. Parantez içinde jandarma. Merhaba jandarmam. Ne kadar ince hesap yapsak da olmuyor. Olmuyor dediğim hangi birini söylesem acaba? Birini söyleseydiniz keşke. Benim de moralim bozuluyor. Saat 6'da kalkacağım. 6'da kalk. Niye 6'da kalkıyor sence? Tahmin edelim. Niye 6'da kalkıyordur?
1: Sence? Okula gidecektir.
0: Nedir?
1: Okul.
0: Bence hep 6'da kalk. Yani çoğunlukla 6'da kalkıyordur bence.
1: İşiyle alakalı olabilir.
0: Çünkü 6 normalde böyle ayda bir kere kalkıp bir şey yapılacak bir şey saat değil 6. 8-8.30 olsa anlarım da 6 çoğunlukla 6'da kalkıyordur bence.
1: Olabilir.
0: Aradım ama çalmıyor galiba. Yine gür bir telefon şeyi görüyor musun yine? İki kere daha şey çaldırıp kapatırım.
3: Efendim?
0: Alo.
3: Alo.
0: 6'da kalkacakmışsın.
3: Evet abi.
0: Genelde 6'da kalkar mısın genelde normalde?
3: Ya her gün 6'da kalkarım.
0: Ya bak gördüm ben bildim. Çünkü 6 böyle ayda bir 15'te bir filan ya bugün de 6'da kalkacağım filan bir saati değildir. O 8'dir, o 8.30'dur o.
3: Evet abi. Ama ben 6'da kalkıyorum kargo işiyle uğraştığım için.
0: Ya zaten ya kargo işiyle uğraş ya karga besliyorsun yani ikisinden biri. Baştaki kar. K'yı bildik de hatta karı bildik. Kargo, karga. Evet. Aa sadece tek harf değil. Aa istemeden var ya tarihi espri yaptım lan. Evet. Vallahi bak yemin ediyorum istesem yapamam yani. Artık bizde böyle yani zorlayınca olur. Çok affedersiniz. Espri çiş gibi abi. Gelince yapıyoruz hemen.
3: Yani. Harikasın abi ya.
0: Estağfurullah abicim. Buraya yapma diyorsun ama anladım tamam.
3: Bilmiyorum pek de uygun bir ortam değil gibi.
0: Neredesiniz acaba efendim?
3: İzmir'deyim abi. Hatta bugün Alem Efem aracımın yanına da gittik.
0: Yanına da gittiniz. Aldınız mı? Dişört aldınız mı? Dişört.
3: Evet, tişörtümü de aldım. Stickerlarımı da aldım.
0: Tamam, vermiyorum o zaman sana tişört.
3: Sağ ol abi. Ya başkaları alsın.
0: Tamam, sana vermiyorum tişört. Bak, arabanın arkasına kesinlikle şeyi uygun fiyata akıl verileri yapıştır.
3: Tamam abi.
0: Onu gördün mü?
3: Zaten birkaç tanesini yapıştıracağım, fotoğraf atarım size.
0: Uygun. Nereye gitsem benim uygun fiyata akıl verilir sticker'ını yapıştırmışlar. Çünkü herkes sıkıntılı birilerinin bir şey danışmasından biri. Bak aşağı kantine iniyorum onu yapıştırmışlar. Uygun fiyata akıl verilir. Ondan sonra ne bileyim radyo çıkıyorum kapıyı onu yapıştırmışlar. Başka bir arkadaşıma verdim ofisin girişini onu yapıştı. Uygun fiyata herkes para peşinde yani herkes.
3: Evet abi evet.
0: Herkes. İsim nedir abi?
3: Arasında bir şey olmuyor ama Serdar abi ya.
0: İsim midir abi sizin?
3: Hasan benim ismim.
0: Peki Hasan abicim. Sabah 6'da kalkıyorsun. Evli misin?
3: Evliydim abi de 6-7 yıl oldu ayrıldım.
0: O zaman da 6'da mı kalkıyordun?
3: O zaman da 6'da kalkıyordum. Hatta askeri personeldim abi o zaman.
0: Ondandır yenge. Yüzünü görmediği için ayrılmıştır yani senden. Çok affedersin. Yani.
3: Eve giremiyordum öyle diyeyim abi. Ondandır görmek yani. Sürekli.
0: İyi peki abicim. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Kolay
3: teşekkür
0: gelsin.
3: Teşekkür ederim abi. Sağ ol. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Thank you very much. Bana alarmını gönderenler var. 6.52, 6.50. Aa Belami benim oyun arkadaşım. 6.48, 6.52, 6.56, 7.01, 7.03. Vay be. Babamlar evlen de git diyor. Bunu söylemeleri üzücü. Sürekli söylemeleri olmuyor yani. Sonra dur bakalım. Hiç koca mesajı okumadım, farkında mısın?
1: Kafada eliyorsun çünkü.
0: Neyi?
1: Mesajları.
0: Ama olmuyor mesajında hep böyle işte, manita olmuyor, olmuyor, bu olmuyor filan. Dur bakayım. Ben cahili tersliyoruz ve kocanla ilgilen astım arabaya. Trafikte tartıştığım ablalara kocanla ilgilen sticker'ını gösteriyorum demiş efendim. Bravo.
1: Helal olsun.
0: Helal olsun. Evet. Hiç çekilmez dediğimiz şeyleri konuşalım madem. Hani olmuyordu çünkü millet manita muhabbetine çevirdi şimdi bunu. Ben konuyu değiştirmek istedim bir an. Hiç çekilmez dediğin ne var?
1: Çok konuşan insan. Diyeceğim, radyodayız.
0: Çok konuşan insan.
1: Ama radyo haricinde çok, konuşan insan.
0: Boş konuşan insan.
1: Boş konuşan insan.
0: Evet. Peki boş konuşma parasız konuşma mıdır?
1: Boş konuşma çoğu zaman parasız oluyor.
0: Parasız oluyor boş konuşma.
1: Evet.
0: O zaman bizimki boş değil oğlum, biz.
1: Biz para, doluyuz.
0: Biz para alıyoruz yani.
1: Yani evet.
0: Değil mi? Söyleme sahip.
1: Güzel alıyoruz.
0: Bir gün bir dinleyici şey demiş diye, onda size para da mı veriyorlar? Yok, ben istavritle alıyorum ödemeyi. Hiç çekilmez dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Hiç çekilmez dediğiniz ne var? 0-536-901-8902. Hiç çekilmiyor, hiç çekilmez dediğiniz ne var? 536-901-8902. Hiç çekilmez dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Ben söyleyeyim mi sana?
1: Söyle.
0: Yol boyu müzik dinleyen arkadaş. Hiç çekilmiyor.
1: Ben yol boyu.
0: Nasıl çekilir?
1: Benim hoşuma gidiyor yolda müzik.
0: Buradan Van'a gidiyorsun, Başkale'ye, devamlı müzik mesela.
1: Ha, devamlı olmaz.
0: Ya işte onu diyorum ben de sana. Senin yol dediğin buradan Ümraniye olduğun için sen de. Sen zaten oğlum, sen ne olur ki, sen buradan Gürcistan'a gittik. Şurada İzmit'te uyudun. Gürcistan

0: sınır kapısında jandarma dürttü seni. Hani şş, kalk ya filan diye.
1: Ama yolda uyku getiriyor.
0: Yolda uyku mu getiriyor?
1: Evet.
0: Anladım. Eğer imkan varsa haftada bir gün Lütfi radyoda... Ya Lütfi'cim ama şimdi canım kardeşim, seni çok seviyoruz öz kardeşimiz gibi. Ama ve lakin haftada bir... Ya açık şunu söyleyeyim de artık yazmasın Lütfi. Lütfi'cim, canım kardeşim, gözlerinden öperim. Hani okulunu falan bitir, gel bakalım duruma. Bu senin geceleri evden yarım saat telefonla bağlanıp radyo programı yapabileceğin bir radyo istasyonu değil Alem Efem. Yani bunu bana bile yaptırmazlar Lütfi. Öyle bir teklifte bulunuyor Lütfi. Bayağıdır da bulunuyor. Artık görmezden gelemiyorum. Lütfi, yapamayız öyle bir şey. Hani şöyle söyleyeyim, Lütfi babanın radyosu olsa olmaz yani. Anladın mı? Canım kardeşim. Okulu bitir gel, bir de gözünü seveyim. Allah aşkına 40 kere yazma Lütfi. Ne olur. Hiç çekilmez dediğiniz ne var? Ay hiç çekilmiyor cimri insan ile arkadaş olmak. Ne diyorsun?
1: Katılıyorum.
0: Cimri insan. Sever misin cimri?
1: Sevmem.
0: Cimri ile tutumlu arasında ne fark vardır?
1: Ya, tutumlu biraz geleceği düşünerek yatırım yapan insandır. Ama cimri tamamen kimseye malını paylaşmayan ve ona bir şey ısmarlamayan bencil bir insandır.
0: En son kime ne ısmarladın?
1: En son kime ne ısmarladım?
0: Hı.
1: Hatırlamıyorum.
0: İşte, yani. Hadi buyurun. Hadi buyurun bakalım. Evet. Bir kere daha çaldırıp kapatıyorum. Açıldı galiba.
2: Efendim?
0: Budur ritüel cümle oldu. Bunu dediğim anda açılıyor telefon.
1: Evet.
0: Abi selam.
2: Aleyküm selam. Abi niye hemen böyle yüzüme kapatacaksın diye. Bir de çarpı kapatayım diyor. Ben de böyle müsait değilim.
0: Fırça yedik galiba ama anlamadım ben.
2: Evet, estağfurullah.
0: Nasılsınız abi, iyi misiniz?
2: İyi de çok şükür abi, size nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi, çok teşekkür ederim. Neredensiniz sayın abi?
2: Adıyaman
0: abi. Adıyaman'dan abi. Aa evet. Adem'in şey, Hanımköy Adem'in.
1: Evet, benim yarım Adıyamanlı.
0: Sallamadı seni
1: hiç
0: Adem.
1: Hiç umurumda değil. Adam. Kahta abi, kahta diyeyim ben sana.
0: Evet, adam çok yani, sallamadı seni yani, söyleyeyim.
2: Kahta, bizimki Sincik abi.
0: Neresiymiş?
2: Sincik.
0: Gittin mi hiç Adem oraya?
1: Yok, hiç bilmiyorum.
0: Anladım, peki. Sayın abim, cimri insan hiç çekilmiyor dediniz ya hani. Bir insanın cimri olduğunu nasıl anlarız?
2: Ya bazen yola çıkıyoruz, yol arkadaşlığı mesela.
0: Hı.
2: Bir yere denk geliyoruz. Şurada bir yemek yiyelim mi? Ceplerini yokluyor. Diyor ki ya burada yemesek mi diyor. Mesela diyelim ki alışverişe gidiyoruz, bir şeye bakacağız. Ya diyor ki buraya bakmasak mı? Yani artık gittin her yerde bunu yapıyor. Her attığın adımda bunu yapıyor. O yüzden dedim ya, cimri insanla arkadaş olmak gerçekten çekilmiyor. Her şeyi sen yapmanı bekliyor.
0: Kim sayın abim bu cimri insandı? Kim bu adam?
2: Benim de arkadaşım.
0: Olmasın arkadaş, görüşme bir daha onunla.
2: Doğru abi ya. Bak onu hiç düşünmemiştim. Arkadaşlık kesme hiç düşünmemiştim.
0: Tek bir tane mi arkadaşım var sayın abim?
2: Böyle birkaç tanesine denk geldim. Bir tanesi çok samimiydi. Gerisi normal arada sırada bir arkadaşlık ettiğiniz insanlardı.
0: Evet.
2: Birkaç tanesine böyle denk geldim.
0: Anladım. Sen cimri misin mesela abi?
2: Yok abi.
0: Değilsin.
2: Cimri değilim ama bende de harcayacak para yok.
0: İsminiz nedir abicim sizin?
2: Dengir abi.
0: Kim abi?
2: Dengir.
0: Dengir.
2: Evet.
0: Tamam güzel abim, sana tişört versem kabul eder misin?
2: Kabul ederim abi, daha önce de bana tişört verdin.
0: Var mı? Tişörtün varsa vermiyorum. Evet. Tamam.
2: Keşke söylemesin, bir tane daha gönderin.
0: Tamam ver, o yok ver. Var mı tişörtün, var mı doğrusu?
2: Var var.
0: Tamam ver. Tamam ver, vermiyorum o zaman. Ben istiyorum ki herkes de tişört olsun çünkü. Vermiyorum o zaman.
2: Eyvallah abi.
0: Tamam.
2: Daha önce de yayınınıza bağlamıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bizim demiştiniz ya, bugünlerde ne oldu başınıza, ne geldi, ne bozuldu diye. Bizim bir tane televizyon vardı. 2-3 defa yıldırım düşmüştü.
0: He evet, he hatırladım abi.
2: Evet evet.
0: Tamam hatırladım. Ne oldu, televizyonun akıbeti ne oldu?
2: Televizyonun akıbeti abi, seninle görüştükten bir hafta sonra bir daha yıldırım düştü.
0: Allah Allah, acaba taşınsanız mı abi?
2: Taşınmayı düşünmedik, bilmiyorum abi.
0: Bence taş, yani devamlı yıldırım düşüyorsa acaba orada mı bir şey var yani?
2: Ya galiba elektrik hatları biraz eski ya.
0: Hmm.
2: Yani bu şimdiki yeni hatlarda elektriği, ev elektriğini koruyan sistemler çok. Galiba burası biraz sistem eski. Yıldırımı direkt eve aktarır.
0: Anladım efendim. Geçmiş olsun. Dikkat edin kendinize, olur mu?
2: Sağ olun efendim.
0: Öpüyorum abi, Dengir abi. Görüşürüz.
2: Hadi iyi akşamlar abi.
0: Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Tripli kadın hiç çekilmiyor demiş efendim. Tripli erkek bence daha beter olur ya.
1: Nazlı erkek.
0: Tripli erkek daha bak. Tripli erkek yapabilir miyim acaba ben? Bilmiyorum yani. Yapabilir miyim? Bir tane bir...
1: Soru mu sorayım?
0: Yani yok. Sen, sana karşı böyle bir erkek olarak konuşmak içimden gelmez benim. Bir kadın bağlayalım yayına. Ben sana karşı...
1: Sesimi değiştireyim.
0: Sana konuşamam yani.
1: Konuş benimle.
0: Deneyelim.
1: Serdar.
0: Efendim.
1: Ne yapıyorsun?
0: İyiyim aşkım, sen?
1: İyi, ne olsun, takılıyorum öyle. Akşam buluşacak mıyız?
0: Akşam sabah attığım mesaja niye cevap vermedin?
1: İşim vardı, elim doluydu.
0: Tamam, akşam da benim işim var o zaman. Benim elim dolu.
1: Ne demek, o kadar plan yaptık.
0: Elim dolu, bak kapatınca gönderirim fotoğrafını, dolu elim.
1: Ne var elinde?
0: Fotoğraf göndereceğim ben. Şimdi içeriden çağırıyorlar beni, bir şey diyor musun? Konuşuruz.
1: Ama bir kere aşmalık gönderme.
0: Ne yapayım? Ne?
1: Bir kere açmalık gönderme.
0: Bir kere aç, hep mi açık olsun?
1: Sürekli açık olsun.
0: Benim kalbimi bu kadar kırıp bir de üstüne espri mi yapıyorsun?
1: Espri yapıyorum, gül diyor ama gülmüyorsun.
0: Ben sana şeyim yani, ben sabahki mesajıma cevap vermedim benim.
1: Sen çok nazlı bir erkeksin.
0: Neyim?
1: Nazlı.
0: Hiç de değilim ben, sana kadar öyle. Böyle değildim ben. Beni sen böyle yaptın.
1: Ben bir şey yapmadım ki, ben seni hep el üstünde tuttum.
0: Sesin niye böyle, seni ergenliğe mi girdin aşkım sen?
1: Hayır, benim ses tellerim biliyorsun alındı.
0: Ne oldu?
1: Ses tellerim alındı. Yok ya, olmuyor benden.
0: Senden olmuyor yani. Ben trip atası gelmiyor insan.
1: Evet, içine yani olmadı.
0: Vallahi yani ben trip atası gelmiyor yani. Burada bu kadar kadın dinleyici varken ben sana niye trip attım ki zaten?
1: İki gülelim dedik o yüzden.
0: Yani ama ben şey yani çok bende yara bıraktı bu konuşma.
1: Benim de evet, boğazım zorlandı.
0: Oğlum birdenbire bir ağırlık üstümde. Alo. Biri oturuyor gibi benim şu an, biliyor musun? Vallahi. Alo.
1: Abi benimle aynı ses.
3: Merhabalar.
0: Nasıl seninle aynı ses? Neler diyorsun sen kadına? Abi hanımefendi Adem size benimle aynı ses dedi.
3: Adem yapamıyor. Olmuyor. Sesi de yakışmıyor. Onu da söyleyeyim.
0: Yalnız şu sesin sahibi, bak şu konuşma. Adem yapamıyor. Olmuyor. Sesi de yakışmıyor derken ki o harflerinin uzaması trip kraliçesiyle konuştuğumuzu bana. Yalnız... Yalnız sayın ablacığım, şöyle bir şey var. Trip atan erkek deneyeceğiz yani. Trip atan kadın değil. Trip atan erkek deneyeceğiz.
3: Biliyorum, duydum.
0: Tamam. İki tane denek var burada şu an. Beyaz fareyiz biz Adem'le.
3: Vallahi seninle uğraşmak zor Serdar. Onu söyleyeyim. Çünkü acayip laf yapıyorsun. Beni bastıracağını tahmin ediyorum.
0: Efendim hiç ciddiye almayın. Ben mikrofonu kapattığımı hiç hatırlamıyorum bile ben sizi hiç. Yani kocanızla ilgilenin. Ben de kuşuyorum. Ay,
3: yok, kocam yok benim.
0: İşte ilgilenin ki olsun. Yani... Hani ben çok böyle uğraşacağınız bir tip değilim hayatınızda ablam benim, ne olur. Beni çok ciddiye alma Allah aşkına.
3: Yok, o anlamda değil.
0: Hayır, kalbimi kırdın.
3: Fazla cevapsın ya.
0: Ya işte başladım ben role, tribimi atıyorum. Oho, ama şimdi espriyi açıkladıktan sonra bir komikliği kalmıyor ki ablacığım. Yani.
3: Valla istesen tribin alasını yaparsın, onun farkındayım. Çok da güzel laflarını da bazı zaman tokatlıyorsun.
0: Ya yapıyorum zaten. Abla, ki... alo abla.
3: Ha, bana yaptın sen daha önce. Bir dakika.
0: Alo.
3: Bir
0: dakika. Alo. Alo.
3: Duyuyorum. Ben birkaç kere böyle bağlandım.
0: Güzel ablam, delisiniz galiba ama.
3: De bana dedi ki nerede?
0: Abla, alo. Alo. Alo.
3: Duyuyorum.
0: Yani başladık yani, benim o demin yapmış olduğum rol icabıydı. Trip atıyorum ben size. Ben yani hani alttan almanız lazım ya, öyle bir skeç yapacağız yani biz.
3: Tamam, hadi başlasın o zaman.
0: Ne ama, demediğin laf kalmadı, işitmediğin hakaret kalmadı daha. Yani Allah Allah.
3: Şunu söylemek istiyorum. Tribin alasını yapmıştın zaten. Ben bağlandığımda hatırladın mı dedim. Ki birkaç kere konuşmuştuk. Nereden bileyim ben dedin.
0: Ben öyle bir şey demem, tarzım değildir yani. Çok...
3: Vallahi dedin.
0: E tamam, nereden bileyim, doğru demişim.
3: Ya ne bileyim, hakikaten insan bazen böyle bir anımsar, hatırlar sesten veya birkaç kere böyle konuşunca, hiç mi yani, ne bileyim böyle hani şeyi, Lütfü'yü hatırlıyorsun.
0: Yani siz neyse, buradan el ele mi çıkalım istiyorsunuz, ben anlamadım ki. Ne işliyor? Ya, siz bana hayır. isteğinizi söyleyin, ben size olur yaparım ya da yapamam diyeyim ben.
3: İnsan şöyle düşünüyor, hani hatırlayabilir gibi.
0: Hatırladığım oluyor bak, bazen de.
3: Ben her anlatıyorum. Bundan bir sene önce bir İzmir'e geldim, hatta bir düğün için gelmiştim. Hatta o zamanlar için böyle Bornova üzerinden geçecekti. Ben bunu yazdım.
0: Ne zaman, bir sene önce mi?
3: Ya bir sene oldu ya da olmadı.
0: Hmm, anladım.
3: Hatırlamıyor musun, düğüne gelmiştin ama kim tabii bilmiyorum neresine.
0: Düğüne gelmiştin diyor ya.
3: Evet, öyle demiştin sen radyoda.
0: Adem müdahale et Allah aşkına artık. Yani orada
1: bir şey bak, diyeyim mi?
0: Kıs kıs gülüyorsun. Acuk da ben güleyim ne olur.
1: Benim kadın versiyonum daha iyiydi.
0: Ya biraz müdahale et. Vallahi billahi gelen gideni aratırmış ya. Bir kimin bedduasısınız ablacığım ya?
3: İyi tamam, ben susuyorum. O zaman konuş. Tribini yap.
0: Yani yaptırtmıyorsun ki.
3: Ben yapıyorum değil mi?
0: Yani. Yok, normalde ciddiye almam. Burada bir düğme var. Basınca kesiliyor da işte. Her an başlayabiliriz diye.
3: Hiç... Ha, onu biliyorum biliyorum. Orada... Karşı taraf duymuyor. Sürekli siz orada bir şeyler söylüyorsunuz. Buradan da radyonun sesi kısık olduğu için karşı taraf dinliyor zannediyor ama maalesef öyle olmuyor. Onu da biliyorum.
1: Ben şu an yani bildiğim sistemi unuttum.
0: Neyi?
1: Yani ne anlattı?
0: Ben ciddiye almıyorum artık. Ben artık. Ben...
1: Yok, biliyorum da bildiğimi unuttum.
0: He de geç. Bir daha nerede göreceksin? Aa,
3: yapma.
0: De geç ya.
3: Belli olmaz.
0: Öyle yani. Adem.
3: O zaman görürüz.
0: Yani bir daha nerede geleceksin yani bir daha? Bak hanımefendi, bir hikaye var. Bir hikaye var, bunu anlatayım size. Bizim Cem Aslan var, bilir misiniz Cem Aslan acaba? Hı hı. Bizi Cem Aslan'la beraber bir televizyon programına çağırdılar hanımefendi. Bir şarkı yarışmasının da birincisini de çağırmışlar. Bu tutturdu, şarkı söyleyeceğim diye. Televizyon programında. Bizim Cem abi de hiç susmuyor.
4: Yani vallahi şimdi bu adam şimdi şarkıyı Fenerbahçe'yle rakı konuşacak. Yani şimdi olmuyor yani. Vallahi Serdar'la beraber çağırdınız falan diye Cem abi de konuşuyor.
0: Sunucu hanımefendi dedi ki işte diğer şarkı söyleyecek kızın adını hatırlamıyorum. Hatırlasam da söylemem şimdi. Dedi ki işte Adem dedi işte şarkı yarışması dedi birincisi dedi. O da dedi şarkı söyleyecek bize dedi. Millet işte yok söylemesin söylesin filan diye. Böyle gereksiz bir samimiyet var yani canlı yayında. Bir daha anons etti, dedik şarkı söyleyecek dedi. Mikrofonlar açıkmış. Ben de Cem Aslan'a eğildim, baktım konuşuyor çok. Eğildim ben de Cem Aslan'a. Dedim ki Cem abi bırak söylesin, bir daha nerede dinleyeceğiz zaten dedim. Mikrofonlar açıkmış. Bu canlı yayına gitmiş. Twitter'lar, mesajlar, kadının fanları falan bana vay hiçbir yerime bırakmadılar benim. Yani... Terbiyesiz herif, sen kimsin, sen kendini ne zannediyorsun, şarkıyı söyledi kız, ondan sonra aynı adamlar yazdı keşke söylemeseydi Serdar, vallahi öngörüşlü adammışsın filan diye dedim ama ben yani en başta. Şimdi hanımefendi, iki kişiyiz, ikimiz üzerinde deneyeceksiniz, iki erkek sizi trip atmaya çalışacak, önce Adem'den sekecek sonra bana gelecek. Siz evli misiniz hanımefendiciğim?
3: Hayır değilim.
0: Tamam, söz nişan filan bir şey var mı?
3: Ay yok.
0: Tamam Adem, şu an sizin skeç icabı sevgi. Ciddiye almayın, skeç yani sevgiliniz Adem. Uh-huh. Hani yarın da arayıp mesela Adem ne çabuk unuttun, ahlaksız adam falan olmasın. Hani, Adem... hani bir sene sonra telefonla yayına bağlanıp önce Adem'le sevgiliydim sonra Adem'den ayırdın sen sevgili yaptın kendine terbiye seni falan. Böyle şeyler olmasın yani.
3: Yok yok, Adem evli zaten ya.
0: Anladım, peki tamam. Adem şimdi sevgilisin hanımefendiyle, şöyle saat veriyorum. Gece saat 12'de Serdar yayında bitmiş, radyo kapanmış. Hanımefendi ben uyuyorum diye erkeği arıyor. Erkek bir şekilde bir bahane, sadece bu kadar. Erkek bir şekilde bir bahane bulup hanımefendiye trip atacak. Evet Adem'cim buyursunlar. Ama Adem bir şey söyleyeceğim. Sakın, efendim? Allah aşkına lafını esirgeme.
1: Tamam. Ben trip atacağım.
0: Ne?
1: Şimdi kim arıyor, ben mi arayayım?
0: Adem eline ne geçirirsen at.
1: Tamam.
0: Söyleyeyim sana. Kesmeyeceğim yani.
3: Bir dakika, ben uyuyor muyum, uyanık mıyım?
0: Ne misin?
3: Yani şimdi konuşacağız ya gecenin bir saati. Ben uyanık mıyım, uyuyor muyum?
0: Siz arıyorsunuz Adem'i, ben yatıyorum aşkım diye. Evet.
3: Tamam.
0: Bakın
3: tamam.
0: Yeniden söylüyorum. Sizde bir numara yok. Tribi Adem atacak. Olur mu? Lütfen.
3: Okay.
0: Bak ne tamam. Olur. Allah adı verdim bak lütfen.
3: Tamam, bir şey demeyeceğim. Okay.
0: Evet.
1: Hadi çalsın telefon.
0: Ben mi yapayım tamam. Onu?
1: Evet. Dırırırt. Alo.
3: Alo canım, ne yapıyorsun?
1: İyi, oturuyoruz arkadaşlarla. Sen ne yapıyorsun?
3: ya yatmıyor musun? Ben yatıyorum dedim uyumadan önce bir
0: şu
3: ödeyeyim.
0: An bunlar beni duymuyor sevgili dinleyenler. Hani Adem de duymuyor, hanımefendi de duymuyor beni.
1: Evet sen yani ben... yatıyorum dedin de bana şimdi sana şunu söyleyeyim.

0: Cem?
1: Bir çekilecek hali yok.
0: Biz yarın buluşacaktık seninle. Sen planı iptal ettin. Neden?
2: Çünkü
0: neden cevap ver bana. Şöyle yapma.
2: Ben uyurken arkadaşlarımla oturmaya devam ediyorsun.
0: Evet.
2: Hiç keyfini bozmuyorsun.
3: Kestik. Demiyorsun. Araya girmem lazım. Ama araya girmem mi? Kestik. Seninki trip değil ki. Hesap sorma. Ablanın yaptığı trip.
0: Hayır, devam edecektim.
3: Oğlum ben. Abla hemen bak pası aldı göğsüyle yumuşattı koydu. Şimdi vuracak yer arıyor şimdi. Onun yaptığı trip. Diyor ki sen arkadaşlarınla oturuyorsun ama. Yani seninki buluşuyorduk niye buluşamadık? Seninki ya bırak Allah aşkına ya.
0: Ama ben devamını getireyim.
3: Ya git evinde getir burada getirme Allah aşkına.
0: O zaman sen.
3: Ben hiç emin değilim ama bir de ben deneyeyim. Değil evet. Buyurun hanımefendi arıyorsunuz beni. Biz sevgiliyiz. Bana yatacağım ben diyorsun. Ben de açıyorum telefonu tamam.
2: Tamam
3: evet. Çağız telefonu adı evet.
0: Alo alo alo alo.
3: Efendim.
2: Alo canım ne yapıyorsun?
3: Vallahi aradım da açsaydın ne yaptığımı biliyor olurdum bence.
2: İyi de ben şimdi konuşmadan nereden bileyim ne yaptığını?
3: Aradım hani... Uzay mekiği gibi telefon kullanıyorsun. Bakmıyor musun seni ne zaman aradığıma, ne yaptığıma, ne yazdığıma? Aradım açmadın yazdım üstüne. Bak 1,5 saat bakıyorum hemen şimdi. Ne zamanmış?
2: Ama ben aramadan önce saçıma bakım yapacağımı söylemiştim. Onları yaparken o sırada lavaboda aynanın karşısında o ellerle şey yapamadım. Görmedim.
3: Saçlarına yaptığım bakımın %1'ini bana göstersen var yani. Bana birazcık oku. Neyse konuşmayalım boş ver ya.
2: Ben... Hayır. Ben her gece tatlım, sana hep iyi geceler diyorum.
3: Tatlım bir şey söyleyeceğim.
2: Ben hiçbir cevap görmüyorum.
3: Bir şey söyleyeceğim. Hani çektiğin mesajı bile okumamışsın. Hastaneden geldim ben. Hastaydım. Gerçekten çekecek halim yok. Öpüyorum seni. Sabah konuşuruz olur mu?
2: Ay bir dakika mı? Böyle olur mu? Sen paçam sıkıştı hemen kaçıyorsun ama.
3: Paçam sıkıştığında mı? Hastaneden geldim diyorum sana ya.
2: Tamam ben ama bir dakika dinlemedin ki.
3: Söyle dinliyorum hadi. Vallahi işte, şey yani ateşler içinde yanıyorum. Kapatalım da ben uyuyayım sabah dinleyeyim seni ben.
2: İyi de o zaman ben ne desem boş.
3: Bence de.
2: Ama bak gıcık kapıyorum ha. Böyle konuşursan hemen yani, kestirip atarsan ben o zaman daha çok delleniyorum.
3: Ne diyebilirim? Konuştuğum için bence şükretmelisin. Yani uyuyorum deyip açmaya da bilirdim ki öyleydi. Ama değerini bil. Uyuyordum, telefonun sesine kalktım. Çünkü biliyorum. Seni aradım açmadın, mesaj gönderdim açmadın. Sen aradığında ben yapmasam bu olay olacak. Hani uyuyordum ama, uykumdan uyandım.
2: Ama ben o sırada çok bekledim. Ne zaman döneceksin diye hastaneden ya da doktorda işi ne zaman bitecek diye.
3: Hastaneye gittiğimi onu... az önce benden öğrendin. Neyi bekledin ya? Konuştukça
2: hayır,
3: saçmalıyorsun.
2: Hayır, biz daha önce konuşmuştuk.
3: Kapatır mısın? Hadi sabah konuşuruz.
2: Hayır, daha önce
3: kapat, sabah ama... konuşuruz. Kapat, sabah konuşuruz gerçekten. Ya, pıt kapattım. Ki. Bitti. Atabiliyormuşuz lan Adem.
0: Evet.
3: Atabiliyormuşuz gördün mü? Bak konuşturtmadım yok, kadını. Fena. Bak aynen. Kadını konuşturtmadım görüyor musun? Ha, pişman oldun.
0: Helal olsun.
3: Kadın olduğunu pişman ettim onu. Yürü. Gördün mü Adem?
0: Gördüm.
2: Ama var böyle erkek modelleri var gerçekten.
3: Vallahi işte bilmem hayatınızdaki erkeklere söyleyin onu. Benlik bir şey yok. Ben
2: hayır.
3: Ben komedyenim, gözlem sanatçısıyım. Gözlemlediklerimi anlatıyorum burada. Yani ben.
2: Hayır, senin normalde de böyle olduğunu tahmin edebiliyorum. Ha ilk etapta değil.
3: Ablacığım, beni tanıdığınızı zannediyorsunuz ya, ancak zannedersiniz işte ya. Yani ay, ancak zannedersiniz
2: hazır
3: yani.
2: Hazır cevabından tahmin ediyorum zaten.
3: Efendim?
2: Hazır cevap oluşundan tahmin ediyorum zaten.
3: İşte ancak tahmin edersiniz. Hala devam ediyorum kadına bakıyorum. Hazır yapıştırdım ya, nasıl olsa skeç adı altında. Ağzıma geleni söyleyeceğim şimdi.
2: Ama işte bak.
3: Ne yapıyor?
2: Bu da ele veriyor, gösteriyor.
3: Ama şimdi şöyle bir bak burada birçok kişi sizin haricinizde herkes bunun bir skeç olduğunu anlayarak dinliyor şu an.
2: Ama bu bir yetenekti. Yetenek de biraz...
3: Ya bırak yıllarca böyle yediniz beni ya.
2: Hayır.
3: Yetenekmiş ya. Trip atmanın yeteneği mi olur ablam ya? Gözünü seveyim ne yapıyorsun ya? Bak kadınlara böyle diye manyak ettiniz şimdi sıra erkeklerde mi?
2: Ay bak işte bak nasıl soruyorsun ya.
3: Evet vallahi. Yalan ya Adem sen konuş ben konuşmuyorum bunu.
2: Hayır
3: konuş.
2: Ne yalanı ben yalan söylemiyorum.
3: Bırak ya diyor ki bu bir yetenek diyor. Trip atmak diyor yetenek diyor. Bu ne
2: hayır,
3: ya?
2: Hayır öyle değil o anlamda demedim. Hazır cevaplılık ve o an karşıdakinin verdiği cevabı karşı hemen böyle pat diye lafı gediğine oturtma oluyor. Yani özelliği.
3: Bu öyle bir şey değil sana öyle bir şey yok. Ben hastaneye gittim diyorum yalan söylüyorsun. Bu hazır cevaplılık değil ki ilişkide de yani.
2: Yalan
3: bu...
2: demedim ya hayır. Ya skeç
3: ablacığım hikayesine... ayrılıyoruz. Bir daha seninle görüşmek istemiyorum ben. Lütfen şey yapma. Numaramı sil benim.
2: Gerçekten mi?
3: Hayır canım ya. Hayır. Tamam.
2: Ben şimdi... seni
3: Şimdi gerçeğe döndük şimdi.
2: YouTube'dan izliyorum bak bir saniye. Dün dolandı valla adamı fena yapıyorsun bu arada. Ondan sonra Facebook'tan olsun, Instagram'dan olsun takip ediyorum. Hatta ara ara yazan benim oradan.
3: Dingül sizin adınıza çok sevindim efendim.
2: Tabii hatırlamadım o da ayrı bir şey.
3: Yo, en azından sevindim ama adınıza. Adınız ne ablacığım?
2: Fatoş.
3: Tişört verdik mi size daha önce?
2: Çok çok önce ama.
3: Hani var mı ama tişörtünüz yok mu ablam onu söyleyeyim bana.
2: Eskidi.
3: Yahu var mı yok mu?
2: Var eskimiş şekilde var ama.
3: O zaman
2: ama
3: vermiyorum.
2: Benim çok, ama bir dakika çok oldu inan ki çok oldu.
3: Ablacığım eskimiş bir şeyin yaşanmışlığı daha fazladır. O daha değerlidir hatırası
2: ama
3: daha nettir.
2: Ama dürüst davrandım biliyor musun?
3: Ne davrandınız?
2: Dürüst davrandım.
3: Hiç sıkıntı hani yok ki ben şimdi var mı diyorum yayında ben kontrol edemiyorum. Arkadaşlar sisteme giriyor daha önce gönderildiyse zaten sizi aramıyorlar bile merak etmeyin.
2: Tamam. Bir şey demiyorum.
3: Tamam haklısın tamam. Tamam ver Adem ne yapalım? Benim bir kadını kırdığım nerede görülmüş yani?
0: Verelim.
3: Ver. Tamam mı Adem?
2: Tamam. Ay çok sağ ol. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim
2: gerçekten
3: efendim.
2: Gerçekten onu giydim hoşuma gidiyor ve herkes de soruyor. Ondan da istedim.
3: Tamam tamam. Böyle geçen sene mi konuşmuştuk biz sizinle?
2: Bu tişört daha önceki olaydan.
3: Sizinle geçen sene mi konuşmuştuk hanımefendi?
2: Yok oğlum şu bir senenin içinde bir 2-3 kere konuştuk.
3: Anladım. Şimdi kaç mesela? Mayıs ayındayız. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Ekim ayında bir daha yazın arayın bizi tamam mı? Olur mu size?
2: Ya böyle olmaz oradan engelleme falan olmaz.
3: Benim hiç tarzım yok. Beni kimle karıştırıyorsun? Ben kime engellemişim seni engelleyeyim?
2: Hayır sistemden mesela daha çok konuştuk kişilerin hani 2-3 ay erteleyip daha sonra orada ne yapılıyor bilmiyorum ki ben teknoloji diye.
3: Bilmediğin nasıl şeyleri sallama o zaman.
2: O yani, zaman öyle de söyleme.
3: Bilmediğin Ekim şeyleri ayında sallama o zaman. Adem bu kızı ara sıra arayalım.
0: Arayalım mı? Halatır soralım.
3: Ne yapalım?
0: Halatır.
3: Hayır canım. Halatır falan sor. Birine söylemek istediğimiz bir şey var ve söyleyemiyorsak bunu arayalım.
2: Tamam. Valla çok iyi olur.
3: Fatoş Hanım görüşürüz. Öpüyorum. Çok tatlı bir tamam. Sensiniz. İyi geceler. Sağ görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Ben mi yoruldum ya?
0: Bence hepimiz.
3: Öyle mi?
0: Evet.
3: Abla cevap veremedi ki ama bütün tripleri yedi demiş. Ne yapayım anam verseydi yani.
0: Çok seri konuşuyor bir de.
3: Değil mi? Yani ne yapayım ben verseydi yani. Öptüm. Ne yapayım ben şimdi bütün kadınları yayına bağlayıp trip mi atayım yani o bir kere olur. O bir kere olur.

0: Özlem Tekin ya, ne zaman çalsak soruyorum, nerede bu ya?
1: Evet.
0: Nerede ya? Özlem Tekin'i en son nerede gördüm?
1: En son görmedim ki.
0: Ben Hokkabaz'da gördüm en son.
1: Yok, ben hatırlayamadım.
0: Nasıl yani hatırlayamadım?
1: Hatırlayamadım derken oynadı o filmde ama. Hı-hı. Nerede gördüğümü
0: hatırlayamadım. Özlem Tekin değil mi onun?
1: Olabilir.
0: Ha?
1: Ya sen öyle diyorsan öyledir, ben bilmiyorum. Hokkabaz'ı izledim ama Özlem Tekin'i hatırlayamadım.
0: Allah Allah. Ben anlamadım dediğinizi.
1: Dediğimizi.
0: Adem Bey. Evet, size diyorum. Oo, kibarlıkla.
1: Sizli bizli.
0: Evet.
1: Kırıldı.
0: Kadın kapattı mı, açalım mı radyoyu diyorum. Dinleyicinin dinleyiciye dediğinin var ya, bir cümlesini biz burada söylesek valla odunla kovalarsınız bak bizi. Yani.
1: Sıkıntı.
0: Ama ben en çok Böğ'de gülüyorum ya. Böğ'de en çok güldüğüm Böğ yani benim. Böğ'de var ya, öf. Adam burada anlatıyor böyle mesela. Evet Serdar, o gün geldi işte böyle hayalet, adam uçuyor böyle. Kardeşimi kaçırdılar benim. Al karısıymış, cadı böyle yaptı, böyle böbrekler mebrekler hep dışarıya çıktı falan diye. Böyle anlatıyor, altta korku şey falan. Abi buradaki mesajlara bakıyorum. Ya kapat şunu Allah aşkına, ne anlatıyor bu adam ya. İkinci mesaja bakıyorum. Abi sıkıyor adam, kapat şunu ya falan. Üçüncü mesaja bakıyorum. Abi adam ağır, hasta, konuşturmayın şunu. Kapatın şu telefonu falan. Başka mesaja bakıyorum falan. Abi bu adam ne anlatıyor, gözünü seveyim, ne yapıyorsunuz ya falan. Başka birisi mesela diyor ki, Serdar şunu yüzüne karşı söylesene, koca bir yalancı olduğunu falan. Ha şöyle istiyor mesela, dinleyen şöyle istiyor. Sen mesela Böğ hikayesini anlat mesela. Bir Böğ hikayesi anlat bana şimdi.
1: Evet,
0: bak,
1: bak
0: dinleyici şöyle olsun istiyor. Onu yapamayız abi. Yayın ahlana, etiğine, yani kuralına aykırı yani. Beni görüyorsun bak, yıllarca deli bağlanıyor, deli oluyorum. Yani şoför bağlanıyor, şoför oluyorum. Hani birisi aradı, ben uçuyorum dedi de hadi oradan mı dedik? Ben uçuyorum diye beni biliyor. Benim tarzımı biliyorsun. Biri beni arayıp ben uçuyorum dese, baba çekil yanında ben de geleyim derim. Bu yani ben.
1: Evet.
0: Şimdi bak, insanlar şöyle olsun istiyor. Şimdi

0: Ama bana bir ambiyans ya.
1: Dur ambiyans adı. Oğlum evet. Korku fonları falan nerede? Bayağıdır böyle yapmıyoruz yani. Dur bir dakika.
0: Korku teknesi tamam. Var orada.
1: Tamam tamam varmış burada.
0: Evet. Yankı var mı?
1: Bu değil dur. Bir dakika vereceğim yankı dur. Ne kurtlusun. Heh evet.
0: Evet.
1: Bak şimdi şöyle olsun istiyor insanlar. Evet. İlk hikayemiz. Adem Bey bizi aramış. Adem Bey iyi geceler.
2: İyi geceler. İyi geceler.
1: Nasılsınız Adem Bey?
2: İyi değilim. Siz...
1: Allah iyi etsin inşallah. Biz de hikayenizi merakla dinliyoruz.
2: Çok korkunç, böğürlük bir hikayem var. Hı. Dinleyenlerin de korkacağını, tüylerinin, kıllarının diken diken olacağını düşünüyorum.
1: Tabii buyurun, dinliyoruz sizi. Buyurun.
2: Ben köyde bir gün babaannemle yatıyordum. Hı. O üst katta, ben alt katta. Üstten birden bebek sesi gelmeye başladı.
1: Bak burada mesela bana yazılanı. Abi olaya girsin, olaya. Benim şimdi burada böyle yapmam gerekiyor. Adem Bey.
2: Efendim.
1: Babaanneni babaanneni boş ver. Direkt olayı anlat.
2: Olayı anlatayım ama bunun bir gelişmesi var.
1: Ya gelişine şimdi anlat kardeşim de olayı anlat hadi işimiz gücümüz var anlat olayı ya.
2: Bebek sesi gelmeye başladı.
1: Nereden?
2: Yukarıdan geliyor.
1: Bebek tamam sesi. Evet devam et.
2: Bebek bağırmaya başladı birden.
1: Hı.
2: İngilizce konuşmaya başladı benimle.
1: Bak o arada burada mesajlar şöyle. Mesela benim şunu demem gerekiyor. Ademciğim.
2: Efendim.
1: Kafanı gözünü kırarım bırak artık yalanı. Hastasın oğlum.
2: Yalan değil
1: gerçek. Sen has oğlum bak hala ters ters cevap veriyorsun. Bak yani seni kayışla döverim seni.
2: Uyandım.
1: Lan! Ne biçim konuşuyorsun?
2: Uyandığımda.
1: Lan oğlum yalanı bırak yalanı bırak. Böyle hikayesi anlatacağım yalanı bırak. Git tedavi ol kapat. Kapat gittin kapat. Tamam bak dinleyici böyle olsun istiyor. Şimdi ikinci hikayeye geçiyoruz. Evet, evet. Fatma Hanım var ikinci hikaye.
3: Alo.
1: Buyurun Fatma Hanımcığım hemen hikayenizi dinliyoruz.
3: Evet hemen paylaşıyorum.
1: Tabii.
3: Define olayı var bende. Çok merakım var böyle kazmaya kazılara. Bir arkadaşım bize bir harita verdi.
1: Fatma Hanım bir saniye. Yalan söylüyorsunuz efendim.
3: Neden?
1: Siz terbiyesiz bir yalancısınız.
3: Ama ayıp oluyor.
1: Terbiyesiz, dinleyici söylüyor. Terbiyesiz bir yalancısınız siz.
3: Ama hikayem vardı.
1: Kes sesini.
3: Beni çarptılar.
1: Kes sesini.
3: Bir de siz çarptınız.
1: Kapat şunu al Adem şunu al al al attan şunu al şunu al. Bir daha da böyle saçma sapan şeyler istemiyorum bir daha da. Dinleyicinin isteğine göre böyle, böyle olmalı bak. Evet üçüncü hikaye. Evet üçüncü hikaye.
2: Dayı olayım bir de.
1: Ne?
2: Dayı dede gibi.
1: Evet Recep Bey bağlanmış. Recep Bey merhaba.
4: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Recep abi.
4: Benim bir hikayem vardı köyde geçti.
1: Recep abi dinleyici duyamıyormuş mikrofonu şey telefonu birazcık daha.
4: Evet telefonu kulağım diğer kulağımı aldım şu anda.
1: Evet tamam evet devam et.
4: Evet köyde benim bir olayım oldu.
1: Hadi hadi bırak şimdi ne köyü hadi lan hadi çabuk ol işimiz gücümüz var. Yaşından başından saygı duyuyorum şimdi beni kötü kötü konuşturma. Çabuk ol.
4: Muhtarlık seçimlerinde aday oldum bütün köylüler bana oy verecekti ama o gün kimse oy vermedi.
1: Anlattığının ne alakası var lan korkunç hikayeyle senin? Senin anlattığının korkunç hikayeyle ne ara burada bu kadar insanı asker ettin radyonun başında? Hasta mısın sen?
4: Ama olayı
1: kapat
4: anlatmadım.
1: Seni kapat. Bir daha ama da arama. Kapat oğlum. Olayını yerim seni şimdi. Kapat
4: orayı
1: demişsin.
4: Olayı anlatmadım.
1: Valla bak dinleyiciye uysam böyle böyle olur.
2: Korkum içime kaçtı.
1: Valla böyle böyle. Adam burada anlatıyor diyor ki in gördüm cin gördüm işte dayımı ikiye böldüler üst tarafı bana yürüdü filan diye. Burada mesajlar ya bırak Allah aşkına dayısıymış mayısıymış filan. Burada böyle mesajlar var. Yapmayın abiciğim gözünü seveyim. Biri yazmış diyor ki Müge Anlı'nın programda yaptığını bekliyorlar senden demiş hocam. Hani bizde yok. Bir gün böyle böyle yapalım mı Adem? Arayan herkesi ters diyelim. Arıyor bizim köyde cin var. Ne cin lan ne alaka nasıl cin var? Nasıl cin var? Evet. Ay ay ay. Mesela böyle konuşsam korkunç ben olurum yani. Mesela korku hikayesi anlatmak için aradığında beni anlatırsın. Abi bir gün yayına bağlandık neler dedin bize ya.
2: Ürküttün benim, bizi.
1: Benim yaşadığım gerçek bö var ciddiyim demiş. Tamam kardeşim kendi kendinize. Yani bizde bö yok. Sizde olabilir bizde bö yok. Abim algoritmam hala daha tam anlamıyla düzelmedi. Gözünü seveyim ne böğüsü ya. Ben olmuşum bö. Ne olur yani. Evet. Neydi konu neydi Adem?
2: Konu çekilmez.
1: Ne çekilmez?
2: Çekilmeyen şeyler.
1: Çekilmez bir adam oldum yine. uykusuz
4: hiç çekilmiyor.

0: çekilmez.
1: Hiç çekilmez dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Hiç çekilmez dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler, hiç çekilmez dediğiniz ne var? Tüm yorumları böyle okusanız adım. Yok hayır canım, öyle olmadı. Dile düşeriz. Ondan sonra bizi hayatı boyunca 5 dakika dinlemiş adamlar 25 senedir böyle yapıyormuşuz gibi gidip sağda solda yazarlar. Evet. Öyle zaten biliyorsun. İnternette adam küfür ediyor mesela. Cevap veriyorsun, şey diyor. Ne kadar ukalasınız.
0: Allah Allah. Teşekkür mü edeceğiz?
1: Yani şey yapan var mesela. Adama Instagram sayfasında küfür ediyorsun adama. Adam engelliyor seni. Eleştiriye de tahammülünüz yok. Lan kendi sayfasında da küfür yemesin adam. Yanlış mı?
0: Doğru.
1: Yani kendi sayfasında da yemesin yani. Bencil insanlar hiç çekilmez. Ne diyorsun?
0: Evet ya, benciller çekilmiyor.
1: Kardeş lütfü uyumuyor biliyor musun? Uyumuyor.
0: Çocuk yorulmuyor mu?
1: Uyumuyor moruk. Uyumuyor ya.
0: Vallahi çok enerjik.
1: Uyumuyor. Radyo mu değil? Biz artık Lig Radyo'da mı yapsak bu bizi bulamasa ya?
0: Bence gündüz yormuyorlar onu.
1: Ne, taş mı taşıtalım çocuğa şimdi, yol olsun diye.
0: Enerjisinde sen de...
1: Lütfücüğüm ne olur uyur musun artık? Lütfen uyu artık Lütfü. Lütfü. Bu çocuğun anası babası bizi dinliyordu. Anasına babasına ses... Ne olur bak, ne olur diyorum artık. Ne olur yani. Evet. Sürekli kendini öven, hiç susmayan, karşısındakini konuşturmayan insan hiç çekilmez.
0: Evet, manipülatörler.
1: Ben bir insan bir işi iyi yapıyorsa o işi iyi yapsın desin bence. Şimdi Ronaldo çıksın desin ki ben çok güzel top oynuyorum desin kardeşim adam.
0: Desin.
1: Desin. Messi desin mesela. Ben çok iyi futbolcuyum desin mesela yani, değil mi?
0: Demesine bile gerek kalmıyor.
1: Desiyor ama bazen insan çıkıyor diyor ki mesela ben iyi futbolcu ya, bırak o kalaya var Allah aşkına. Biz de adam sandık ya. Neydi? Fazla tevazu neydi?
0: Fazla tevazu insanı...
1: İş bilmeyen eder. Adamı mı dövdürürdü? Kafasını mı... Neydi?
0: Fazla tevazu yapan kişi... iyi değildir.
1: Nasıl iyi değildir?
0: İyi bir şey değildir.
1: Fazla tevazu bizden değil mi? Neydi?
0: Fazla tevazu eden kişiler... öyle.
1: Beni geceleri çok güldürüyorsunuz demiş. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Gülün diye yapıyoruz zaten. Yani siz gülün diye. Yoksa ben evde oturur kendi kendime de yaparım bunları. Ama öyle olunca siz gülemiyorsunuz. Neydi oğlum? Fazla tevazu neydi ya?
0: Fazla tevazu az insan...
1: Ya yapıyoruz. Ne alakası var
0: ne
1: ya?
0: Ne bileyim, gelmiyor.
1: Değil
0: aklıma.
1: Öyle değil. Oğlum bak önüne bilgisayar koyduk
0: ama
1: ya
0: ben,
1: senin.
0: Yani bakayım.
1: Hani bak Allah aşkına ya.
0: Biraz bekleteceğim.
1: Bugün de ne güzel ha, görüyor musun?
0: Kim o?
1: Nasıl kim o?
0: İlgilenmiyorum.
1: Nasıl ilgilenmiyorsun?
0: Evliyim ben.
1: Bu cümleyi kurarken niye bakıyorsun? O zaman evliyim ben.
0: Ama öyle bir dedin ki.
1: Fazla tevazu vasattan nasihat dinletir.
0: Fazla tevazu kibirdendir.
1: Fazla tevazu, ben buna katılmıyorum. Fazla katılıyorum. Katılmıyorum ya da bilmiyorum. Katılmıyorum. Fazla tevazu vasattan nasihat dinletir. Katılıyor musun bu lafa?
0: Katılırım.
1: Ne mesela, örnek ver.
0: Mesela fazla tevazulu bir insan vasat.
1: Sana şey denk geliyor mu? Ben böyle ayda iki kere üç kere falan. Vallahi kimse alınmasın gücenmesin ama. Böyle ayda iki kere üç kere falan. Böyle ortamlarda orada burada falan. Bazı insanlardan radyoculuk dinliyorum ben. Sana da oluyor mu?
0: Oluyor. Özellikle sosyal medyada.
1: Mesela galerici adam mesela. Oturuyoruz muhabbet. İkinci çaydan sonra çay kafamı yapıyordur nedir? Adam bana... Aslında radyoculuk şöyle olduğu zaman şöyle, yani bir dönem herkes yapmış ya bizim mesleği.
0: Evet.
1: Vallahi.
0: İlgisi olan.
1: Vallahi bak herkes, bak bu radyoculukla alakalı hep şunu duyuyorum ben mesela, hep. Bu halı sahaya çağırdığın adam gibidir mesela. Abi halı sahada oynar mısın? Manyaküstünden ben Beşiktaş'ta oynadım zamanında. Yani bu bunun gibi radyoculukla alakalı herkes zaten. Bir dönem ben de yaptım. Bir. Duyduğum bak. Bir dönem ben de yaptım. Bir. Aa, üniversitede ben de yapıyordum. İki. Arkadaşımın radyo programı vardı. Ben de ona çok katılıyordum. Üç. Üç. Sen hiç mesela duydun mesela adam kasabım diyor. Bir dönem ben de yaptım. Hani kadın doğum uzmanıyım. Arkadaşımın muayenehanesi vardı. Ben de gidiyordum falan. Yani hiç.
0: Diğer mesleklerde yok.
1: Gerçi oraya gidip ne yapacaksın ki kadın? Kadın doğum uzmanı. İyi akşamlar, yardıma geldim. Yani... Anladın mı? Bu bir tek radyoculukta var yani. Bak televizyonda da yok.

0: diyen var mı mesela? Nesiniz? Haber spikeriyim. Bir dönem ben de haberleri sunuyordum NTV'de. Ne oldu? Kablolu yayına geçince bıraktık filan diye. Yani bu... Vallahi bak. Yok. Ben böyle ayda iki kere falan böyle ikinci çaydan sonra bozuluyor insanlar. Köfteciye gidiyoruz mesela. Oturuyoruz muhabbet sonra. Abi her gece dinliyoruz ya. Şu, abi ikinci çay oluyor falan. Şimdi radyoculuk aslında insanların oradan şu... Yani ben sana soruyor muyum? Köftecilik aslında kimyonun icadından sonra var ya şey olmaz ya. Ben anlatıyor muyum sana? Ben diyor muyum arkadaş ya?
1: Ya özetle herkes bildiği işi yapıp konuşsun yani.
0: Bir de şey var mesela. Radyo açmak isteyenler oluyor mesela.
1: Kaça açılıyor?
0: Bak yani? Radyoyu açıyor, beni transfer ediyor filan alıyor.
1: Evet.
0: Oturuyoruz bayram seyran. Bu genelde arkadaşlarımın büyüklerinden oluyor. Hani 2-3 araba satmış mesela. 2-3 araba satmış, para kazanmış, tamam mı? 2-3 tane arabayı satmış mı? Vallahi kimse alınmasın sevgili dinleyenler. Ben hayatım boyunca yaşadığım hikayeleri anlattım. Bunları yaşıyorum ki anlatıyorum yani. Bana komik geliyor. İnşallah size de komik gelir. Adam 2-3 tane araba satmış, tamam mı? Ya da köydeki tarlayı satmış. Ya Serdar ya. Hani bir radyo mu açsak acaba ya filan. Cümle böyle. Bir radyo mu açsak ya filan. Olur abi açalım. Artık şey yapmıyorum yani. Olur açalım abi filan. Vallahi açalım ya şey böyle alet edevat falan. Sen şey yaparsın. Alem FM'de vardır aslında. Getirirsin sen onları. Hani cüz'ü mümkün ki kirayı kaça kiralanır falan. Abi sen binayı kiralarsın diyorum. Tamam binayı. Alet edevat falan. Alem FM'den sen rica. Bak ben Alem FM'den o radyoya gideceğim. Giderken de diyeceğim ki ya ben gidiyorum bunları da götüreyim mi ya? Biz orada radyo açacak da bizim bir akraba. Ben onda başlayacağım filan. Evet sütçü FM. Hep beraber falan. Ya oğlum böyle olur mu ya? Ya ne kadar...
1: Olmaz.
0: Vallahi billahi ne kadar şey yani... Hani bu öğretmenlikte olmuyor mesela. Hani durduk yere mesela doktorlukta olmuyor mesela. Durduk ya mesela sabah kalkıp mesela kısa bir süre doktorluk yapacağım falan diye. Ya vardır da binde bir işte böyle ekstrem yani çok. Hani demirci de olmuyor mesela. Ben hiçbir kimsenin mesela kısa süre ben de demircilik... Üniversite demircisinde çalışıyordum ben falan. Hiç yok.
1: Kimle radyoculukta var.
0: Vallahi bak ya kimle karşılaşsam... Radyo üniversitede ben de yaptım. Bak bu arada yapın. İyi ki bırakmışsınız da ekmek yemişiz bu işte. Gerçekten yapana vallahi lafım yok. Yemin ediyorum lafım yok. Ama üniversitede radyosu var. Radyo adına hiçbir şey yapmamış. Önünden bile geçmemiş. Bana diyor ki ben üniversitede radyo programı. Lan keşke yapsaydın yani.
1: Keşke.
0: Şurada bir kişi daha dinlesin diye canımız çıkıyor bizim. Hani çok gerçekten şu anda devletin çok ciddi kademelerinde... Abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim var benim. Gerçekten üniversite zamanında radyo programı yapmışlar mesela. Hani şimdi görevlerini söylemeyeyim. Futbol oynayan, hakikaten şey yapan var. Radyo programı yapan var. Mesela onlar hiç söylemiyor. Ben de işte ben mesela benim profilime bak. Ben hayatım boyunca yayıncı yazmadım. Benim adım Serdar Yayında. Benden başka herkes yayıncı. Sana evet. Hiç denk gelmiyor mu bu? Ne iş yapıyorsunuz radyocuğum? Bir dönem ben de yaptım.
1: Ya o geliyor da bana genelde şey diyorlar. Bir radyo kaça kurulur ya?
0: Bir radyo kaça kurulur?
1: Ha evet.
0: Ya şey ben ya vallahi şunu duydum bak. Yemin ediyorum şunu duydum. Ben de radyo programı yaptım. Çok da iyi gidiyordu. Kız arkadaşım kıskandı yapmayacaksın dedi yapmadım. Bu ne?
1: Ona nasıl bir şey?
0: Mesela... Vallahi bunu duydum ben bu kulaklar bunu da. Radyo programı yapıyor. Çok da iyi gidiyordu üniversite radyosunda. Herkes de beni dinliyordu. O zamanki kız arkadaşım. Yapmayacaksın kızlar yayına bağlanıyor mesaj çekiyor dedi ben de yapmayı bırak şimdi. Bu adam zaten iyi ki yapıp yarın öbür gün bizle aynı mikrofona konuşmamış çok affedersin.
1: Doğru.
0: Yani. Keşke de yapılsa yani. Keşke yapılsa. Bak açık vallahi işte ulusal radyodan söylüyorum. Saat 12'de yayın bitiyor gidiyoruz sabah saat 7'ye kadar bizim çocuklara kadar müzik dinliyorsunuz. Keşke yani yapılsa gerçekten hani söylenildiği kadar keşke yapılsa... Saat 12'den sonra gelse birisi sabah 7'ye kadar yapsa size mesela değil mi?
1: Evet.
0: Hafta sonu mesela hafta sonu açıyorsun müzik dinliyorsun tamam müzik de lazım da keşke söylenildiğinin yarısı kadar alaka gösterilse keşke ve hafta sonu mesela dinlesek bir tanesini bu arkadaşlardan. Öyle olunca yok ama herkes üniversitede yapmış hani üniversitede yapmış herkes ne oldu sonra mesela dijitale geçince mi bıraktın ne oldu?
1: Bayağı yükseltti seni olay.
0: Ne?
1: Yükselttiler.
0: Abi yani ne bileyim.
1: Haklı adam.

0: Evet. İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Burası Sütçü FM. Üniversitede ben de. Bak bu şeyde de var. Halı saha mevzularında da var mesela. Kimi mesela yeni birini çağıracaksın. Abi ne haber, iyi. Halı saha maçı var, gelir misin ya? İyi, geleyim. Abi nasıl oynarsa oynasın. Abi ya manyaksın, ben Güngören Belediye'de oynadım. Abi gelir misin halı saha? Yani kale... Oğlum Beşiktaş'ta kaleciydim ben. Babam izin vermedi.
1: Şey bak, oluyor genelde.
0: Herkes de futbol. Bak mesela radyoculukla alakalı duyduğum bahaneler. Üniversitede bir dönem yaptım. Kısa bir süre ben de ilgilendim. Arkadaşım radyo programı yapıyordu. İşte ben de yanına gittim falan. Tamam, radyoculukla alakalı duydum bunlar. Şey, futbolla futbolla alakalı. Babam izin verseydi var ya, şu an Osimhen falan yoktu. Bir, bak duydum bu. Ailem izin vermedi. Duydum bu. Onun için futbolcu olamadım. İki, bak bu arada gerçekten olan da vardır ha yani. Gerçekten ailesi izin vermediği için hakikaten şu an Osimhen ekmek yiyordur, eyvallah yani. Tamam, gerçekten. Hani Ronaldo Ronaldo gerçekten onun ailesi izin vermediği için top oynayabiliyordur şu an. Eyvallah, tamam. Tırnak içinde eyvallah. Bu gerçek, eyvallah. Ama lan, oğlum herkes mi? Yani? Abi işte 14-16'da başladık, 18 tam A takıma çıkacağım abi, idmana çıktım. Sen benim şurada kaspı yırtıldı. İşte sakatlandık bıraktık abi ya.
1: O da var.
0: Sakatlandık bıraktık. Sonra şey var mesela, abi kulübün hocaları eve geldi ya. Kız ister gibi babamdan, babam dedi ki yok, bu çocuk okuyacak dedi.
1: Hikaye bir yerden tanıdık geliyor.
0: Bak, evet ya, yok bu çocuk okuyacak dedi ya. Bu çocuk okuyacak dedi. Vallahi dayımlar falan araya girdiler. Babam dedi ki hayır, bir daha bana bu konuyla alakalı gelmeyin dedi. Evdeki futbol toplarını attı. Ondan sonra böyle maç yayınlarını falan hep iptal ettik, ben seyretmeyeyim diye. Bu çocuk okuyacak dedi. Bu çocuk benim dedi, çocuk okuyacak dedi. Yani okuduk, evet. Mühendis olduk ama yani babam izin verseydi şu an şeydeydim ben yani.
1: Real Madrid.
0: Tabii Real Madrid'deydim ben. Yani. Vay be. Tabii Real Madrid'deydim ben.
1: Babam. Peki okudunuz mu?
0: Efendim?
1: Okudunuz mu?
0: Yok. Ha. Hayır. Mesela futbolculukla alakalı başka duyduğum bir şey söyle bana.
1: Futbolculukla alakalı.
0: Ne? Yani ben futbolcu olacaktım da işte şöyle oldu, böyle oldu dediğim bir şey söyle bana.
1: Seçmeler oluyordu genelde mesela. Beni seçtiler sonra vazgeçtiler var. Benim kuzen öyle mesela.
0: O ne la? Bu şey gibi, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Bunu koy, geri koy bunu ya. Daha iyisi, bunu al, al bunu geri koy. Lan bu elma gibi olur mu bu? Mesela elmayı seçiyor, alıyorsun. Böyle bir kilo elma alacağım. Biri attın, ikiye attın, üçüncüyü. Mesela dördüncü böyle hepsinden daha iyi gelir. İçinden bir tane çıkartır, o dördüncüyü alırsın yani.
1: Benim kuzeni onu yaptılar.
0: Ne yaptılar?
1: Seçtiler sonra vazgeçtiler.
0: Hı.
1: Sonra geri döndü, ağladı.
0: Ağladı.
1: Evet.
0: Anladım.
1: Beni iki gol atmama rağmen seçmediler ama. Hala o gün aklımda.
0: Anladım efendim. Yani başka mesela topçulukla alakalı duyduğum yalanlar. Babam izin vermedi. Sakatlandım bıraktığım.
1: Evet.
0: Şeyi duydum mesela. Kulüp taşındı, uzakta kaldığı duydum. Ben mesela. Kulüp taşındı ev, ya da biz taşındık, uzakta kaldığı falan, bunu duydum.
1: Babamın
0: mesela
1: tayini çıktı.
0: Heh, sonra başka mesela ne şey oldum?
1: Başka kalmadı gibi sanki futbolculukla alakalı. Var mı?
0: Yani bilemedim. Hiç bilemedim. Yoksa şey, ben bir top oynuyordum. Yani babam izin vermedi. Ama babam izin vermedi'nin üstüne yok.
1: Yok, babam izin vermedi. Elimizden tutan olmadı var.
0: He mesela, abi elimizden tutan olmadı. Of, topçu öyle Galatasaray'da filan, Beşiktaş'ta filan oynamak için tanıdığın olması lazım. Tanıdığın olması lazım. Şey... Başka mesela ne var? Böyle hani futbolla alakalı değil. Başka bir şeyler bul bana. Şimdi radyoyu ben buldum. Futbolu ben buldum.
1: Evet.
0: Başka?
1: Başka?
0: Evet, başka bir şey bul.
1: Başka yok gibi sanki.
0: Pınar Hanım bir şeyler. Ay neler yazıyorsunuz Pınar Hanım. Yayında nasıl okuyayım ben bunu? Evet. Başka bir şey bul. Hani futbolu dediğim gibi verdik örnek. Radyoculuğu verdik örnek. Başka?
1: Boyla alakalı mesela.
0: Boyla mı?
1: Evet.
0: O ne ya?
1: Uzun boylu insanlarla alakalı bazı şeyler oluyor.
0: Ne mesela? Benim boyum uzayacaktı da babam izin vermedi. Ne alakalı?
1: Hayır mesela, ben çocukken çok basket oynadım, o yüzden boyum uzun gibisinden şeyler oluyordu mesela.
0: Öyle mi oluyordu?
1: Evet.

0: Ya da yüzmeye gidiyordum. Boyum uzadı.
1: Açmadı beni bu.
0: Açmadı.
1: Yok, açmadı. Bir arkadaşım boks dersi almak istiyordu. Telefon açtı bana. Abi ne haber? İyi. Ya ben dedi boks dersi almak istiyorum filan dedi. Yani dedim ki bence bir salona gidip yok yok özel almak istiyorum. En iyi hocalardan dedi almak istiyorum dedi. Böylelerine de tutuluyorum hep. Ha, dinliyor şu anda mesaj çekti bana. Kardeş bak şey yazmış. Ne yazmış? Kardeş iyi geceler, hafta sonundan haberin var mı? Yüksek ihtimal hafta sonu planı var. Bana haberin var mı yazmış. Bakmadım da. Bana şey yazıyor. Bana şey diyor. Boks dersi alacağım ben. Oğlum git yani bir kulübe. Çünkü biliyorum ya iki gün gidecek gelmeyecekler bir daha, anladın mı? Git dedim bir kulübe şeye, yani bir kulüp demiş, bir spor salonuna. Orada zaten hani Adem Hoca var mesela orada. Yok, Adem Hoca gerçek bir boks hocasıdır. Onun için Adem'den örnek vermeyeyim. Kim mesela? Ahmet Hoca var mesela. Hani ben bir gün bir spor salonuna gittim, baktım tekvando var. Ne güzel tekvando dersi. Evet veriyoruz dedi. Hocanız kim dedim? Ahmet Hoca dedi. Peki tamam, gittim. Dedim baktım judo var mesela. Dedim ki aa judo da var sizde dedim. Var var judo da var dedi. Kim dedi hocası kim dedim? Ahmet Hoca dedi. Bir baktım boks var mesela. Hoca kim diyorum? Ahmet Hoca. Kickbox var. Hoca kim? Ahmet Hoca. MMA var. Hoca kim? Ahmet Hoca. Hani Ahmet Hoca yüksek ihtimal gelip şey diyor. Arkadaşlar selamun aleyküm. Ön taraflar judo, arka taraf aikido. Tamam mı? Onun arkası karate. Hadi bakalım. Etnik sende başlıyoruz. 3 2 1. Un dos tres. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Boksörler gard alsın, güreşçiler elense. Aikidocular siz seyredin sadece falan, herhalde böyle. Anlatıyor yani. Evet. Neyse dedi ki bana işte ben dedi ders almak istiyorum dedi. Dedim git bir spor salonuna kaydol. 10 spor salonundan 5 tanesinde var boks. Boks değilse şey var, kickbox var yani. Alırsın dedim ben. Yok yok öyle değil, ben dedi özel ders almak istiyorum dedi. İyi bir hocadan filan dedi. Eski milli takım hocasını aradım. Bundan ikisini konuşturttum. Bana telefon açtı bizim çocuk. Ya dedi bu ne kadar pahalıymış ya dedi. Oğlum en iyi hoca diyorsun bana.
0: Evet.
1: Anladın mı? Seni adam Rocky Balboa'nın hocasını getirmişim ben sana. Bana diyor yok ya ben o para çadır alacağım ben dedi. Ya manyak yani, anladın mı? Deli. Kim bu biliyor musun? Bana ara sıra mesaj gönderen var ya hani böyle şey, internetteki ilanları gönderiyor mesela. Atıyorum mesela. 720 milyona ev var mesela. Sadece linki gönderip soru işareti koyuyor bana. 60 milyona araba var mesela. Onun linkini gönderiyor, altına yazıyor. Sence değer mi? Bu değişik deli ya. Abi. Deli deli o ya. Deli. Bir ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra geleceğiz sevgili dinleyenler.

0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.
1: Reklam. Banyonuz eko yapmıyor mu? Duş alırken söylediğiniz şarkı yeteri kadar yankılanmıyor mu?
2: Beni alsalar, ipe koysalar, dayanamaz yine, kadere salsalar.
1: Banyonuz alt komşuya su mu sızdırıyor? Bütün bu sorunlarınıza tek bir çözümümüz var. Serdar Gökalp Fayansları. Bakın Rihanna bile banyosunu bize döşetti. İlham aldığı bu fayanslarla birçok şarkı üretti.
3: Hayır Rihanna, ben sumurleksi banyosunu fayanslardan gökhan fayansları döşettim. Mısırlar, waiter, sack, shock, light, mıtı, diamond. Is the really trash, shock, light, mıtı, diamond.
1: Serdar Gökalp Fayansları, banyonuzdan su sızmasın. Reklam.
0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam ediyor.

0: Dünyayı kurtaran adam nerede?
1: Uçaklardaki, o helikopterlerdeki o çektiğin çıbığın adı nedir?
2: Uçak kolu.
1: Uçak kolu mu?
2: Yani uçağı kaldıran kol.
1: Böyle tutuyor böyle adam böyle kol.
2: Tamam, gördüm.
1: diye böyle çekmeye çalışıyor. Bruce Willis filan yapıyor ya.
2: Onlar bağırıyor mu acaba pilotlar?
1: Sıkışmış abi, gelmiyor filan derler. Bildiğim kadarıyla Lövye.
2: Saçma hani bir isim.
1: Ona bir isim koysan ne koyardın mesela?
2: Baston.
1: Niye baston? Baston diye bir şey var zaten.
2: Var da işte daha böyle güzel kulağa oturur.
1: O zaman bastona ne derdin?
2: Tutangaç.
1: O ne alaka oğlum tutangaç?
2: Tutuyor sonuçta onu.
1: Tutangaç ne, eski Mısır firamonu gibi? Tutankamon'un kardeşi Tutangaç.
2: Olabilir.
1: Çok utangaç bir insandı. Bu sebeple kendine piramit yaptırmadı. Nerede olduğu belli değil. Çok utanıyordu bak. Vallahi mumyasını bulduk, yanaklar al al böyle. Hep utanmış. Hep.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

0: Oğlum ben Firavun olsam çok samimi konuşurdum insanlara. Bana haşmetliyim, haşmet mağam filan böyle tezahürat yap.
1: Haşmetliyim, haşmetliyim. Haşmetliyimiz, evet. Haşmetliyim.
0: Daha da yücelt beni.
1: Haşmetliyim.
0: Yücelt beni.
1: Firavun'um haşmetliyim. Haşmetliyim. Haşmetliyim. Firavun'um haşmetliyim.
0: Bir dakika dur. Oğlum sen niye gol atamayan Anadolu takımının gaza gelmiş amigosu gibisin?
2: Bilmiyorum, gaza geldim şu an.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

0: Gel gel, neredesin? Neredesin o?
1: Buradayım.
0: Oo, Muhammed gelmiş yine. Bak, Muhammed Big Chef'ten işten çıkıyor. Arabaya biniyor, direkt bizi açıyor.
1: Vay.
0: Onu bir de köfteci İlyas abiye alıştırdım ben. Hani
1: her nasıl, gece.
0: Beğendin mi dedim. Sen haricinde herkes çağırdığım yerlere geliyor ya.
1: Ama ben artık evliyim yani.
0: Hı?
1: Evli adamım yani.
0: Bekarken de gelmiyordum.
1: Bekarken geliyordum.
0: Sanki 40 tane şirket yönüyor değil mi? Abi çok yoğunum abi, çok şey abi. Çok şöyle oldu, çok böyle. Bana niye sürekli basketbolcu olmadın diye parantez içinde 1.94, 194 yazmış. Bu herhalde boyudur. İnşallah boyudur.
1: 1.94 kapı gibi.
0: Diye soruyorlar. Dur bakalım.

0: Basketbol niye olmalı? 20 inek, 10 tosun, 10 buzağı gözüme gözüme bakıyor. Kışın zeytin, yazın fıstık, mısır, karpuz. Başımızı kaşıyacak vakit yok. Ben de düz tabanım deyip geçiyorum demiş efendim. Senin boyun tam kaçtı oğlum?
1: Net 1.90.
0: Net 1.90.
1: Evet.
0: Aa bak, yıllarca beni böyle yediğinizi yakasına yapıştırmış biliyor musun şeyi?
1: Sticker'ı.
0: Sticker'ı evet. Evet, yakasına yapıştırmış. Dur bakalım şuradan şöyle. Az önce bu şarkının nakaratı geldi aklıma, söylüyordum, şu an radyoda çalıyor. Anlıyorum efendim. Başka şuradan. Dünkü program gerçekten yıldız kayması gibiymiş. Dün bizi dinledin mi?
1: Dün yok, dinleyemedim.
0: Dinlesen belki bugün gelmezdin Adem.
1: Niye?
0: Efendim.
1: Neden?
0: Gelmezdin yani, değerini anlayalım diye.
1: Bayağı eğlendiniz bence.
0: Yani işte biraz yani. Biraz. Abi şey var bir de. Ünlü bir futbolcuya benzettiğim birine benzettim dedim. Adam ben de 20 sene amatörde top koşturdum dedi. Şey var mesela. Abi siz Leonardo DiCaprio'ya çok benziyorsunuz. Eskiden ben de oynuyordum reklamlarda filan da. Böyle okul mokul falan filan olunca. Hani bazı kişilerde şey var mesela. Ben kendim istemedim yoksa yani. Öyle bir var ki mesela bazı kişilerden hani oyunculukla alakalı. Eğer onlar isteseydi Kıvanç Tatlıtuğ ekmek yiyemezdi. Yusuf, Kenan İmirzalıoğlu dizi çekemezdi filan.
1: Şey var bir de, sen beni bir de gençliğimde gör.
0: Ya bak, bu oyunculukla alakalı yeni nesil stand-upçılarda görüyoruz. Allah aşkına çok affedersiniz, çok üzülerek söylüyorum. Yani şu stand-up başlığı altında olanları görüyor musunuz ya? Hani bunu bir tek ben görüyor olamam herhalde, değil mi?
1: Komik değil.
0: Yani olanlar komik de o komik değil yani.
1: Komik olmaması komik mi onu da bilmiyorum.
0: Allah aşkına bak, tek kişilik gösteri stand-up adı altında. Hani olanları görüyor musun Adem?
1: Görüyorum.
0: Bu sahneye çıkmanın adını stand-up demişler biliyor musun?
1: İki sandalye, bir tane sahne.
0: Hele birkaç tane çocuk var. Vallahi billahi o çocuklara ne demişler biliyor musun? Oğlum siz Türk değilsiniz zaten. Gelin lan, komik olur. Yani bak vallahi billahi böyle. Ya başka türlü olamaz yani. Gerçekten başka türlü olamaz ya. Yani yeni nesil. Bak hep söylüyorum bak. Politika, etnik köken ve... yani başka mesela ikinciyi sayamadım ya, evet işte üçüncüyü, politika ve köken olmasa yani, insanların böyle işte etnik kökeni, milletler falan olmasa, bunlar neyden şaka yapacaklar ben anlamadım yani.
1: Gözlem sanatı kalmadı bence.
0: Yani ben vallahi ben anlamadım, hani mikrofonu eline alır almaz mesela ben şuyum ben buyum falan, bana ne kardeşim, ben gülmeye geldim, neysen nesin ya,
1: güldür beni
0: yani, değil mi?
1: Evet.
0: Değişik. Ama yine diyorum vallahi bak, şu stand-up adı altında olanların farkında mısınız ya? Mesela gelecekte kimse şey diyemeyecek mesela. Ben var ya stand-up yapsaydım Cem Yılmaz falan hiç ekmek yiyemez efendim. diyemiyor, herkes yaptı çünkü.
1: Ama ikinci bir Cem Yılmaz yok.
0: Ya yıllarca şunu konuştuk abi, işte hani argoydu, küfürdü, bu komik olur mu? Şimdi canlandırdığın adama göre... Değişir derdik eskiden. Şimdi bir hikaye anlatıyorsundur. O hikayenin içerisinde bir argo vardır. Hani biletle gelmiş, gösteriye gelmiş olan insanlar da hani sen kendi sahnedeki adamın kendi tercihidir. Sansürlemeden anlatabilir. Ama hani artık bunu bile diyemiyorsun. Çünkü küfürü maalesef imla kuralı gibi kullanıyor adamlar. Yani. Onun için yani... Bir garip ya, bir enteresan. Acaba bende mi sıkıntı var falan dedim. Birkaç kişiyi, bizim yanımızdan eski bir çocuk var. Sen tanıyorsun çocuğu galiba. Söylemedim adını. Adını niye söylemiyorum biliyor musunuz? Vallahi billahi şeyden değil. Hani böyle dur ya bir şey olur falan filan değil. Ne olabilir ya, ne olur yani? Hani ne olabilir de. Bunlar küfür etmeyi şey zannediyorlar. Özgürlük zannediyorlar. Şimdi bir tanesi bir şey der. Alacağı cevaptan sonra köyüne dönmek zorunda kalır. Bu sebeple vallahi isim vermiyorum. Yoksa hani zaten az çok şey. Bir de kadınların birbirini tuttuğunu çok iyi anladım bu stand-up sektöründe. Kadınlar Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun, yanlış mı ya?
1: Bir de belli bir kitle var.
0: Hani kadınların kadınları tuttuğunu bu stand-up sektöründe bir kere daha anladım yani. Ya o nedir abi? O ablanın yaptığını ben yapsam vallahi billahi radyoya mail, fax, SMS, WhatsApp.
1: Her yerden.
0: Hani... Ertesi gün çıkarttırmazsınız bizi ya. Bu nedir ya?

0: Vallahi bu nedir yani? Ha, ne diyordun kardeşim sen?
1: Bir de orada bir kitle var mesela, hani yorumlarda bile hani komik değilse bile komik olduğunu iddia ediyor.
0: Şeye de çok ayarım ama her yere ya şu laftan çok sıkıldım artık. Hani her videonun altına babaannemin kurgu değil dediği video. Ya ne yapayım ben senin babaannen oğlum, git yani.
1: Kurgun'un babaannem dediği video.
0: He işte şu ya, uf ya, aman vallahi billahi ya, çok sıkıntı yani. Çok...
1: Ya bence sosyal medya olmasaydı her şey daha güzel.
0: Telefonlar tuşlu olsaydı daha güzel. Bizim en güzel sosyal medyamız MSN'di oğlum ya.
1: Yani o dönem bilmiyorum daha güzeldi her
0: MSN şey. Ne güzeldi değil mi? Mesela giriyordun, evet. Adam online'sa tamam, bilgisayar açıktır, en fazla sabah kalka uyuyordum oğlum ne yazmışım bu kadar derdi yani.
1: Heyecanı vardı mesela. Hı. Okuldan döndüğüm zaman bir an önce MSN'e girmeyi kafamda planlıyordum okuldayken.
0: Yeni nesil stand-upçılara bakıyor musun hiç?
1: Yalan yok, bakmıyorum. Bakamıyorum daha doğrusu. Bakıyorum, vazgeçiyorum.
0: Bak ciddi söylüyorum, bir ara bir bak. Benim şöyle bir tespitim var konuyla alakalı. Sahneye çıkmanın adını stand-up koymuşlar.
1: Kesinlikle.
0: Hani sadece sahneye çıkmanın adı hani stand-up yapmak. Hani stand-up başka yok. Gerçi ben bunu ezelden beridir stand-up adına karşıyımdır da. Ama bunu bir, Allah Allah, bir sahneye çıkıyorsan stand-up yani. Sahnede ne yaptığının anlamı yok. Ben daha çok mesela tespit esprilerine gülüyorum. Tespit esprisi hiç kalmadı mesela. Cem Yılmaz haricinde yok tespit esprisi.
1: Yok, evet.
0: Var mı?
1: Ben denk gelmiyorum.
0: Ya bir de abi çok özür dilerim. Vallahi bak, kimse benim babamın oğlu değil. Ama yani hani şimdi akıl var, mantık var abicim yani. Her çıkan adamı Cem Yılmaz'la kıyaslıyorlar ya hani.
1: Evet.
0: Hani mesela işte Cem Yılmaz ya, yani Allah taş yapar ya.

0: Tolga Çevik'e çok gülüyorum.
1: Tolga abinin mimikleri.
0: Tabii Tolga Çevik'e çok gülüyorum. Kime gülüyorsun söyle bana.
1: Kime gülüyorum? Cem Yılmaz'a zaten gülmemek elde değil.
0: Ya Cem Yılmaz ben seversin sevmezsin yani ama konuşacak bir şey yok konuyla alakalı. Evet başka?
1: Başka? Ya seninle güldüklerimiz aslında ortak.
0: Yani.
1: Yani çok farklı isimler değil. Kemal Sunal zaten vazgeçilmezimiz.
0: Tabii. Akrabaları olmasa bir şey anlatamayacaklar. Hayır bir de ya anlat. Akrabalarını anlat hiç sorun yok da. Hani ben senin köyde yaşadığın hikayeleri dinlemek istemiyorum kardeşim ya. Hani.
1: Bir de senin güldüğün bana komik gelmiyor mesela.
0: İşte tespit esprisi biraz daha şey oluyor.
1: Evrensel.
0: Hani evrensel bir hani komik bir tespit hani zeka önünde dedikleri o oluyor galiba. Ya
1: herkesin yaşadığı bir şey.
0: Şimdi böyle konuşuyoruz bize de takarlar biliyor musun ya. Bize de takarlar. Ama şöyle bir olay var. Bilinmesi gereken bir gerçek var ki biz Mickey Mouse değiliz yani. Çok biz bilinmesi gereken gerçek. Gönül çelen, gönül çelen. Eskiden dizilerimizi de falan filan şey yapınca böyle birisi popüler olunca hemen DJ yapıyorlardı onu. Hatırlıyor musun mankenleri, dizi oyuncularını filan?
1: Hatırlıyorum evet.
0: Hemen DJ yapıyorlardı işte atıyorum işte. Cumartesi gecesi Taksim'de Adem Kılıçalan'la kopuyoruz. Adem Kılıçalan işte Aslanım dizisinin başrolü filan diye. Ondan sonra çıkıyordu ikinci tırt gitti olay. Şimdi de mesela bir adam dizide tuttuysa hemen stand-up yaptırıyorlar. Hani bir adam yan rol mesela dizide tutmuş hemen baba gel Allah gel gel ya gel ne olur ya. Gel 100 bile satalım onları bir de yaramayacak. Yetenekli çocuklar da var ama.
1: Var evet. Var, hem oyuncu hem şarkıcı stand-up yapıyor.
0: Birkaç tane eski karikatürist var bu yeni nesil komedi klaplarda anlatan. Çok iyiler yani. Birkaç ama işte karikatürist oldu mu zaten olay biter yani. Karikatürist oldun mu? Bu şive komiği denilen olay zaten şeyde memlekette ne bileyim 50 senedir şive komiği bitti diyorlar. Kimse de bitirmiyor ama şive komiğini.
1: Hala devam ediliyor.
0: Yani ne bileyim bilemedim. Bir çocuk var annesiyle babasının hikayeleri var. Hakikaten anırttı beni gülmekten. Ama biraz zayıf geldi mesela bir tek o hikayeler.
1: Nasıldı hikaye?
0: Bu babası ucuza buldu diye bal kabağı almış tamam mı babası?
1: Evet.
0: Hani ucuza buldu diye bal kabağı.

0: almış, arabanı dön koltuğuna koymuş, diyor ki ama diyor kabak diyor insan kadar yani. Ben de diyor o gün diyor babamlar diyor memlekete gittiler diyor. Kız arkadaşımla diyor görüşeceğim diyor, buluşacağım diyor. Gittim diyor, kabak diyor yerinden kalkmıyor diyor. Hani arabada diyor kabak yerimden kalkmıyor diyor. Babasını aramış, demiş ya baba, yani arabada bal kabağı var falan. Babası sadece şey demiş, gördük aldık ucuz. Sadece bunu demiş. Sonra bu arada kız gelmiş, kaçamamış kabaktan. Kız demiş ki ne güzel, baban hele ona mı hazırlanıyor demiş. Yani çok, o çocuk iyiydi mesela.
1: Güzel hikaye.
0: O çocuk iyi. Bir tane çok affedersin hani bizim kendi, ben vallahi sağda solda da anlatmadım. Bari radyonun adını değiştirseydin, yine bu yeni nesil çıkıp anlatanlardan. Hani bizim yıllar önce radyoda başımızdan geçmiş hikayeyi, lan bari radyonun adını değiştir, adını. Hani o tarihte program yapmış olduğum radyoda bir gün bir muhtarı mı, vallahi hatırla bak bunu anlattım. Muhtarı mı, belediye başkanı mı, kimdi? Senle dinledik değil mi o hikayeyi?
1: İzledik evet.
0: Muhtar mıydı, belediye başkanı, çok uzun yıllar ya, 15 senesi var belki, daha da uzun yani. Belli ki dinliyormuş çocuk, o an dinliyormuş yani bize. Çünkü benim bir yerde anlattığım bir şey değil. Bir basket sahası mı abim, futbol sahası, vallahi bak hikayeyi de tam hatırlamıyorum. Bir şey, bu köye mi, kasabaya mı, şehire bir şey yaptırmış bu adam. Biz de telefon açıp yayına bağlayacağız. Bir sebepten, ondan önceki gün mü söylediler işte bize yaptı, çocuklar burada oynuyor falan diye. Biz de iyi tamam dedik. Aradım canlı yayından, muhtardı galiba, belki de belediye başkanı, hatırlamıyorum yani ne olduğunu. Dedim ki merhaba dedim. Merhaba dedi. İşte radyonun adını söyledim. Biz dedim işte oradan arıyoruz falan. İşte orası dedi, dedim abi İstanbul dedim, radyo falan dedim. Bu adam yanındakilere samimiyetle, yanındakilere bir argo, bir küfür etti bu. Yanındaki samimiyetle küfür etti. Kesemedik kardeşim, duyuldu yani.
1: Gitti.
0: Yapacak bir şey yok. Ben yıllardır ne diyorum, ben bu aletinde bir canı var yani, kes kes bir yere kadar. Kesemedik yani, bir şey duyuldu yani. Duyuldu. Sonra dedim ki muhtardı galiba ya. Dedim ki muhtarım dedim, biraz dedim şey, canlı yayındayız dedim. Canlı yayındayız dedim. Deminki duyuldu mu ya dedi. Dedim abi muhtarım onu geçelim artık, hadi devam edelim filan. Bu komedi programı olduğu için de böyle lay lay, hadi muhtarım, hadi geçelim filan diye. Sonra adam anlatırken böyle 3 dakikada 4 dakikada bir filan şey diyor. Ya hakikaten mi, deminki duyuldu mu ya filan diye. Böyle bu aramızda bir şey. Ben bunu hiçbir yerde anlamadım. Biz sadece bunu yıllar. Abi TikTok'ta şu anda milyonlarca seyredilen bir video. Bir baktım adam benim anımı anlatıyor ya.
1: Anı?
0: Bari radyonun adını değiştir yahu.
1: Anı hırsızı.
0: Hani o da öyle anlatıyor. Diyor ki bana diyor filanca belediye başkanı mı muhtarı mı diyor de işlet dediler diyor. Ben de işte aradım diyor bilmem ne FM'den diyor. İşte orası neresi diyor. Ya oğlum radyonun adını değiştir bari lan. Adını değiştir yani bari.
1: Ayıp olur de, değiştir.
0: Yani azıcık, en azından azıcık, ulan ayıp olur yani dedi.
1: Ben olsam derdim yani.
0: Azıcık bari en azından de ki yani. Ay ne bileyim ya, başka bir şey, ne bileyim, lig radyo de mesela. Radyonun adını değiştir ya. Vallahi soyuldum yani, yine soyuldum yani hiç. Dur bakayım. Zaten eskiden stand-upçı diye başlı başına bir meslek yoktu. Asıl mesleği tiyatrocu, karikatürist olanlar gösteri yapıyordu. Şimdikilere bakıyorsun sadece sahneye çıkma, işte sahneye çıkmanın adı. Valla linç yemeyeceksem şayet, ayıla bayıla seyredilen dizilerin de çoğu arak sevgili arkadaşlar. Çoğu olarak biz, internet bizim hayatımıza bu kadar dahil olup yurt dışında olan işleri görmeye başlayınca anladık bunların arak olduğunu. O tarihte tabii sanatçı kesiminin parası var, imkanı var. Yurt dışına gidip orada bakıyordu. He bu iyiymiş diyordu. Buraya geliyordu, çeviriyordu, yapıyordu. Biz de ayıla bayıla seyrediyorduk. Aradan yıllar geçti, internet hayatımıza girdi. Biz yurt dışı yapımlara, yurt dışı dizilere, kitaplara, onlara bunlara daha bir ulaşabilir olduk. Seyrederken diyoruz ki bu şey değil mi? Yok o şey değil aslında. O şey bu şey aslında. O şey bu şey değil. Yani tak tak tak oradan, ama daha bu saatten sonra ne olur yani, 600 bölüm çekilmiş dizi yani daha. Hani 500 bölüm 300 bölüm çekilmiş, ne olur yani. Dur bakalım şuradan. Hep söylüyorum abi yıllardır. Mizah adı altında en çok tokatlanan, çalınanlar karikatüristler, radyocular. Karikatüristler, radyocular.

0: Evet.
1: Onlar da çok şikayetçi yani. Bu kadar ağlama yeter artık, kapatalım mı programı? Yeter artık bu kadar ağladığımız yani.
0: Haklı bir isyandı bence.
1: Yani işte haklı da nereye kadar? Defalardır söylüyoruz. Düzelen bir şey yok.
0: Maalesef.
1: Maalesef.

0: Aa işte bu Fatih Yıldırım'da vardı. Ne bileyim, aa işte bunu Nihat Sırdar'dan duyduk. Aa bu Cem Aslan'dan bilmem ne filan. Böyle radyoya sahip çıkıldığı zaman benim çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum ama maalesef radyonun da şöyle bir şey var. Şimdi konuştuk ya mesela. Mikrofonu kapatıyorsun, değil mi?
1: Evet.
0: Havada kayboluyor. Kaybolmayansa kayboluyor. Podcast'ten dinlenirse en fazla. Ama öbür türlü orada görsel. Bu hep böyle mesela bir kitap yazarsın abi, kitaptır. Kimsenin okuyup okumamasına lüzum yok. Kitap orada duruyor öyle, anladın mı? Duruyor. Film yaparsın, seyredilip seyredilmemesinin önemi yok. Duruyor yani, film olarak duruyor. Dersin ki gel lan buraya bak, ben bunu yaptım zaten dersin. Ama şimdi radyo olunca hani konuşuyorsun ve kayboluyor mesela. 5 dakika önce söylediğimiz şu anda Mars'ta mı Uranüs'te mi artık, nerede bilmiyorum.
1: Yani. Uzay boşluğunda gidiyor.
0: Yani onun için bu sebeple şey yani nasıl söyleyeyim? Tamam yeter, bu kadar ağladığımız yeter yani. Yine kocasına söyleyemediği lafları söyleyen birkaç tane kadın var aramızda. Program boyunca yazdılar, ciddiye almadım. Giderken bir selam çakayım onlara. Yani, program boyunca ciddiye almadım. Giderken sadece selam çakıyorum. Programı da kapattıktan sonra yine ciddiye almıyorum efendim. Kocanızla ilgilenin. Stickerlara bile yazdık. Bundan sonra öyle işaretleyeceğim onlara, kocanla ilgilenen sticker gönderirim Adem.
1: Gönderelim.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: İyi. Adem yine benimle her konuda aynı fikirde. Görüyor musun? Yine her konuda.
1: Ama şimdi aykırı bir şey diyemem ki ya. Aynı fikirdeyiz.
0: İyi peki. Evet. Ne yapıyoruz? Veda ediyoruz.
1: Veda.
0: Değerli dinleyenler, mevzu biter ben gider. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Serdar Gökalp olarak sevgili dinleyenler. Bu kardeşim Adem Kılıçalan olarak bulunabilir. Adem Kılıçalan. Bendeniz'i de her bendeniz kendimi zaten söyledim. Radyonuzu da alemfm.com olarak bulabilirsiniz. Alemfm.com. Önce 16 sonra 22'de görüşürüz. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

ersen zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

yazdın. Ah yeniden başlamalı dersen, zamanı var bekle beni dersen, beklemek eskisi gibi kolay.

beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sende.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin.

0: yapma.
1: Sende mi aklıma sığmıyor, sende mi sen misin her şeyi silmekten bahseden, böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer.

biz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.